0: General Virilus, İteyn'le tanış. Sevgili kelt izcim. Konuşamıyor ama her türlü arazide her şeyi avlayabiliyor. Yarı kurt olduğuna yemin edebilirim. Gösteri için özür dilerim ama bir şeyi kanıtlamak istiyordum. Kölelerin bir değeri yok. Ama güvene değer biçilemez.
1: Onunla kavga mı etsem yoksa...
0: Kız dilsiz, sağır değil.
1: Benim kendi izcilerim var.
0: Onun gibi değiller. Pikleri tanıyor. Yollarını ve gizlenme yerlerini biliyor. Sizi dağlara o götürecek.

0: Neden orada oturuyor?
1: Bütün gece sana bakıp
0: evet, durdu. Evet biliyorum, baktığını fark ettim.
1: Gözlerini senden alamıyorum.
0: Yapma. Hadi gel buraya.
2: Kız konuşamıyor seni aptal herif.
1: Kafasının içinde dili yok seni aptal.
0: Dili yok ha? Bu mükemmel. Gerçekten. Bunun için daha fazla yeri olur.
1: Dikkatli ol. Sanırım seni istemediğini söyledi.
2: Ufaklığını bulabildiğine göre iyi bir izci olmalı.
1: Bence bu aşk.
3: Bu gece köpeklerle idare edeceğim artık.

0: Rapor ver.
1: Atlı 3 pik ve yaya 1 mahkum. Sanırım Romalı.
0: Ha! Yüzbaşı Remus, kıtayı da yanına al.
2: Nation come Romanis, nation a murder.

0: Yerde kal. Yerde kal. Yerde kal.
1: Bir şey öğrenemeyeceğiz. İlerlerken esir alamayız. İşini bitirin.
2: Yazı mı Tura mı?
0: Tura. Ben kazandım.

0: Üzgünüm ahbap. Emir emirdir.
1: Tanrı'ya şükür beni buldunuz.
2: Tanrı'ya şükretme. Ona et. İteğin. İlk dizcimiz. Seni o buldu. Adın ne asker?

0: yapmadığımız için üzgünüz.
1: Destek birliği misiniz?
2: Pek sayılmaz.
0: Ben Titius Flavius Virilius, Dejun'un komutanıyım. Buraya savaş için geldik.
1: Savaşınızı bulacaksınız. General.
0: Yüzbaşı Diaz. Şimdi Romalı'ya benzedin. Nasıl hissediyorsun?
1: Birkaç kesik ve morluk. İyileşmeyecek şeyler değil.
0: Bazen görünmeyen yara izleri de vardır. Rolako'nun pençesinden yeni kaçtın. Ama bizimle birlikte dönmeni istemeliyim.
1: Savaşa dönmek en iyisi general.
0: Bir asker gibi konuştun.
1: Gladiator. Babam Scipio Diaz'dı.
0: Özgürlüğünü kazandığı dövüşünü izlemiştim. Büyüleyiciydi.
1: Dövüşmeyi o öğretmişti. Ne zaman savaşacağımı da.
0: Askerlerimle tanış. Septus.
2: Efendim.
3: General.
0: Bu adama içki getir. Sanırım hak ediyor.
2: Bize katılıp ısının. Hak edilmiş bir içki.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın benimle at süreceksin. Belki Pikt misafirperverliği hakkında bir şey öğretirsin. Hı hı. Tax, Botos.
4: Efendim.
2: Efendim.
0: Septus ben de evliye gezeceğim.
3: İyi geceler general.
0: Piktlerin tek kelimesini anlayamıyorum. Yakalanırsam hapı yutarım.
1: Askerlerini böyle seven başka general görmedim.
5: O talimde bizim hocamızdır. Eğlencede babamız. Ve cephede kardeşimiz. Savaştaysa ruhumuzu kurtarması için dua ettiğimiz tanrımızdır.
2: Bunu nerede okudun?
5: Tuvalet duvarında yazıyor efendim.
4: Muhtemelen kendi yazmıştır.
2: Acımasız, dikkatsiz aşağılığın tekidir. Ve onun için gözümü kırpmadan ölürüm.

0: Bu bir tuzak.
1: Askerler, düzen al. Düzen al, acele edin çabuk, hadi çözülün. Atları arkaya götürün, toplanın. Çabuk, sabit durun çocuklar. Kalkanlar nerede? Kalkanlar!
0: Dikkatli olun! Dikkatli olun!
2: İzleyin!
3: O sesin içinden ne gelirse gelsin attı bozmayın.
0: Quintus arkaya git. Yüzbaşı Remus'a katasını geri çekmesini söyle.
4: Gidelim kaçın.
1: İzlemeye devam edin.
4: Ya!
1: Hazır olun.
3: İzleyin.
0: Dikkatli olun.

Ferdinand.

0: Hadi. Quintus.
1: Bortos. Kurtulmuşsun.
0: Evet. Bu adam hayatımı kurtardı. Bu Brick.
1: General.
0: Hayır. Yola koyulmalıyız. Yürüyebilir misin?
1: Evet. Ha. Evet.
0: Hadi. Hadi yola koyulmalıyız.
2: Savaşın karmaşasında ayaklarımızın altındaki toprak, kan, pislik ve dostlarınızla düşmanlarınızın iç organlarından oluşan bulamaçla kaplıyken kurtuluş için Tanrı'ya dönüp yakarmak kolaydır. Ama savaşanlar da, ölenler de askerlerdir. Ve Tanrılar ellerini asla kirletmez.

0: Tax.
1: Tanrı'ya şükür bazılarımız kurtuldu.
0: Sadece sen mi?
2: Marcus, ikinci müfrezi.
3: Leonidas, düşük rütbeli izci.
4: Bu kadar mı kaldık?
2: Bizden daha zekilerdi. Hepsi bu eve gitme zamanı.
0: Generalin cesedini bulmalıyız. Daha asil bir mezar hak ediyor.
3: General hala hayatta.
0: Emin misin?
3: Zincirleyip götürdüklerini gördüm.
0: Hangi tarafa?
3: Kuzeye.
0: Öyleyse kuzeye gideceğiz.
1: Peşlerinden mi gideceksin?
2: Hayatta kalanları bulmak için ormanı tarayan devriyeler var. Kendi boğazlarımızı kessek daha iyi.
0: General hayattaysa bu bizim görevimiz.
4: Sen hangi kısımdansın?
3: Mutfaktan.
4: İyi.

0: İş asker.
1: Adım Tarak. Asker değilim, aşçıyım.
2: Artık değilsin. Ne bulursanız toplayın. Silah, yiyecek, malzeme. Zırhlarınızı atın. Daha hızlı olmalıyız.

0: Güvenilmeyeceğini biliyordum.
1: Generali nereye götürdüklerini biliyorum. Hadi gidelim.

0: Bu taraftan. Mağara.
1: Daha tırmanın. Tırmanın.
2: Alın. Biraz yemek.
3: Hayır. Zehirli mantar. Seni anında öldürebilir. Eğitimsiz bir göz için aynıdırlar. Ve lezzetlidir.
2: Teşekkür ederim.
4: Tarak. Sen Asurlusun değil mi?
3: Evet. Ama bu gerçek adım değil. Sonradan verildi.
1: Gerçek adın ne?
3: Söyleyebileceğini pek sanmıyorum. Doğduğum yer olan Hindi Kuş'tan geliyor.
4: Leonidas değil mi?
5: Babam Yunan'dı efendim.
4: Ateşe yaklaş. Sen nerelisin Botos?
2: Ben ordudanım. Tek bildiğim şey ordu. Beni sokaktan aldılar, eğittiler. Ve daha iyi yaptılar.
1: Söylesene Botos, şimdi daha mı iyisin yoksa daha mı kötü?
4: Markus.
0: Numidya'dan hayatımı kurtarmak için kaçtım. Yunanistan'a kadar durmadım. Sonra spor olsun diye koştum. Yine hayatım için koşuyorum.
2: Evlerimizden çok uzaktayız.

0: Bu son seferim olacaktı.
1: Hala olabilir.
0: Güneşin insanı ısıttığı Toskana'da bir çiftlik beğenmiştim. Brick.
2: Bu nasıl bir isim böyle?
0: Kısaltma efendim. Doğrusu Ubriculus.
2: Annen zeki bir kadın olmalı.
0: Lanet komedyenin tekiydi.
2: Brick diyelim öyleyse. Hadi biraz uyuyun. İlk nöbeti ben tutarım.

0: General.
1: Adamlarım nerede?
0: Tanrılarınla birlikte.
1: Seni hain...
0: Cevap verirdi ama konuşamıyordu. Nedenini biliyor musun? Bize sığınacak bir yer aramaya geldiğinde daha çocuktu. Köyü Roma kanunlarına karşı gelmenin cezası olarak katledilmişti. İbret olsun diye. Babası gözlerinin önünde yakılmış. Ölmek için yalvarana kadar annesine tecavüz edilmiş. Kendisine tecavüz edilmeden önce iteğinde izlemeye zorlanmış. Sonunda da Roma İmparatorluğu hakkında kötü konuşmasın diye dilini kesmişler. Kuzeye doğru kaçıp sığınmak için bize geldi. Onu bizden biri gibi büyüttük. Sonra da yaşı gelince güvenimizi kazanıp bizim ellerimize teslim etmesi için onu size gönderdik. Al bakalım.

vurdu, hala dağınık. Hava kararınca içeri gireceğiz.

0: Rick, Vatos benimlesiniz. Geri kalanlar etrafı gözlesin. General.
1: Dejon'a ne oldu?
0: Geriye sadece ben ve küçük bir grup kaldık.
1: Olamaz. Lanet olsun.
2: Olamaz.
3: Beni bırak.

0: Kapa çeneni. Kapa çeneni dedim.
1: Lanet olsun.
2: Bir balta lazım. Gidin.
1: Sizi bırakmayacağız efendim.
2: Lejyondan kalanlar senin komutanda. Gidin artık.
3: Gitmeliyiz.
2: Hemen gidin.
1: Onları eve götür.

0: bu lejyon içinde.
1: Taksi nerede?
0: Ufak bir sorunu halletmem gerekti. Generalin miğferi bende, nerede o?
1: Onu kurtaramadık. Hadi.
0: Bunca yolu boşuna geldik.

0: Ne yaptığını görüyor musun? Ölmeden önce bil ki bunu yapanlar hikayeni anlatmak için yaşayamayacaklar.
1: Öyleyse bu işi bitirelim artık.
0: Romalı arkadaşların soğuk çeliğin bükülemeyeceğini bilmeliydiler. Kırılır.

0: Ne bekliyorsunuz peki ha? Benden korkuyor musunuz? Cesur bir adam yok mu? Bakalım neye benziyorsun? Kurt kız.
1: Ugh.

0: Hadi. Arada mesafe varken yola devam edelim.
1: Yaya olarak mı?
0: Tereddüt edebilecekleri yerden gitmeliyiz. Kuzeye doğru gitmeliyiz.
2: Ama sınırımız güneyde.
0: Bizi arayacakları yer de orası. Bakın. Onlardan kaçamayız. Bu yüzden daha akıllı olmalıyız. Kuzeye gideceğiz. İzimizi kaybettireceğiz ve sonra geri döneceğiz. Batıya ve güneye. Bu haftalar sürebilir. Ama düşman topraklarının çok içindeyiz. Bu eve ulaşmak için tek şansımız.
3: Hadi!
4: Buna ihtiyacın olacak yüzbaşı.

0: İteyn, sen benim gazabımsın. Vücutlarını cehenneme yolla, kafalarını bana getir.
1: İkler birinin peşine düştüğünde asla durmaz. Saatlerce koşabilir, günlerce at sürebilirler. Neredeyse hiç uyumazlar ve yemek yemezler. İteyn tıpkı kurtlar gibi avcılığı doğuştan öğrenmiş. Bir parça his, bir parça içgüdü. Bölgeyi okuyabiliyor, geçiş işaretlerini arıyor, peşinden gidiyor ve öldürmek için yaklaşıyor. Şimdi Romalıları avlıyor. Yani onun avı biziz.

0: Koşun. Koşmaya devam edin.
1: Durun.
0: Leo, koşmaya devam etmeliyiz.
2: Hayır, dinlenmeliyiz.
1: Devam edemem, çok üşüdüm.
0: Hadi, tutun onu hadi.
2: Break. Yardım edin.
0: Sığınacak bir yer bul, rüzgar almasın yeter.
2: Tamam. Yeter, yardım et bana.
3: Bizi yavaşlatıyor. Söylemen yeter, icabına bakarım.
4: Hep beraber yaşarız ya da ayrı ayrı ölürüz. Senden başlayarak.
3: İstersen buna uyabilirsin ama elime geçen ilk fırsatta bunu kendim halledeceğim.
4: Cenazen olur.

Yüzlerini mavi çivit otuna boyadıklarında bu sadece süsten fazlasıdır. Bu kutsal bir ayindir. Bu pikler için başarısız olmaktansa ölmek demektir. Onlar için dönüş yoktur. Bu boya bunu temsil eder.

Babam bana görev ve onurun hayatta her şeyin önünde olduğunu öğretti. Sözünde durmayan adam hayvandan farksızdır. Generale askerlerini eve götüreceğime söz verdim. Amacım bu. Görevim bu.

0: İç. Ay. Hala sıcak.
1: O nedir?
2: Mide. İçinde yarı sindirilmiş yosun var. Bir dene. Tadı güzeldir.
1: Ah.

0: Quintus, Quintus sesini mutlaka duymuşlardır. Ne oldu?
1: Koşun! Hadi! Hadi! Hadi hareket edin, koşun!
2: Bu taraftan! Koşun! Hadi kımıldayın! Hadi tırmanın!
3: Çabuk!
4: Hadi!
2: Hadi!
0: Hadi! Hadi!
1: Hadi! Hadi!
5: Geliyorlar! Dikkatli olun!
1: Yaklaşıyorlar! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi.
2: Bana elini ver!
5: Hayır!
0: Olamaz!
6: Lanet olsun!
1: Atlamalıyız!
2: Aklını mı kaçırdın?
1: Atlayın!
2: Hadi!
0: Öyle olsun.
7: Atlayamam.
2: Evet, atlayabilirsin. Bir şey olmayacak.
1: Hayır! Darak!

0: İyi misin? Gel buraya. Gel. Elini ver. Uzat. Yakaladım. Tuttum. Tarak nerede?
1: Onu kaybettim. Taks. Markus.
2: Tanrım.
1: Hadi. Üstümüzdekileri çıkaralım, ağırlık yapar.
2: Lanet olsun. Yürüyebilir misin?
1: Evet.
2: O zaman koşabilirsin de.
1: Akıntı boyunca takip ettiler.
3: İşte böyle. Devam edin.
1: Olsun. Fark etti bizi.
3: Lanet cadı, bunu nasıl yapabiliyor?
1: Bu büyü değil kız izci. Rüzgar kokumuzu taşıyor.

0: Ne oluyor?
1: Karşı tarafta kamp kuruyorlar.
0: Onları görmemiz umurlarında değil.
1: Evet ama bizi beklemiyorlar. Otos, hele oya göz kulak ol.
0: Sen ne yapacaksın?
1: Şartları eşitleyeceğim. Hadi.
0: Yok.

0: Biteğin nerede? Neden peşimizden geliyorsunuz?
1: Sizden biri kralın oğlunu öldürdü. Korlakon hepinizin kellesini almak için intikam yemini etti.
2: Şunu öldür de işimizi bitirelim.
1: Diğerleri çoktan öldü.
3: Hayır!
4: Bırakın kanamadan ölsün.

0: Hayır.
1: Lanet kafasını almışlar.
0: Votos.
2: Onlar da senin aynı fikirdelermiş.
1: Artık ne hayatlarını ne de vatanlarını koruyorlar.
2: Bize karşı kanlı bir intikam yemini etmişler. Yalvarana kadar da durmayacaklar.
0: Peki yalvarmak için hazır mısın?
2: Ben bittim. Bacağım ümitsiz.
0: Ümitsiz mi? Ümitsizlik hakkında şarkı söyledikleri, şiir yazdıkları şeydir. Ümitsizlik efsane olmak demek Botos. Efsane olmak da kız bulmanı sağlar.
2: Ne yapmam gerekiyor?
0: Yola devam etmeliyiz. En azından karanlık bizim tarafımızdayken. Tanrılar bizi unuttu. Kendi şansımızı kendimiz yaratacağız.

0: Markus, Markus. Ben devam edemiyorum. Devam edemiyorum. Markus, en azından bu şekilde birimiz kurtulacağız.
1: Aşağılık herif.
0: Bağırma Markus. Bağırmazsan işini daha çabuk bitirirler, tamam mı?
1: Beni böyle bırakma. Hux!

0: Come on!
1: Bana kalırsa buradan uzak durmalıyız.
2: Yemeğe ve dinlenmeye ihtiyacımız var.

0: Hangi cehennemdeyiz böyle?
1: Ben biraz su getireceğim. Dikkatli olun.
0: Tamam.
1: Tamam, sorun yok. Sorun yok. Seni incitmeyeceğiz. Güven bana.
2: Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz?
3: Brick, içeri geç. Hemen içeri geç.
0: Sizi yalnız bırakayım.
2: Değerli bir şeyim yok benim.
1: Hayır, biz hırsız değiliz, askeriz. Yemeğe ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Ayrıca bir arkadaşımız da yaralı. Sadece evimize dönmeye çalışıyoruz. İşte. Al. Niyetim kötü değil. Lütfen bana inan. Adım Quintus Diaz.
2: Aryan. Dilimizi konuşabiliyorsun.
1: Sen de bizimkini konuşuyorsun.

0: Garnizondan mısın? Kuzeye gelmeyi bıraktığınızı sanıyordum.
1: Garnizon mu? Ne garnizonu?
0: Güneyde 2 gün uzaklıkta.
1: Buraya geliyorlar mı?
0: Birinizi nereden biliyorum sence? Onları yıldırmak için elimden geleni yapıyorum. Benim büyücü olduğumu sanıyorlar. Ve yalnız bırakıyorlar. Çoğunlukla diğerlerinde işe yarıyor. Peki ya sende?
1: Korkamayacak kadar yorgunum. 3000 kişiydik, şimdi ise 3 kişi kaldık. Gel. Rick, şu lanet bıçağı yerine koy. Otos, 2 gün uzaklıkta bir garnizon varmış. Mentiyet'teki sınır karakolu olmalı.
2: 2 gün mü?
0: Arkadaşının yarasına bakayım.

0: Güzel kokuyor. Bacağı nasıl? Cadı büyüsü işe yaradı.
1: Boynuz. Mantar.
0: Ne?
1: Bizi zehirlemeye çalışıyor.
0: Seni öldürecekse neden iyileştirdi?
2: Zehirli mantarların altı beyazdır. Zehirsizden öyle ayrılır.
0: Güzel.

0: Adamların çok gergin.
1: Öyle olmalılar. Bir şeytan gece gündüz bizi takip ediyor.
0: Şeytan mı?
1: Adı İteyn. Tanıyor musun?
0: İteyn peşinizdeyse çoktan ölmüşsünüz demektir.
1: Çok rahatlatıcı oldu.
0: İteyn'in ruhu boş bir kaptır. İçini sadece Romalı kanı doldurabilir.

0: Arayan nerede?
1: Bize kahvaltı hazırlamaya gitti. Sen iyi misin?

0: Onu yem olarak mı kullanıyorsun?
1: Geldiğim yerde bir erkeğin işemesini bölmek büyük bir kabalık sayılır.
0: Benim geldiğim yerde de bir erkeği kahvaltısına işerken uyarmak doğru bir davranıştır.
1: Mantıklı.
0: Dün akşam tepelerde fırtına çıkmış olmalı.
1: Gel. Bir sorun var.
2: Hadi gidelim buradan. Botos.
1: Bunun için çok geç.
0: İleride saklanın ve ses çıkarmayın.

0: Cadı, Romalı köpekleri arıyoruz.
1: Ben kimseyi görmedim. Gerekiyorsa bakın, sadece evime pis kokunuzu sindirmeyin. Elimde tek kalan o.

0: Ne oldu Eğitim? Dilini kedi mi yedi yoksa?
1: Jane, yapma. Ölümü lanet getirebilir.

0: Seni tehlikeye attık, özür dilerim, gidiyoruz.
1: Şimdi giderseniz gece yarısı olmadan bağırsaklarınızı deşer. Sabah arkadaşınız da yürüyecek hale gelmiş olur.
0: Bunlar senin halkın.
1: Onlar benim halkım değil. Gorlakom beni cadılıkla suçlayıp bunu yaptığından ve kalan günlerimi yaşamam için beni buraya sürdüğünden beri değiller.
0: Kader bizim için daha başka ne zalimlikler planlıyor? Sığınmak için düşmanın evinde kalmak. O bir melek mi? Yoksa şeytan mı?
2: Dışarısı temiz.
0: Tamam. Biraz dinlen.
2: Ben aksi ve yaşlı bir askerim. Ama yanıldığımı kabul etmeyecek kadar değil. Seni yanlış değerlendirmişim. İşte oldu.

0: Hava soğuyor.
1: Sağ ol. Sığınmamız için evini açtın. Ateşini paylaştın. Ve hayatını tehlikeye attın. Neden?
0: Seçtiklerim dışında kimseye sadakat borcum yok benim.

0: Yolculuk için biraz yiyecek.
1: Sağ ol.
0: Bol şans Romalı.
1: Sana da canım.

Otos, Otos kalk. Hadi ayağım, kalk. Bak, bak. Orada ateş yanıyor. Bak, sıcak yemek ve yumuşacık yataklar. Hadi,

0: Agricola geri çekilmiş. İmparator Hadrian güneyde yeni bir savunma hattı oluşturmuş.
1: Savaştığımız toprakları bırakmış.
2: Peki bu bizi ne yapıyor?
0: Enayi,

0: Botos, etrafımızı çeviriyorlar.
1: Oh!

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Ah!

0: Bu yeterince yakın taksi.
1: Lanet olsun. Pikti olduğunuzu sandım.
2: Öldüğünü sanıyorduk.
0: Markus nerede?
1: Kurtlara yakalandı. Hepsi bu mu? Bu kadar mı kaldık? Neyse, en azından üçümüz başardık, değil mi? Ha.
0: Daha eve varmadık.
1: Neden bahsediyorsun? Çoktan sınıra varmış olmalıyız.
2: Hayır. Agricola geri çekilme emri almış.
1: Demek Roma sonunda bu pislik çukurundan vazgeçti, öyle mi? Üzüldüğümü söyleyemem.
0: Öyleyse boşuna savaştık.

0: Hadi.
1: Çocuğa ne oldu Tex?
2: Neden bahsettiğini anlayamadım.

0: Adrian'ın büyük planı bu mu yani? Büyük bir duvar ha?
1: Kimin umurunda? Başardık ya. Hadi gidelim. Ha!
2: Vortos bekle.
3: Sakin ol yüzbaşı.
0: Ne yapıyorsun Tax?
3: Sadece birbirimizi anladığımıza emin oluyorum.
0: Bir sürü iyi adamın yaptığın şey yüzünden öldüğünü anlıyorum o kadar. Ve bunun hesabını vereceksin.
3: Neden böyle düşüneceğini biliyordum acaba?

Portos!

0: Bu rapor en korkunç korkumuzu doğruluyor. Üstüne düşeni yaptın asker. Ve Roma'nın minnettarlığını hak ettin. Bu adam seni özel odama götürüp yiyecek verecek. Çok acıkmış görünüyorsun.
1: Roma'ya gözden düşmüş olarak dönemeyiz. Lejyonun yenilgisinin bilinmesindense kaderlerinin sır olarak kalması daha iyi olur.
0: Bu ortaya çıkarsa her kabile ve her ulus bize karşı ayaklanır.
2: Bu çok büyük bir risk.
0: Öyleyse anlaştık. 9. Lejyon'un kaderi kayıtlardan silinecek.
3: Tamam.

0: Umarım yemekler hoşuna gitmiştir. Sana biraz şarap getirdim. Romalı bir kahraman bunu hak ediyor.
1: Kahramanlar böyle mi onurlandırılır? Gerçeği benimle birlikte gömmek mi istiyorsunuz?
0: Büyük bir risk oluşturuyorsun. Nereye gideceksin?
1: Haydi olduğum yere.

0: Hayır.
1: Galiba hayatım yine senin ellerinde cadı. Ve bu da hikayemin ne başı ne de sonu.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Ne yaptın? Ayna yazmışsın. Ne çabuk.
1: Dünyanın en şanslı aynasına öncelik vermek istedim.
0: Şanslı mı? Niye?
1: Her gün seni görecek, o yüzden. Ama ben de şanslıyım. Bütün bu olanlara rağmen sizi burada kalmaya ikna ettiğim için.
0: Hastanedeki o telaşını anlıyorum. Ablamdan çekiniyordun değil mi? Allah sana da hayatına girecek kişiye de sabır versin. Yani tabii benim üstüme vazife değil ama.
1: Boş ver. Sence bunun olma ihtimali neydi? Yüzde kaçtı yani?
0: Neyin?
1: Bu evi tutmanızın, bu apartmana yerleşmenizin.
0: Gerçekten. Yani koskocaman İstanbul'da. Milyonda bir falan herhalde.
1: Bir daha seni görmem diye düşünüyordum.
0: Ben de.
1: Peşinden geldim. Ama yakalayamadım seni. Gitmiştin.
0: Gerçekten mi? Niye? Neden peşimden geldin?
2: Ece!
0: Dede bak. Ayna yazmış.
3: Siz isterseniz gerisini bize bırakın. Yorulmuşsunuzdur. Sabahtan beri malum.
1: O zaman ben yavaştan gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa üst kattayım ben.
3: Ablanız da sizinle birlikte oturuyor zannedersem.
1: Evet, biz dört kardeş bir de babam yaşıyoruz. Bayram Efendi burada. Telefona basmanız yeterli.
3: Peki öyleyse. Teşekkür ederiz.
1: Tekrar hayırlı olsun size.
0: Dedeciğim aç mısın, sana sandviç yapayım?
3: Yamuk olmuş bu. Neyse, ben sonra düzeltirim.
4: Hay Allah, iyi misin evladım?
5: Yavaş.
6: Ya kusura bakma dayı, birden kaydı tutamadım.
7: Ne oldu ya? Ne oldu?
6: Abi, iyi misin?
5: Bırak, ne oldu, şey bırak.
6: Plaklar.
7: Abla üzülme ya. Belki tamiri falan vardır.
6: Görmüyor musun ya? Kırılmış. Abla kusuruma bakma lütfen. Ücretten kesersin artık.
0: Parasından değil. Annemin de bu. Neyse. Kaza.

0: hamdı bugün.
1: Üzülme artık. Mezarlığa gittiğimizde derim. Kusura bakma, senin plağı kırdık.
0: Görseydi kıyamet koparırdı.
1: Aman, nereye koparıyor? Babanın hediyesiydi zaten. Bana kalsa çoktan kırmıştım.
0: O seviyordu. Gerisi önemsiz.

0: Alo.
1: Ne yaptınız? Yerleşebildiniz mi?
0: Biraz olaylı oldu ama yerleştik.
1: Ne oldu?
2: Ya ev sahibi manyak çıktı.
0: Evden kovdu bizi falan. Sonra erkek kardeşi geldi, özür diledi. Zaten ablamla tanışıyorlar mıymış, kaza mı yapmışlar ne?
1: Bir dakika, bir dakika. Ablanın çarptığı adam sizin ev sahibiniz mi şimdi?
0: Evet, bir üst katımızda oturuyorlar.
1: Aynı apartmanda oturacaksınız bir de.
0: Evet, neden? Çok da iyi bir insan, sabahtan beri yardım ediyor bize.
1: Bana bak, beni iyi dinle. O herif ablana kafayı takmış. Gelirse falan eve bana haber ver, tamam mı?
0: Ben senin casusun falan değilim.
2: Ablanla konuş bunları.
0: Hadi bay bay.
1: Ege!
0: Da iyice delirdi ya.
3: Ne oldu ya? Neye sinirlendin?
0: Mühim bir şey değil ya. Abla, bu ev sahibi. Senin sadece arkadaşın değil mi? Farklı bir şey peşinde değil yani.
3: Ha, bir sen eksiktin. Sabahtan beri bu ne ya? Herkes Han'la kafayı bozmuş.
0: Tamam, pardon ya. Hem senin zaten bir sevgilin var.
4: İnci, bir gelsene.
5: Geldim.

0: içeri öyle.
1: Almayacak mısın beni içeri?
0: Hayır. Estağfurullah, öyle demek istemedim de. En azından şunu giy.
1: Giymeyeceğim.
0: Han. Bak gittin zaten, hamallık ettin onlara. Oranın pisliğini aldın getirdin buraya. Ben senin iyiliğin için söylüyorum kardeşim.
1: Abla bak, zaten kızgınım sana. Zorlama istersen.
2: Hancım, ablam doğru söylüyor. Sen terlemişsindir, bir yıkar rahatlarsın. Şunları giy de önce. Ah, ver abla onu da. Hah, al canım.
1: Giymeyeceğim ya, giymeyeceğim.
2: En azından bir duşa girersin, rahatlarsın diye diyorum.
1: İstediğim zaman yıkanırım Gülben.
0: O kir yıkanmakta çıksaydı zaten. Onların kirini, pisliğini hep getirdi buraya. Leş gibi oldu. Leş gibi oldu. Çabuk git Beskap. Tamam. Çabuk. Yardım et bana hadi. Pislik içinde bıraktı. Pislik. Her yere bastı. Her yere bastı. Pislik içinde bıraktı o kadının pisliği. Hıdır o. Pislik içinde

0: Oh, biz bize kaldık nihayet.
1: Ay sana da yaranılmıyor yani Memduh amca. Adamın bir cam silmediği kaldı ya.
0: Biz mi dedik gel diye?
1: Yaz bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ev. İnşallah hepiniz oğul getirsin.
2: İnşallah.
0: Bu evin yeni kuralları olacak. Bundan böyle gece 10'dan sonra dışarıda olmak yok.
3: Bu ne şimdi, sıkı yönetim mi?
0: Bundan sonra böyle.
3: Of dede ya.
0: Sizin iyiliğiniz için kızımın emanetisiniz siz bana.

0: Ona söz verdim. Başınıza bir şey gelse, biri size bir fenalık yapsa ben ne yaparım? Öbür tarafta yüzüne nasıl bakarım?
1: Tamam dedeciğim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. On diyorsan on.
2: Ya abla.
0: Ha bak, ne zaman evlenirsiniz, kendi düzeninizi kurarsınız, o zaman nasıl isterseniz öyle yaşayın.
3: Ben evlenmeyi düşünmüyorum yalnız.
0: O kadar aptalını bulamazsın zaten. Gerçi sizin işiniz de çok zor. Şu zamanda doğru dürüst bir erkek bulmak, deveye hendek atlatmaktan zor. Yanlış mıyım Esra kızım?
4: O kadar doğru söylüyorsun ki benim amca. Hadi adamı buldun. Ya ailesi manyak çıkarsa? Bunun kaynanası var, görümcesi var.
1: Bir yorgunluk kahvesi içmez miyiz? Heh. Herkes sade mi içiyor?
3: Benimki şekerli.
4: Ben az şekerli.
0: Sade.
4: Yalnız şeker bulamazsan, istersen komşudan isteriz.
1: Herkese sade yapıyorum.

0: sana ne dedim? Ha? Ben sana ne dedim?
1: Ne dedim?
0: Bir daha karşılaşacaksınız dedim.
1: Gördün mü işte?
0: Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Pes.
1: Ay kalbim duracaktı onu karşımda görünce.
0: Ya aynı apartmandasınız. Yavaş. Ay çok heyecanlı.
1: Ha. Hele dedem varken çok heyecanlı.
0: Ama ısrar etti ama gitmeyin diye fark ettin mi? Bütün gün de uğraşıp durdu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk sana ölüyor.
1: Var değil mi bir şey?
0: Sen deli misin? Yandı buralar hep. Kahveye kahve taşıyorum. Sana saygım sonsuz benim. Canımsın, ciğerimsin, evimizin direğisin. Ama şu camdan kendimi atarım, özür müzür dilemem.
2: Abla bak bu sefer çok ileri gittin. Yüz yüze bakacağız bu insanlarla.
0: Kim? Kimsenin yüzüne falan bakmayacağım ben. Kim bakacakmış?
1: Aslında hiç kötü insanlara benzemiyorlar ama.
0: Sen nereden bileceksin? Öyle camdan aşağı bakmakla anlaşılmaz o iş.
2: Ne yaptılar sana ya? Bir tane yaşlı adam, iki de torunu. Ne yapmış olabilirler? Etmediğin hakaret kalmadı. Yerin dibine girdim senin yüzünden.
0: Daha ne yapacak? Benim kardeşim bir güzel avucunun içine almış. Yarın bir gün tapuyu da üstüne yaptırır o evin. Daha ne yapacak?
2: Of Allah'ım sabır ver ya.
0: Rabbim inşallah affeder seni. Ben dua ediyorum senin için valla.
2: Öyle mi? Neden? Ne yapmışım ben?
0: Hadi söyletme beni. Tövbe estağfurullah. Bütün gece baş başa değil miydiniz?
2: Ne yapmış olabilirim hastanede baş başa?
0: Aynı odada değil miydiniz siz?
2: Yok. Yok gerçekten. Ben seninle konuşmak falan istemiyorum.
0: Ama yok sen böyle bir şey yapacak bir çocuk değildin. O kız senin aklını çeldi ben biliyorum.
2: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ya? Ayıp be. Ayıp.
0: Bu ailenin bir şerefi var.
2: Ya senin gözün şunu da mı görmüyor? Kaza geçirdim ben kaza. Bütün gece beyin kanaması geçirmeyeyim diye tuttular hastanede. Geçmiş karşıma abuk subuk hikayelerle suçluyorsun bizi.
0: Ben ama hissediyorum. O kızla senin aranda bir şey var. Vallahi da var billahi da var. Yoksa bana de ki yok ben susacağım.
2: Diyelim ki var. Diyelim ki haklısın. Peki bundan sana ne?
0: Al işte. Ben dedim.
3: Ne oluyor Nerim? Niye tartışıyorlar?
4: Sorma baba. Bizimki yeni kiracılara taktı. Bir tane abimi tanıyormuş. Güzel de bir kız. Gitsinler diye uğraşıyor.
2: Baba, sen niye kalktın geldin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Söyleseydin bize.
3: Var ama senden değil, Safiye'den.
4: Ha, benden. Buyur baba.
3: Bugün ne canım çekti biliyor musun? Ama çok zahmetli bir şey o. Seni çok uğraştırır şimdi.
4: Olur mu baba? Söyle sen.
3: Vallahi sabahtan beri bir ıspanak olsa da yesem diyorum şöyle zeytinyağlı.
4: Ispanak. Ay, onu yıkaması çok zor ama.
3: Doğru. Ben onu düşünemedim. Neyse sıkmayın canınızı. Öylesine aklıma gelmişti. Ben uyur unuturum sonra. Neyse boş ver.
4: Baba sen ne bakıyorsun o eksik akıllıya? 40 yılın başı bir şey istemişsin. Ben hallederim.
3: Sahi mi Safiye? Çok mutlu edersin beni.
4: Ha, tamam. Tamam ben o zaman hazırlıklara başlayayım hemen.

0: Merak etme. Bugün mutfaktan çıkamaz. Kimseyi de rahatsız edemez.
1: Sen o yüzden mi?
0: Üstüne gitme olur mu? Bunun suçlusu o değil. Bu saatten sonra onu olduğu gibi kabul etmekten başka çaremiz yok. Ne yapalım, o da öyle, de geç.
1: Nasıl geçeyim baba? Damarıma basıp duruyor. Çok sevsem de bazen dayanamıyorum.
0: Büyüklük sende kalsın. Tut kendini. Tamam. Hadi.
2: Şu aldatma hikayesi yalandı değil mi Esra kızım? Konuştuğun kimse var mı şimdi peki?
3: Ay yok, Memduh amca yok, ben İnci gibi işimdeyim gücümdeyim ben de.
2: Hayırlısı. Bizimki de öyle. Kimseleri beğenmez. Konuştuğu, görüştüğü kimse olmadı bugüne kadar.
3: Tabii tabii.
2: Allah Allah, Esra yazıyor burada.
3: Şey o, diğer Esra o.
2: Hangi?
3: Üniversite. Radyodan.
4: Üniversitedeydi, radyoya geldi. Uzun boylu, sarışın.
3: Tabii ben onu unuttum ben.
2: Açsana kızım şu telefonu. Aç artık, kafamız şişti yahu.
4: Alo.
5: İnci, biraz konuşabilir miyiz?
4: Biz de şimdi oturduk, yorgunluk kahvesi içiyorduk. Ben seni sonra arayayım mı?
5: Dur, kapatma. Sakin bir yere geç, konuşalım lütfen.
4: Tamam, oldu. İyi yolculuklar. Annene selamlar.
5: İnci.
4: Selam söyledi. Bodrum'a gidiyormuş.
3: Kalsın orada. Dönmesin hiç. Güzel yer.
2: Hiç sevmem.
3: Aa, niye?
2: Babalarıyla orada tanıştıydı rahmetli. Tatile diye gidip. Neyse.
4: Elektrikçiyi aradın mı sen?
6: Han mıydı ev sahibinin adı, neydi? Ha, o ben hallederim dedi.
2: Ne münasebet. Sabahları ekmek de getirsin oldu olacak.
4: Hiç.
3: Yani.
4: Abla, sen olur dedin ama ıspanağı yıkamak 2 gün sürer. Hayır, zaten biz hiç onu almayız ki, eve bile sokmayız.
3: Baba istedi Gülben. Benden istedi. Benim ne yapıp edip o tabağı onun önüne koymam lazım. Gözümün içine baktı. Gülümsedi. Uzun zaman sonra ilk kez. Kızım dedi ya. Hem de öyle lanet okur gibi değil. Bayağı gülümseyerek söyledi. Gördün zaten değil mi? Yanımdaydın sen de.
4: Evet. Seviyor aslında bizi. Belli edemiyor. Ama ben anlıyorum.
3: Seviyor tabii. İlk göz ağrısıyım ben onun. Kolay mı?
4: Yok, değilsin ki.
3: Ne?
4: Yani sen dedin ya abla, hani ilk karısından oğlu varmış, ölmüş. Sonra babam onu uzun süre unutamamış diye dedin ya, hani onu diyorum.
3: Sana güvenip de anlatan da kabahat be. 2 dakika mutlu oldum be. 2 dakika. Ama anladım sen. Babadan kıskandın beni değil mi?
4: Abla, olur mu hiç öyle şey? Ben ne kadar sevindim demin. Hep içimden şükrettim. Ne güzel, ne güzel diye.
3: Safiye mutlu olmaya görsün. Bütün dünya düşman kesilir zaten.
4: Niye öyle diyorsun abla?
3: Tamam kes be. Bayrama söyle, ıspanak alıp gelsin bir koşu. Daha soğanları yıkamam lazım leş gibi. Ellerini de leş gibi sabunlamam lazım her şeyi. Git çabuk. Bir daha da o konuyu açarsan seni mahvederim.
6: Abla, senin kitapları da buraya diziyoruz.
4: Tamam.
2: Bunların hepsi bekar o zaman.
4: Kimlerin?
2: Üstümüzdekilerin. Kadının yaşı var. Oğlan da genç değil. Hepsi beraber yaşadığına göre bunlar hepsi bekar.
4: Bize ne dede ya?
2: Olur mu kızım? Evimize girip çıktı adam. Nedir kimdir bilmemiz lazım.
3: Bence o kadın kesin duldur. Hatta kocasını öldürmüş bile olabilir.
2: Yok yok. Tuhaf bir aile bu. Kardeşi koluna değdi diye nasıl avaz avaz bağırdı kadın. Gördünüz değil mi?
3: Ay evet ya. Ne kadar utandı han.
2: Ah bak işte yine yaptın.
3: Ne yaptım?
2: E acıdın adama. Benim kafama yatmayan bir şey var.
6: Ha, başladı CSI Memdu.
2: Madem bu kadar kardeşi var, madem hepsi beraber yaşıyorlar, neden sana hastanede kimsem yok dedi? Acındırdı kendini.
3: Çok güzel soru yalnız.
2: Hı?
3: Ya yok dedi, acındırmadı o.
2: Başka kimsesi yok dedin. Haline üzüldüm de kaldım dedin. Ne diye kaldın kızım sen bu adamın yanında?
1: Kusura bakmayın geciktim. Bu yeni gelenlere anahtar yaptırdım mı dış kapı için?
3: Kim o, Bayram mı?
7: Evet. İyi düşünmüşsün.
1: Gidip vereyim gece kalmadan. O amca da huysuzcuna biraz belli.
7: Bıraksan ben veririm.
1: E siz zahmet etmeseydiniz.
7: Ver ver. Bir şey konuşacaktım zaten.
2: Bu adam resmen yalan söylemiş sana. Kandırmış seni.
3: Ya dede yok vallahi o gece kimse yoktu. Yalnızdı.
2: Bir tek yanında sen vardın öyle mi? Vah benim saf kızım vah. Ama bir daha gelsin ben ona gösteririm.
3: Ay dede.
2: Sahipsiz sandı seni.
3: Ay dede ne olur sakın bir şey deme. Ne kadar efendi insan gördün sen de.
2: Neden ailesinin değil de senin kalmanı istedi yanında? Hadi bana bunu izah et.
3: Hı? Hatırladım. Babası hasta. Onlar evde ona bakıyorlar. Yani o yüzden yoklardı. Zaten ablasını gördün sorunlu.
2: Hepsi mi sorunlu bunların? Dört kardeşiz dedi, dört. Hadi onları geçtim. Koskoca adam, hiç mi arkadaşı yok bunun? Anladım ben. Mahsus söyledi sana. Seni gözüne kestirdi.
6: Harbiden mi ya?
2: Asabımı bozmasın benim.
3: Dede tamam, dede. Tamam. Görmeyiz bir daha, olur biter.
2: Sen dur.
3: Dede, bak ne olur sakın rezil etme beni, bir şey söyleme. Belki kapıcıdır, ben atsaydım sen otur.
7: Merhaba. Rahatsız ediyorum ama dış kapının anahtarını vermeyi unutmuşum. Buyurun.
2: Kapıcı getiremiyor muydu?
7: Efendim?
3: Çok teşekkür ederiz, çok makbule geçti.
7: Rica ederim.
2: Siz zahmet etmeyin bundan böyle. İhtiyaç hissedersek biz kapıcıya söyleriz.
7: Olur. Nasıl isterseniz.
3: Dede ne yaptın sen? Adamı kovmaktan beter ettin.
2: Zırt pırt gelmesin böyle. Nerede duracağını bilsin. Genç kız var bu evde.
3: Dede ben kazık kadarım. Sandığın kadar da aptal değilim.
2: Anan da kazık kadardı babanını ayaküstü uyuturken. Bunun yaşla alakası yok.
3: Ya şu konuyu açıp durma. Annem yanlış adamı sevmiş olabilir.

0: Ama ben annem değilim.
1: Ama dünya aynı İnci. İnsanlar kötü. Saf gördüğünü acımıyor kimse.
0: Ben saf değilim. Aklım var benim. Sen görmesen de arada sırada kullanıyorum ben onu. Evi çekip çevirirken, sizi memnun etmeye çalışırken, kimseye muhtaç olmayalım diye koştururken kullanıyorum ben o aklı.
1: Ona bir sözüm yok yavrum. İnsanlar bizim gibi değil diyorum. Fırsatını buldu mu insanı kandırıp...
0: Tek mesele bu mu? Erkekler mi? Onlara kanıp kanmamak mı bütün derdimiz?
1: Hayır ama...
0: Neden öyleymiş gibi davranıyorsun o zaman?
1: Bir tanem. Ben biliyorum senin ne kadar aklı başında biri olduğunu.
0: O zaman azıcık güven bana. Lütfen. Ne ben annem gibiyim ne de herkes babam gibi.

0: Biliyorsun korktuğu için böyle yapıyor abla. Sana güvenmediğinden değil.
1: Hata yapmaya bile hakkımız yok. Ya ben belki düşe kalka öğreneceğim.
0: O da düşenlerin kalkamadığına tanık oldu sonuçta. Onun da bildiği o. Kızını koruyamadığı için senin üzerine titriyor.
1: O kızını kaybettiyse biz de annemizi kaybettik. Travmanın alasını yaşadık. Çocuktuk.

0: Atlattık mı sahiden? O yüzden mi 2 yıldır babam gibi bir alkolikle birliktesin? Abla. Ben sen sevmiyorsun diye öyle söyledim yoksa...
1: Yok haklısın. Yoksa niye mutsuz olduğum bir ilişkiyi sürdürün ki? İyileşsin istedim. Olmadı. Bırakırsam daha kötü olur diye korktum. Neyse. Ayrıldık zaten.
0: Demek ondan kafayı yedi, onu sorup durdu.
1: Kim neyi?
0: O da dedem gibi takmış kafayı ana. Onu sorup durdu iki de.
1: Şeytan diyor bas nikah, evlen şu adamla, kapat herkesin çenesini.
0: O manyak ablası başındayken sıkar biraz.
1: Şaka yapıyoruz herhalde. Aa, bana ne be? Allah sahibine başlasın. Al bunu yapsan.
0: Bana bak, sen de ileride onun gibi olmazsın değil mi? Sevgililerimi korkutup kaçırmazsın.
1: Senin sevgililerini yerim ben. Ya. Düzgün yap şunu.
0: Of, en zor işi de bana verdin ya.
2: 4.
3: 4 değil, 3. 3.
2: Abla vallahi 4.
3: Kız 3. Daha saymayı beceremiyorsun. Sana güvenen de kabahat.
2: Hana söyleyelim madem, o doğru sayar.
3: Gelmez ki. O kızgın bana.
2: Özür dilersen belki gelir.
3: İstemez, kendim yaparım ben. Say baştan.
2: 1.
3: 1. Çıkmıyor bu, çıkmıyor. Bunun tozu toprağa çıkmıyor. Bu nasıl ıspanak almış, çıkmıyor. Leş gibi bu pislik içinde, ne yapacağım ben?
2: Abla, saat 5.
3: Ne yapayım? Adama leş gibi ıspanak mı yedireyim, ne yapayım?
2: Yok hayır, ben diyorum ki acaba banyoya gidip o koca leğende mi yıkasak hepsini ha?
3: Kız sen kafayı mı yedin? Nimet girer mi oraya?
2: Tamam, yarısını da ben yıkayayım.
3: Hayır gelme, yaklaşma, istemez.
2: Niye, ben temizim.
3: 40 saat gezdin salonda, yaklaşma. Hem zaten daha saymayı bile beceremiyorsun.
2: Babaya yoğurt, bisküvi, bir şey vermek lazım.
3: Dur. Tamam, baştan başlayacağım.

0: 4. Ellerini yıkadın mı?
1: Temiz.
0: Sabunladın mı iyice?
1: Vallahi abla tertemiz bak.
0: Tamam. Babaya da ki. Daha şimdiden ıspanak çok güzel görünüyor. Evin her tarafı ıspanak kokmuş de. Tamam.

0: O ne Gülvan?
1: Babaya götürüyorum. Öğlen de bir şey yemedi ya.
0: Bu mu yani? Bir tane salatalık mı?
1: Ispanakla uğraşıyor. Acaba sen başına gidip saysan mı? Çünkü bir tek sana güveniyor biliyorsun.
0: Olmaz öyle. Şimdi gidip yardım edersem hatasını asla anlamaz.
1: Ama böyle yetiştiremeyecek.
0: Ben gideyim en iyisi pide yaptırayım. Zaten o ıspanağın olacağı yok.
1: Yok. Han. Gözünü seveyim. Çok heves etti. Çok özeniyor. Görsen elinden geleni yapıyor. Ne olur. Şimdi görürse çok üzülür.
0: Tamam, ben de görünmeden gelirim.
1: Olmaz. Pide kokar. Her yeri sarar şimdi.
0: Of Gülben ya. Tamam, simit alayım ben de. Hı? Kokmaz o.

0: Ya Han Bey, iyi günler.
1: İyi günler.
0: Ablanız matkabı almayın dedi ama size sormadan da.
1: Tamam, kalsın. Onlar vermek isterse de Safiye'ye değil, bana verirsin.
2: Abla.
3: Hı. Ödem gazetesini okumamış bugün. Kapıcıya söyleyin alsın dedi.
4: Ne olacak sen alsan? Kapağı kaldır.
3: Büyüksün.
4: Neyse.

0: Kapıcı yok ortalarda. Gazete almaya gidiyorum ben.
1: Tamam.
2: Sen her sabah vakitlice git sor. Bir şeye ihtiyaçları var mı diye.
3: Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin, sorarım.
4: Aa, merhaba. Sen de mi buradaydın?
3: Merhaba. Ben de size uğrayacaktım. Bir isteğiniz var mı diye.
4: Yok, çok teşekkürler.
3: Ben o zaman siparişleri almaya gideyim. İyi günler size.
4: Tamam, kolay gelsin. Sen nereye?
2: Simit alacağım. Yalçın abininki çok meşhurdur, tavsiye ederim.
4: Ay, ben de çok severim. İyi, tamam. Sabahları biz de oradan alırız.
2: Sen?
4: Ben, dedem gazete diye tutturdu. Ona gazete almaya çıktım.
2: Keşke söyleseydin, Bayram Efendi bakkala gidiyordu.
4: Ay yok ya, bir hava alayım dedim.
2: O zaman aynı tarafa yürüyeceğiz.
4: Öyle mi?
2: İyi bari.
4: Süper. Yalnız yürümeyeceğiz demek. Hı-hı.
2: Bu taraftan.
5: Ablan çıktı mı?
6: Şimdi çıktı.
5: Şu benim sayısalı da yatırıversin diye.

0: Bir şey diyeceğim. İhtiyacın...
1: Söyle.
0: Sen söyle.
1: Ben özür dileyecektim. Dedem çok şey davrandı da... Yani o yanlış anladı. Şimdi gece ben senin yanında kaldım diye hastanede... Yani ailesi varken sana ne oluyor dedi. Ben de tam olarak durumu anlatamadım. Ne olur kusura bakma.
0: Estağfurullah. Sabahki gerginlikten sonra çok normal. Gel böyle.
1: Kolun iyi mi?
0: İyi iyi. Sıkıntı yok.
1: Gerçekten çok üzgünüm.
0: Aksiyon oldu, fena mı işte?
1: Hayatın o kadar sıkıcı mı?
0: Rutin diyelim. Ama değişecek gibi duruyor.
1: Öyle mi?
0: Baksana. Dünden beri yer yerinden oynadı. Kaza falan. Sizin buraya gelişiniz. Sabahki tantana.
1: Doğru. Bayağı bir hareket oldu.
0: Dedem pek hoşlanmadı benden, değil mi?
1: Yok, ondan değil. Bizi tek başına büyüttüğü için biraz evhamlı. Üzerimize titriyor.
0: Annenle baban nerede peki?
1: Babam biz küçükken evi terk etti. Annemi de kazada kaybettik.
0: Çok özür dilerim, düşünemedim.
1: Sorun değil.
0: Biz de annemi 15 yıl önce kaybettik.
1: Ha, başın sağ olsun.
0: Sağ ol. Bayağı kederli bir yürüyüş oldu ha?
1: Hakikaten ya.
0: Bu taraftan.
1: Evet.
0: Size de alalım mı?
1: Aslında biz de akşam kahvaltısı yapmayı düşünüyorduk. Olur.
0: Yalçın abi nasılsın?
2: Vallahi ne olsun, iyiyiz. Akşama ettik. Sen nasılsın lan?
0: İyiyim, sağ ol. Bak sana yeni bir müdavim getirdim.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
2: Sağ olasın kızım. İsmin neydi?
1: İnci ben.
2: Hanım kız arkadaş herhalde.
0: Komşumuz. Yeni taşındılar apartmana.
2: Öyle mi? İyi iyi. Hayırlı olur inşallah. Bak kızım, mahallemizin en efendi, en güzel çocuğunun evine taşınmışsın. İçin rahat olsun.
0: Utandırıyorsun beni Yalçın abi.
2: Bak bir de küçüğü var bunun, Neriman. Naif ve kibar bir çocuktu. Babaları da çok efendi.
0: Yalçın abi sen bizim soy ağacını dökmeden biz simitleri rica edebilir miyiz?
2: Ya gene çenem düştü. Kaç tane vereyim han?
0: 4 tane size, 4 tane bize, 8 tane alalım.
2: 8 tane. Hemen vereyim.
0: Ne oldu?
1: Bir şey düşünüyordum. 4 tane yeter mi diye.
0: İstersen daha fazla alalım.
1: Yok. Yetiyormuş, hesapladım. Ay çok güzel kokmuyor musun?
0: Değil mi?
2: Evet, hazır sipariş. Buyurun.
0: Sağ ol Yalçın abi, yengeye selamlar.
2: Baş üstüne. Mahallemize hoş geldin kızım.
1: Çok teşekkürler, hoş buldum tekrar. Sen simidini aldın, artık dönebilirsin.
0: Yok, eşlik edeyim sana. Merhaba.
3: Oo, Han Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Kolay gelsin.
3: Sağ olun. Buyurun.
0: Hangi gazetede sizinki?
3: Ha bu arada sizinkiler çamaşır suyu istediler 5 kişi. Çocuk gelince hemen yollarım.
0: Tamam.
1: Ay lütfen. Simidi de sen ödedin.
0: Rica ederim.
3: Gene bekleriz.
1: Hayırlı işler.
3: Sağ olun.

0: Ay.
1: Ya dur ben alırım.
0: Sağ ol. Şurada var çöp. Ne güzelmiş buralar ya. Orada.

0: şey sene dedin. Ben mahcup oldum.
1: Olsun. Sen de bir çay ısmarlarsın, ödeşiriz.
0: Olur tabii.
1: Ne zaman olur mesela?
0: Yarın çalışıyorum ama iş çıkışı müsaitsen.
1: Tam toplantı saatim.
0: Aa, tamam o zaman, başka zaman.
1: Yok, Esat'a söylerim, idare eder. Yani göbekli bir iş adamıyla çay içeceğime seninle içmeyi tercih ederim.
0: Çok sağ ol, çok incesin.
1: Ha, bu arada telefonun yok bende. Ama istersen akşam uğrayıp kapıdan da alabilirim.
0: Ay yok yok, aman ikimizin de sonu olur.
1: Yok, sonumuz böyle olmasın. Yani en azından o çayı içebilirim.

0: İnci. Geldin mi?
1: Evet dede. Bak gazeteni buldum. Simit de aldım. Yumurta kırarız artık bugün, böyle idare ederiz.
0: Gecikince merak ettim. Kayboldu herhalde dedim. Buraları bilmiyor.
1: Bakkalda sıra vardı.
0: Yalnızdın yani sen.
1: Tabii ki yalnızdım dede. Kimle olacağım?
0: Peki İnci.
1: Dede. Gazeteni.

0: Abi sen dışarıda mıydın?
1: Kiminle konuşuyorsun Neriman? Kim geldi?
2: Ben geldim.
1: Neredeydin ki?
2: Diskodaydım. Tövbe tövbe.

0: Sana simit getirdim baba. Şunu koyayım. Rahat rahat ye.
1: Sağ ol oğlum. Ne yapıyor Safiye? Mutfakta mı?
0: Uğraşıyor hala.
1: Kime kafayı taktı yine? Güzel bir kız taşındı demişti Neriman.
0: Ona işte. Tesadüf. Dün karşılaşmıştık biz de.
1: Bir hanım arkadaşıyla demişti Neriman. Bu kız o kız mı?
0: Yok. Düşündüğün gibi değil. Kaza yüzünden birlikteydik.
1: Ben de nihayet ciddi düşüneceği biri çıktı karşısına dedim. Neyse. Zaman ne olur her şey.
0: Aslında bu kız çok güler yüzlü. Çok içten. Görsen nasıl düşünceli. Hiç tanımadığı biri için bile yardıma koşuyor. Yüzü devamlı gülüyor. Bunu söylemiştim değil mi?
1: Sen beğenmişsin bu kızı. Hiç böyle gülümsediğini görmemiştim. Aşık mı oldun yoksa?
0: Yok canım. Ama bir heyecanlandım mı? Evet.
1: Safiye duymasın.
0: Oo, geçmiş olsun. Görsen ne senaryolar kuruyor kafasında.
1: Ne yapet, bu kızı ondan uzak tut. Önceki gibi olmasın. Bu işin oluru varsa bu sefer ona harcatma. Kötü niyetli olduğundan değil. Ama biliyorsun işte.
0: Merak etme. Hem İnci çok başka baba.
1: Madem öyle çok oyalanma oğlum.

0: Yarın çay içeceğiz.
1: Bizim pastaneye götür. İyidir orası. Hem eve de uzak. Ben de giderdim bir zamanlar.
0: Annemle mi?
1: Yok. Daha önce.

0: Gözlerin bir başka bakıyor senin ha. Işık gelmiş gibi. Kaybetme bunu.
1: Sağ ol baba.

0: Abla bunlar...
1: Biliyorum uğursuz, biliyorum. Kör değilim.
0: Hep o manavın yüzünden. Bize böyle çürük çürük şeyler veriyor. Üzülmesene mi?
1: Adam 40 yılın başı bir şey istedi benden. Onu da yapamadım. Gebersem de kurtulsam artık yeter be.
0: Abla Allah aşkına öyle şeyler deme. Tövbe de. Sen olmasan biz ne yaparız hiç düşündün mü?
1: Düşündüm. Ne güzel işte rahat rahat yaşarsınız mutlu Mesut. Hele o.
0: Kim?
1: Kim olacak? Han. Geberip gitsem en çok o sevinir. Hiç sevmiyor beni. Nefret ediyor. Tiksinerek bakıyor bana. Sanki hilkat garibesiymişim gibi. Hele bugün bir bakışı vardı ki o insanların içinde. Keşke kardeşin olmasaydım der gibi.

Halbuki ben hep bunun iyiliğini düşünüyorum. Başka bir şey değil ki. Ablacığım benim. Sen ne kadar doluymuşsun. Halbuki ben buradayım. Neriman burada. Konuşsan ya bizimle böyle şeyleri.

0: Hiçbiriniz beni anlayamazsınız. İçimi bilmezsiniz benim. Anlamazsınız siz.
1: Abla, sen bizim hayatımızı kurtardın. Ne yaparsan yap, ne dersen de hep başımızın üstüne. Ben sana canımı borçluyum. Han da öyle, Neriman da öyle.
0: Sen o zamanlar daha el kadardın, şu kadar bir şeydin. Bir de sapsarıydın, minicik bir şey. Annem derdi ki yaşamaz o, ölür. Yaşamaz tabii, karnı aç.
1: Ama işte sen beni yaşattın.

0: Allah'ın cezası. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
1: Allah'ım ya benim canım ağlıyorsunuz canım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Allah'ım susmuyor sabahtan beri.

0: Biz ne yapsak ödeyemeyiz hakkını. Ablalık değil, sen bizi annelik ettin. Üzülme ne olur.
1: Bu soğandan hep benim gözüm... Hepsi mahvolmuş işte. Bak hep senin yüzünden beni lafa tuttun, unuttum hepsini. Ne diyeceğim babama bak. Nasıl bakacağım adamın yüzüne? Hiçbir işe yaramazsın. Senin yüzünden oldu işte. Allah kahretsin, hiçbir şey yapamıyorum zaten.
0: Tamam, sen üzülme. Ben şimdi hepsini yaparım yeniden.
1: Dur. Hepsi bitti. Mahvoldu, rezil oldu zaten.
0: Merak etme, hepsi...

0: Abla bir bakar mısın?
1: Gelemem han, işim var mutfakta.
2: Abla bir baksan mı ya?
1: Ne oldu abi?
3: Onlar ne?
0: Bak ben gelirim yoksa.
1: Ay, ne var ya yine? Of ama ne?
0: Sürpriz.

0: Almayacak mısın?
1: Bana mı?
0: Evet. Size aldım. Görünce aklıma siz geldiniz çünkü.
1: Ay, çok güzeller. Gerçekten bize mi getirdin ha? Çok iyi düşünmüşsün, sağ ol. Abla, görüyor musun? Bize almış. Bakayım.
0: Alsana ablacığım, senin bu.
1: Teşekkür ederim. Ama alamam.
0: Neden?
1: Dışarıdan geldim. Pistir, dokunamam.

0: Mehdi. Dur bir saniye, tamam şey. Şöyle yapalım. Sen ver onu bana. Ha? Ver ver ver. Ha. Gülben. Ver. Ben de Elvan.
1: Ne yapacaksın abla?
0: Ne yapacağım? Kız yıkayacağım. Ver işte.
2: Ver Neriman, ver.
0: Hadi.

Hep içleri leş gibi bunların, hep içleri leş gibi.

0: Abla çok acıktım ya.
1: Olmak üzere.
0: Mis gibi kokmuş ya.
1: Bak orada bez var, hadi sofrayı sil.
0: Abla. Hı. Dedemin nesi var ya? Ağzını bıçak açmıyor.
1: Ben de anlamadım vallahi. Tartıştık diye herhalde.
0: Yok. Sonra konuştuğumuzda neşeliydi. Hatta senin gönlünü falan aldı.
1: Doğru, haklısın. Sen bir git. Öğrenmeye çalışsana ne derdi var diye. Kim arıyor?
0: Uygar. Sana söyleyeyim, senin peşini kolay kolay bırakmaz. İçip içip ara.
1: Konuşmayacağım. Konuştukça daha kötü olur her şey.
0: Kapatıyorum o zaman.
1: Kapat kapat. Sarhoştur zaten.
0: Yazık. İnsan üzülüyor da. Tutamıyor kendini. Babam da böyleydi değil mi? Neyse ya, koskoca adam. Kendi halletsin işini.
1: Hey hey hey. Bez. Sofrayısın.
2: Eski ama değil mi? Koyu renk.
3: Evet. Ne dediysen o. Bildiğin hurda. Araba ölmüş, ağlayanı yok.
2: Fatura senin adın ha?
3: Aynen.
2: Çok sağ ol Esat. Ne zaman gelirsin?
3: Varmak üzereyim şimdi, geliyorum.
2: Tamamdır, bekliyorum.
1: Abla, bu kuş kadar kalmış, gerisi nerede bunun?
4: Çekil oradan, çekil. Ne yapayım, sabahtan beri bir çuval ıspanak yıkadım yani. Bu kadar kaldı. Ellerim acıdı artık, sabahtan beri yoruldum, bittim ben de.
1: Hay Allah. Ne yapacağız?
4: Yeter babama bu.
1: Kızma da, biz ne yiyeceğiz?
4: Öf, her şeyi de bana sorma yani. Ne bileyim, git sandviç yap kendine. Bittim artık yorgunluktan ben. Sabahtan beri ayaktayım burada. Peynir ekmek yap, bir şey yap yani, değil mi?
1: Kim bu saatte ya?
4: Ne bileyim Gülben, kapıcıdır herhalde. Sen aç, yemek hazır, tamam.

0: Geldim. Kim o?
1: Esat ben.

0: Biliyor musun? Bizim aslında Han'la aramızda sadece bir yaş var. Yani yaşıt sayılırız. Sen de bizden aynı yaşta mısın?
1: Ben 34 yaşındayım.
0: Olsun. Ne yapıyorsun? Geziyor musun çok?
1: Tatil anlamında mı? Nasıl yani?
0: Yok, geceleri. Yani böyle eğlence yerlerine falan gidiyor musun yine?
1: Yani arada sırada gidiyorum tabii bazen.
0: Ne güzel. Ben de çıkamıyorum bu ara tabii. İşler güçler malum.
2: Tabii. Hoş geldin Esat.
1: Hoş bulduk.
2: Tamam Gülben, sağ ol.
0: Tamam. Görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz.
0: Özletme kendini. Yine gel.
2: Kusura bakma, yorduk seninle buraya kadar.
1: Yok canım, olur mu öyle şey? Kolun nasıl?
2: Bunu ilk soran sensin, biliyor musun?
1: Yapma ya. Kıyamam ya sana.
2: Gerçi biri daha sormuştu.
1: Ha, hastanedeki hatunu diyorsun sen.
2: Sessiz ol. Ver şu anahtarı hadi.
1: Bir dakika ya, veririm anahtarı. Önce şunu bir anlat ya. Bak gene öyle sır küpü olmak yok ha.
2: Tamam, anlatacağım, ver.
1: İyi, al. Sen ne yapacaksın ya bu kadar pert bir arabayla? Ne bu gizem?
2: İhtiyacı olan birine vereceğim. Duyulsun istemiyorum.
1: Abi söylesene bana, daha doğru düzgün bir şey bulayım. Hayır, arkandan cimri derler ha. Zaten no frost diyorlar.
2: No frost mu?
1: Buzdolabı, dondurucu manasında. Ben diyorum, o eskiden böyle değildi diyorum ama... millet ne bilsin senin eski halini, değil mi?
2: Nereye park ettin arabayı?
1: Şu hemen aşağı sokakta yolun başına park ettim. Ya gitmeden ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Trafikte biraz sıkıştım da. Biliyorum, tamam, misafir sevmiyorsunuz ama.
2: Çok mu acil?
1: Eli kulağında. Ne diyeyim sana?
2: Tamam o zaman, benim odaya çıkacağız yukarıya. Bekle, çıkar ayakkabı.
1: Şurada var tuvalet, gireyim işte oraya.
2: Olmaz, orası bozuk.
1: Ya gelmişken bir merhaba mı desem? Vallahi Hikmet amcayı bayağıdır görmüyorum.
2: Babam hasta bugün, sonra dersin. Giy şunu.
1: Bu ne ya? Ne oldu babana? Şeker mi gene?
2: Soru sorma, giy şunu.
1: Hayda. Bu nereden çıktı şimdi? Ne bu?
2: Soru sorma.
1: Allah Allah.
2: Bağla.
1: Bu ne lan? Önümü bağla.
2: Bağla.
1: İyi, tamam, bağlayayım.
2: Hadi.
1: Hayda.
0: İçeri mi aldın onu?
1: Ne oldu ya?
2: Yok bir şey, devam et sen.
0: Ne yapıyorsun?
2: Sessiz ol. Geliyorum. Arkandaki kapı.

0: Sessiz olsun.
1: Bak ablam görürse kıyameti koparır. Hele tuvalete girdiğini öğrenirse iyice bitirir bizi.
0: Tamam o zaman git kontrol et. Duymasın.
1: Bak şöyle yapalım. Sen ablamı oyala. Ben de Esat'ı uğurlayayım. Ha?
0: Yok olmaz öyle şey. Ne diyeceksin çocuğa? Han bir hoşça kal bile demeden gitti mi?
1: Hoşça kal dedi derim.
0: Of Gülben ya. Hadi git bir kontrol et, bir şey yap. Ne bileyim yardım et ya. Ne olur hadi.
1: Tamam. Selam söyle çok.
0: Tamam hadi. Bitti mi işin?
2: Tamam.
0: Hadi gel.
2: Siz hep böyle mi giyiniyorsunuz evde?
0: Evet.
2: Neden? O da eviyle falan mı anlaştınız?
0: Öyle rahat ediyoruz.
2: E ne oldu şimdi? Yarınki toplantı iptal mi?
0: Sen girer halledersin artık.
2: Ya sen böyle şeyler yapmazdın ha. Yoksa bu da o kızla mı ilgili?

0: Ama Mesat, konuşuruz sonra, hadi.
1: Nasıl koştun hastanede peşinden ama?
0: Ne?
1: Hastanede diyorum ya. Nasıl koştun peşinden? Orada var ya, ben eski hanı gördüm işte. Yani nabzı atan, gözünün feri yerinde. Benden kaçmaz böyle şeyler.
0: Aferin sana akıl küpü. Hadi bakalım, konuşuruz sonra.
1: Hadi eyvallah.

İki gün olsun eve erken gelsen ölür müsün? Biliyorum. İş değil mesele. Sen kaçmak için bahanen senin bu. Bari bugün... Yok. Yok, bugün bir önüm yok. İyi. Gelme. Senin yüzüne bile bakmayan adam doğum gününü mü hatırlar?

0: Ne koktu kız? Yanık kokusu mu bu? Ne yaptın yine? Ne yaptın kız sen?
1: Pasta. Sen için yaptım. Beğenmedin mi?
0: Bir de bu örtüyü sermiş. Ah kafası Safiye. Ah uğursuza.
1: Kızma ne olur. Doğum günün diye. Kutlamak için.
0: Neyi kutlayacakmışız? Benim matem günüm bugün. Gelmez olaydım şu dünyaya. Allah canımı alsın diye dua ediyorum Allah'ın her gün. Senin haberin var mı? Bir de kutlayacakmış. Topla şu örtüyü hadi. Şu hale bak. Her yeri batırmış, mahvetmiş. Gözü kör olmaya sıcağı. Pasta yapacakmış. Pasta yapacakmış. Neyin pastasını yapacaksa bana. Lan cezası. Şuna bak tencereyi de mahvetmiş. Sen benim başıma belasın bela. Başka hiçbir şey değil. Gözü kör olmaya sıcağı, uğursuz. Allah'ım al canımı da kurtulayım ya. Al canımı da kurtulayım, başka bir şey istemiyorum. Bütün gün seninle mi uğraşacağım ben ha? Seninle mi uğraşacağım? Bıktım yemin ediyorum, bıktım. Senin peşinden oraya buraya mı tem...
2: Çok uzun zaman oldu değil mi böyle ailecek sofraya oturmayalı? Yoruldun mu çok?
3: Yok baba. Estağfurullah. Yorulmadım.
1: E hadi o zaman. Ben çok açım.
3: Gülben koyuver.
4: Tamam abla.
2: Niye herkese ıspanak yapmadın?
3: Onlar ıspanak sevmiyor. O yüzden israf olmasın dedim.
2: Makarna neli, peynirli mi? Oh, en sevdiğiniz. Değil mi çocuklar?
1: Öyle.
3: Afiyet olsun baba.
2: Sağ ol.
3: Olmamış değil mi? Yapamamış.
2: Yo, çok güzel.
3: Yok zorlama hiç istersen. Yeme boş ver tamam.
2: Yiyorum evladım. Müsaade et.

0: Şey, biliyor musunuz bu örtüyü ablam dikti. Çok güzel değil mi?
1: Çok. Epey marifet ister bu. Ama Safiye öyledir. Çok beceriklidir. Çocukken de elinden her şey gelirdi. Hiç oturmazdı.
0: Başka şansın var mıydı?
2: Şimdi var ama eğer istersen bir yardımcı tutarız. Sen de artık bu kadar yorulmazsın.
0: Eli temiz kadın mı kalmış sanki dışarıda?
2: Bizim ofiste Seyran abla var. Onun kızı.
0: İstemez. Dışarının pisliğini getirecek sonra. Ben yaparım temizliği.
2: Sen bilirsin. Neriman? Bu ne?
3: Bir şey değil öyle. Arada oluyor, geçiyor sonra.
2: Bir doktora götürelim de seni baksın.
0: Dışarının pisliğini getiriyor. Temiz olmadığı içindir o.
2: Belki de sıkıntıdan, stresten olmuştur.
0: Ne stresi? El bebek, gül bebek yaşayıp duruyor. Neyin stresi? Ben onun yaşındayken.
3: Ben hiçbir işe yaramıyor muyum yani?
0: Yo, yarıyorsun. Maşallah gelenin geçenin kaydını tutuyorsun.
2: Şurada huzurla hep birlikte bir yemek yiyelim dedik ailecek.
0: Doğru dedin. Ben yine huzur kaçırdım. En iyisi ben gideyim de siz ailecek yiyin yemeğinizi.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, Ağrı'da şu anda muhteşem bir doğal güzelliğin hemen yanı başındayız. Efendim burası Balık Gölü. Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip. Burası aynı zamanda bir krater gölü. Ve Balık Gölü yaklaşık 30 kilometre karelik alanı kapsıyor. Hemen karşımızda karlarla kaplı Aras Dağları var. Efendim Aras Dağları ve Balık Gölü inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Efendim Balık Gölü'nün içinde buraya özgü kırmızı pullu alabalık yaşıyor. Evet, gerçekten efendim muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa harikası. Balık Gölü aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

0: Değerli izleyenler, burası Ağrı. Efendim, program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Hele ki bu yöresel lezzetlerin, bu önemli sembollerin coğrafi işareti varsa. Şimdi Ağrı'nın balı çok ünlü, çok lezzetli ve Geven balının coğrafi işaret belgesi var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş bir bal ve bu balı sizlere tanıtmak istedik. Yanımızda 47 yıllık üretici Suzan Hanım var. Aslında ben kendisine hocam demek istiyorum. Çünkü kendisi eğitimci, emekli öğretmen ve son derece sevgi dolu. Hocam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Onurlandırdınız. Ağrımızı şereflendirdiniz.
0: O onur bize ait. Burada olmak çok güzel.
1: Ben bir Ağrı sevdalısı olarak.
0: Evet. Ağrı'nın yerlisiniz.
1: Ağrı'nın temel taşlarından biriyim.
0: Evet.
1: 47 yıldır bu tezgahta acılarımla iç içe yaşadım. Hayatımın bütün evrelerinde hepsine dokundum.
0: Evet.
1: Kovanları ben açmadan arılar, kovanlar açılmadı.
0: Tanıyorlar mı sizi?
1: Tanıyorlar. İnanın tanıyorlar. Ben mesela çok uzun yıllar buna emek ve sevgi verdiğim için.
0: Sevmek lazım değil mi? Her işi yaparken.
1: Lütfen sevmeden olmaz.
0: Şimdi evet. Geven balı. Evet. Coğrafi işareti var. Lezzete tescillenmiş bir
1: yani
0: bal.
1: Şu,
0: önümüzde çeşit çeşit bunların birbirinden hepsi, nefis ballar var. Bunlar, Geven balı hangisi?
1: Bunların hepsinde Geven balının.
0: Geven nedir hocam?
1: Geven bir bitkidir.
0: Buraya yani, özgü.
1: Buraya özgü.
0: Tamam.
1: Kekik ve Geven bitkilerinden mis gibi içeriği güzel kokar. Mesela şu bitki balda.
0: Evet, nedir bu?
1: Şu gördüğümüz
0: nasıl
1: balın.
0: Nasıl şeffaf, nasıl güzel rengi.
1: Şurada bir balıncık oluşacak.
0: Oluştu.
1: Şu
0: evet.
1: Şu balıncığı görüyorsunuz.
0: Aa, çok
1: çekim
0: enteresan.
1: Çekim kuvvetini görüyorsunuz bakın.
0: Mükemmel.
1: Bu balın içinde herhangi bir katkı olsa.
0: Evet. Bu görüntü olmaz mı?
1: Bu görüntüyü bulamazsınız.
0: Hocam çok
1: şöyle
0: güzel.
1: Bakın, şuradan şöyle şuradan görebiliyor musunuz?
0: Şimdi tescilli coğrafi işaretli Geven balı budur.
1: Geven balı bu.
0: Geven buraya
1: evet.
0: Özgü bir ot. Ağrı'nın verimli
1: balı.
0: Topraklarında bol bol yetişiyor.
1: Evet.
0: Ve arılar da o ottan alıyor, besleniyor ve bu nefis bütün ballar, sağlıklı ballar
1: evet
0: üretiliyor.
1: Ağrı'nın beyaz balı.
0: Nedir bunun özelliği?
1: Şimdi benim çok çok uzun yıllar önce böyle oturdum, canım çok sıkıldı. Ağrı'nın balı da böyle kristalize olmuş gördüğüm zaman.
0: Dediniz ki beyaz bal yapayım.
1: Ağrı'nın beyaz balı diye adlandırdık.
0: Şöyle bir, aa, donuk bir bal bu.
1: Evet, bu Ağrı'nın beyaz balı.
0: Şimdi bu beyaz şimdi bal mı, donmuş bal mı?
1: Beyaz bal. Ağrı'nın beyaz balı. Ağrı'nın
0: bu böyle mi olur, donuk mu olur?
1: Olur.
0: Çözülmez mi?
1: Yok, bu sıcak
0: yani
1: suya.
0: Böyle mi yeniyor?
1: Aslında mesela şu şekilde bakın.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
1: Şöyle, şu en kıymetli baldır.
0: Evet.
1: Hiçbir katkıyı kabul etmeyen bir
0: lezzetli
1: baldır.
0: Lezzetli mi? Değerli izleyenler, şu anda Ağrı Doğu Bayazıt'tayız. Efendim Mahsun ustamızla birlikteyiz. Buraya özgü nefis bir kebap yapıyoruz. Kebabımız son derece lezzetli. Ancak yapılışı pratik, kolay. Hemen oluyor ancak uzun bir
2: dövme
0: aşaması var. Dövme aşaması var. Etimizi dövme aşaması birçok yemekte olduğu gibi.
2: Evet.
0: Efendim lezzetli bir yemek, pratik bir yemek, nefis bir kebap. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin
2: Sağ
0: ustam?
2: Sağ olun, siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Evet, şimdi malzemelerimiz neler?
2: Malzemelerimiz çok basit. Yani
0: basit evet,
2: bir
0: az bir malzememiz
2: az,
0: var.
2: Burada dövülü etimiz var.
0: Tamam.
2: Bunun önceden işlenmesi var zaten. Hani dövme aşaması
0: var. Bu işin
2: var
0: en zor
2: zaten
0: kısmı.
2: Evet,
0: etin
2: en
0: dövülme
2: zor
0: aşaması.
2: Üzerine bir tek böyle jülyen doğradığımız soğanımız var.
0: Evet. Tava kebabı.
2: Evet.
0: Basit, pratik. Eti dövme kısmı dışında tabii ki basit ve pratik ve lezzetli. O halde yapmaya başlayalım. Yalnız bu kebabın bir öyküsü var.
2: Öyküsü, hikayesi var.
0: Bir yandan onu anlatalım, bir yandan yapalım usta.
2: Evet. Şimdi bunun dövme aşamasını zaten söylemiştik meşakkatle.
0: Kızdı mı yağımız?
2: Yağımız kızdı zaten.
0: Tamam, kaşığımızı yağladık.
2: Yağlıyoruz ki yapışmasın meşakkatle. Dövme aşaması mevcut. Bu dövme aşaması sırasında hani kadınlar dövüyor demiştik.
0: Evet.
2: Evde dövüyorlar.
0: Erkekler dövmüyor.
2: Erkekler
0: kadınlar dövüyor.
2: Dövmüyor. Evet, evet, kadınlar dövüyor. Kadınlar dövdüğü sıra ister istemez bu efor ve enerji kaybediyorlar. Ondan sonra acıkınca hani ellerinin önünde olan ne var? Zaten et var. Pratik bir şey, hemen yapabilecekleri bir şey. Böyle hemen bir piknik tipi olur. Evde hemen gittikleri sıra tavaya atıyorlar. Yanında da bir iki soğan veya biber varsa biber.
0: Oh, pratik yemek.
2: Doğruyorlar, pratik. Hemen o sıra yiyorlar. Hani biz de
0: ay tava yani kebabının öyküsü bu mu?
2: Evet.
0: Efendim kadınlar 1,5 saat dövüyorlarmış, acıkıyorlarmış. Ondan sonra en pratik ne yiyebiliriz diye bakıyorlarmış. Ve işte bu kebap bu şekilde ortaya çıkmış. Yanlarında dövülmüş et var.
2: Tabii.
0: Mis gibi.
2: Tabii.
0: Buranın hayvanların etlerinden. İşte bu. Şimdi, tava kebabını yapıp kadınlarımız yiyormuş efendim böyle acıktıklarında.
2: Abdügör'ün, Abdügör'ün zamandan hani pişme aşaması da uzun ama bunu hemen atıyorlar
0: pratik,
2: tavaya.
0: Pratik, lezzetli.
2: Pratik, lezzetli.
0: Evet. İçinde aslında dövülmüş etten dolma yapılıyor. Kelem dolması, Abdügör köftesi yapılıyor. Ancak dövme etle yapılan özel bir lezzet. Pratik, basit bir lezzet.
2: Ve etin, sadece etin tadını alıyoruz. Yani bu et bildiğiniz tam bir diyet. Yani diyet et evet. diyebiliriz. Çünkü yani içinde bir tek tuz var. Tuzdan hariç
0: kızarıyor ustam.
2: Yani o anlamda değil. Kızarıyor da hani mideye rahatsızlık tam, verebilecek mideye bir baharat, baharat yok aslında. Yani şey enerjisi bol aslında yani. Şey değil, kalorisiz yani bir şey değil de.
0: Çok güzel oldu. Böyle mücver gibi efendim. Evet, evet. Alıyor yağın içine
2: mücver,
0: atıyor
2: ökçe,
0: ve kızartıyor. Soğanı ne yapacağız?
2: Soğanı bu piştikten sonra, biraz kızardıktan sonra atıyoruz. Çünkü soğanı
0: üzerine atıyoruz.
2: Evet,
0: tamam.
2: Böyle üzerine atıyoruz. Çünkü soğanı şimdi atarsak köfte kızarmıyor bu sefer. Suyun
0: evet.
2: Rezliği için.
0: Sulanıyor tabii sulanıyor. Ki.
2: Şimdi bu böyle biraz
0: mis
2: kızaracak.
0: Mis gibi koktu, mis gibi koktu. Efendim Ağrı hayvancılık şehri. Ağrı'nın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle. İşte bunu... bu mükemmel yöresel yemekler, yöresel lezzetler ortaya çıkıyor, yapılıyor.
2: Bu etin en büyük özelliği de zaten şey, besi hayvanı değil, doğal mera hayvanı. Bizim burada meralarımız geniş zaten. Hani baharda otlatılıyor.
0: Evet.
2: Kışında zaten hani içeride normal kuru otla beslenen hayvanın etinde oluyor. Bu böyle yemle beslenmiyor bu hayvanlar. Bizim buranın doğal beslenen hayvanların eti.
0: Dolayısıyla hayvanların etleri lezzetli oluyor. Ve
2: tabii.
0: Bu lezzet efendim o etle yapılan yöresel yemeklere geçiyor.
2: Evet.
0: Dana eti mi?
2: Dana eti
0: etimiz,
2: bu da.
0: Dana eti.
2: Dövülü etin ki dana eti oluyor. Çünkü koyun etinde hem randıman alınmıyor hem de şeyde evet. fazla da çıkmıyor. Ama dana eti bu şeye tam uygun olan dana eti.
0: Kuzu eti dövülür mü?
2: Ya dövülür ama hani zaten az eti olduğu için hani but kısmından ne kadar çıkar ki? Dana da epey çıktığı
0: evet,
2: için.
0: Evet, evet.

0: soğanlarımızla biraz böyle yağla karamelize
1: olur. Harika.
0: Bu tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Sunum şeyine geçebiliriz artık.
1: Ustam nasıl güzel oldu.
0: Şimdi yiyince.
1: Nasıl güzel oldu. Harikasın. Değerli izleyenler, Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine gelirseniz tava kebabı yemeyi asla ve asla unutmayın. Bayıldım. O halde ne diyelim? Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Doğu Beyazıt'ta şu anda bulunduğumuz yerde arkamızda mükemmel bir görüntü var. Efendim, tarihi Urartu Kalesi tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle şu anda gözlerimizin önünde. Hepinizin bildiği gibi Urartuların başkenti Van Tuşba. Efendim, Urartular işte bu bölgeye kadar uzanmış ve burada hüküm sürmüş. Değerli izleyenler, kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, gerçekten mükemmel bir kale. Çok eski bir kale, yaklaşık 2500 yıllık, milattan önce 500'lü yıllarda inşa edilmiş. Efendim, tarihi Urartu Kalesi'nin hemen yanında eski Bayazıt Camii var. Çok eski, çok değerli bir cami. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'nden dönerken 1515-1520 yılları arasında işte eski Bayazıt Camii'ni inşa etmiş. Efendim, caminin bir özelliği de doğayla bütünleşen tek cami olması. Eski Bayazıt Camii ve tarihi Urartu Kalesi tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Efendim, Ağrı mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Ağrı halkı eti çok seviyor. Ancak ilçe bazında, gastronomi anlamında Doğu Bayazıt dikkat çekiyor. Çünkü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinin mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve çok değişik yemekleri var. Efendim, onlardan biri Abdigör köftesi, bir diğeri de sizlere birazdan Ergül Hanım'la birlikte yapacağımız kayısılı, ekşili kelem dolması, yani lahana dolması. Lahanaya bu bölgede kelem deniyor. Şu anda Ergül Hanım'ın misafiriyiz. Onun mekanındayız. Ayakları üzerinde duran işletmeci, güçlü bir kadın ve kadınlara desteğimiz her zaman tam. Özellikle üreten kadınlara. Ergül Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: İyiyim. Şimdi yemeklerimiz çok değişik.
1: Evet.
0: O Abdigör köfteniz, kocaman kocaman köfteler, pilavlı falan, gerçekten görüntü enteresan ama çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi kayısılı kelem dolması, yani kayısılı lahana dolması. Siz evet, lahana demiyorsunuz, kelem diyorsunuz. Dolması, evet. Şimdi çok değişik. Lahana dolmasına daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı koyulduğunu görmedim.
1: Evet. Biz bunu kendi bahçemizde
0: evet,
1: yetiştiriyoruz.
0: Kurutuyoruz.
1: Evet. Evet. Ama ekşi olması lazım.
0: Ekşi kayısıdan evet, olacak. Yani dolmamızda ekşi olacak. Bak, şimdi malzemelerimiz neler? Kayısımız olacak, kelemimiz evet, olacak. Haşlanmış
1: evet,
0: bir kelem.
1: Biz bunu haşlıyoruz
0: tamam,
1: zaten.
0: Tamam. Kesmişim evet, böyle üçgen evet, üçgen. Böyle başka ne lazım?
1: Şimdi bu dövülü et olması lazım.
0: Yani şimdi Doğu Bayazıt'ta biz yemekler, köfteler yapılırken bu etler dövülüyor.
1: Tabii biz bunu
0: hani böyle bir gelenek var.
1: Dövüyoruz. Evet. Evde mesela şey yapıyoruz, sade dövülmüş etle yapıyoruz.
0: Evet, evde de mi dövüyor kadınlarımız?
1: Tabii tabii, ben kendim
0: yani
1: de yapıyorum.
0: Yani sizin yemekleriniz bayağı yorucu, ben zahmetli. Hani o eti dövmek gerçekten zaten çok zor. Evet. Şimdi dövülmüş etimiz var, kıymamız öyle var. Yani hem et hem de kıyma mı olacak?
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, soğanımız var, pirincimiz.
1: Pirincimiz var.
0: Küçük pirinç, kırık pirinç,
1: evet,
0: kayısımız, lahanamız ve baharatlarımız.
1: Zaten bittikten sonra, sardıktan sonra da kuru kayısıyı üstüne döküp sosuyla beraber.
0: İçine koymuyoruz yok, kayısıyı.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Son aşama.
0: Biber salçası, domates salçası, ev yapımı. Reyhan mı?
1: Reyhan.
0: Evet, reyhan bol bol kullanılıyor nane, yemeklerde.
1: Dal kekiğimiz.
0: Tamam. Hepsi doğal buradan.
1: Kendimiz topluyoruz.
0: Karabiber, tuz. Tamam. Tamam. O halde başlıyoruz.
1: Böyle etimizi aldık.
0: Buralısın değil mi Ergül Hanım?
1: Buralıyım. Bu da soğanımız.
0: Evet, soğanlarımız da minik minik doğranmış.
1: Pencerede.
0: Kıymamız, dövülmüş etimiz, soğanımız ve şimdi de pirincimiz tabağımızda. Islattın mı pirinci?
1: Efendim?
0: Islattın mı? Yıkadın mı?
1: Yıkadım, yıkadım.
0: Yıkadın, tamam.
1: Evet.
0: Sıra geldi baharatlara. Salçamızı alıyoruz.
1: Evet.
0: Salça. Biber salçası, domates salçası.
1: Bu da dağ kekiğimiz.
0: Dağ kekiği. Evet. Şimdi dağ kekiği ve reyhan, pul biberin, nanenin ve karabiberin yanında mutlaka kullanılıyor bu bölgede yemeklerde. Hı. Ve Ağrı'da ve bu Doğu Bayazıt'ta baharat bakımından zengin yemekler.
1: Zaten.
0: Dağ kekiği mutlaka olacak.
1: Evet.
0: Yani bu reyhan çok güzel kokuyor. Of of.
1: Reyhan
0: of,
1: her yerde var ama dağ kekiğimiz yok.
0: Dağ kekiği yok, evet. Hı hı. Dökeyim mi?
1: Evet.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini.
0: Hepsini. Hazırlamış böyle evet, Ergül Hanım.
1: Bu da nane ile pul biber.
0: Evet. Doğu Bayazıt halkı, Ağrı halkı acı sever mi?
1: Acı
0: Yani böyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin olduğu gibi düşkün değilsiniz.
1: Değil, yok.
0: Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi acısız yemek, acısız kebap yemiyor. Evet. Lahmacun yemiyor, onlar çok düşkün. Ama Doğu Anadolu'da her yerde o kadar düşkün değil halk.
1: Bunu karıştıralım.
0: Evet, böyle. Efendim aslında az çok bildiğiniz dolma içi gibi. Evet. Ancak bizim baharatlara ilaveten reyhan var. Bu bölgenin olmazsa olmazı. Dağ kekiği var. Evet. Mis gibi içimizi hazırladık. Tamamen doğal baharatlar, doğal salçalar, evet, şu anda dolmamızın içinde ve geriye bir tek kayısımız ve lahanamız kaldı.

0: Ben birazdan içimiz hazır olacak. Evet değerli izleyenler, içimiz hazır. Şimdi geldi sıra işin en zor kısmına, sarma kısmına. Yani şu sarmayı yapmak zordur, eziyetlidir, sabır ister, zaman ister, ancak yemesi keyiflidir. Evet. Sevmeyen var mıdır? Ben çok severim. Ben özellikle lahana dolmasını çok severim.
1: Ama bizim daha
0: güzel. Evet efendim, çok iddialı. Evet. Doğu Bayazıt, Ergül Hanım çok iddialı. Ben çok güzel yaparım dedi. Kayısılı, kelem dolmasını. Burada lahana yok. Burada kelem var.
1: Evet.
0: Asla lahana denmiyor. O halde başlayalım. İşimiz Hı-hı. çok.
1: Kuşlarını da böyle içeri almamız lazım.
0: Aa, çok güzel.
1: Kaynayınca çıkmasın diye.
0: Nasıl yaptın öyle, içine bastırdın? Evet, minik minik hepsi. Eşit büyüklükte. Ben şimdi merak ediyorum efendim, çok değişik. Öyle bildiğiniz lahana dolmaları gibi değil. Pardon, kelem dolmaları gibi değil. Kayısı acaba bu işin neresinde? Bu dolmanın neresinde? Ergül Hanım bu kayısıyı bu dolmaya nasıl ilave edecek? Efendim, kelem dolmalarımız mis gibi hazır. Ergül Hanım ellerine emeğine sağlık. Bu ne
1: afiyet
0: pratiklik,
1: olsun.
0: Bu
1: afiyet.
0: Ne hız.
1: Çok hızlı.
0: Hemen doldu tencere.
1: Evet.
0: Yılların alışkanlığı, deneyimi, el evet. becerisi, vallahi mükemmelsin Ergül Hanım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Burada da sosumuz var.
0: Evet.
1: Yağlan salça.
0: Ne yağ var orada?
1: Tereyağıyla
0: sıvı yağ.
1: Evet.
0: Karıştırdın.
1: Evet.
0: Salçamız domates salçası.
1: Domates salçası.
0: Tamam.
1: Bunu
0: onları
1: iyice
0: bir güzel favoracağız. Sos yapıyoruz. Altını aç istersen salça. Biraz. Efendim evet. bu arada masamızı topladık. Kayısımız yıkandı, geldi. Evet, sıcak suyla mı soğuk suyla mı yıkadık?
1: Önemli değil o.
0: Önemli değil.
1: Yok.
0: Önemli olan yıkanması, kayısımızın yumuşaması.
1: Aynen.
0: Kayısımız burada beklesin. Dolmamız zaten hazır. Artık işimiz kolay. Zaten işin en zor kısmı dolmayı sarmak.
1: Sarmaktı, evet.
0: Ergül Hanım, program yaptığımız şehirlerin yöresel yemeklerini izleyenlerle mutlaka buluşturuyoruz. Eminim kayısılı kelem dolması da izleyicilerden tam not aldı.
1: Şunu böyle döküyoruz.
0: Şu anda merakla bekliyorlar. Acaba kayısı bu işin neresinde? Of! Mis gibi koktu. Lahana kokusu. İçimizin kokusu. Tereyağının, salçanın kokusu.
1: Sonradan da
0: ne yapıyoruz şimdi? Evet. Sıra
1: kuru
0: benim
1: kayısı.
0: Beklediğim anda.
1: Şimdi bu.
0: Kayısıyı üzerine döküyoruz.
1: Tabii. Böyle
0: Kayısımız ekşi ama mutlaka ekşi olacak.
1: Meyhoş
0: tatlı
1: olur.
0: Olursa olmaz değil
1: Yok,
0: mi?
1: Yok olmaz.
0: Yani dolmamızın ekşi olması için kayısının ekşi olması lazım.
1: Evet. Şimdi
0: kendi bahçesinden aldık. Topladığı, kendi elleriyle yetiştirdiği, baktığı, büyüttüğü ağaçlardan toplanan kayısılar.
1: Öyle.
0: Çaydanlığımız da çok güzelmiş böyle bakır bakır. Sıcak suyumuzla dolmamızın üzerine döküyoruz. Of of of. Bu nasıl güzel bir görüntü.
1: Onun
0: peki şunu sormak istiyorum. Kayısılar mutlaka kuru mu olacak? Yazın
1: olacak.
0: Böyle ağaçtan toplanan yaş kayısıyla olur mu?
1: Yok, kuru olacak.
0: Kuru olacak
1: tabii.
0: Mutlaka. Kurutulmuş kayısı
1: tabii.
0: olacak. Evet değerli izleyenler, bekliyoruz. Efendim kayısılı kelem dolmamız artık pişti. Açıyorum. Sen aç. Ben mi açayım?
1: Siz
0: ben
1: açın.
0: Açayım. Ben açayım. Şöyle yavaş yavaş. Ta ta ta ta. Bu ne? Ergül Hanım bu ne?
1: Böyle.
0: Sen bana şöyle biraz verirsen. Ben çok severim lahana dolmasını. Bakalım böyle ekşi ekşi kayısılı nasıl oldu? İnanın çok merak ediyorum tadını. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel şöyle. Yemek. Zaten önce yemeklerin görüntüsü. Gözümüzü, gönlümüzü şenlendirecek. Şöyle bir gözümüz
1: bir
0: doyacak. Ondan sonra midemiz doyacak. Kayısılı, ekşili, kelem dolması. Bakalım nasıl olmuş. Çok değişik.
1: Değişik mi?
0: Dolma tadı kayısının tadıyla, ekşi Neymiş? Kayısının tadıyla buluşmuş. Ve... Çok değişik, inanılmaz güzel bir dolma çıkmış ortaya. Kayısı tadı var böyle mayhoş mayhoş, ekşi ekşi. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: Şu anda
1: olsun.
0: Beyaz TV ekranları başında bu soğuk havada, evlerinde, iş yerlerinde herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Ağrı'dan, Doğu Bayazıt'tan ne söylemek istersin?
1: Hepsine selam gönderiyoruz.
0: Selam gönderiyoruz. Başka?
1: Evet.
0: Sevgilerimizi gönderiyoruz ve onları buraya davet ediyoruz.
1: Evet. Herkesi bekliyoruz.
0: Ağrı çok güzel.

Doğu Bayazıt çok güzel, çok huzurlu ve gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yani şu nefis, ekşili, kayısılı, kelem dolması bile Doğu Bayazıt'a gelmek için önemli bir neden. Evet, Doğu Bayazıt'tan sevgiler, selamlar. Tabii.

0: 却落得这般下场，以后还有谁再将
1: koruyabilir？
2: Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi, cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
1: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baima'ya hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
3: Adam kan kaybediyor.
1: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldum. Gel, birlikte yiyelim.
3: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
1: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
3: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
1: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
3: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
1: Bitecek.
3: Kimi?
1: Acele etme. Önce yemeğini ye.
3: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
4: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
5: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplanı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum.

0: Ben komutan Zhang Liao. Senin neyim? Başka kimler geliyor? Kardeşlerim! Hücum!
1: Hücum!
0: Hücum!
1: Hücum!
0: Hücum! Hücum!

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Majesteleri İmparator!
1: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Markiguan Yunchang. Kendisini takdim ederim.
2: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
1: Komutan Yunchang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
2: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
1: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
2: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
1: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
2: Peki sen Cao Cao, neden tahtın önünde diz çökmüyorsun?
3: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
2: Protokolü çiğneyemem.
3: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
1: Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majesteleriniz siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o sağ sağ öyle aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun? Bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyar Liu'yu tanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
2: Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
3: Hadi. Nereye bakıyorsunuz? İşinizin başına.
0: Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene. Majeste hiç vazgeçmedi mi?
0: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Cao Cao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık şey hanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
0: Cao Cao imparator falan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
0: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Cao Cao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Bakalım nasılsın? Baban nasıl, iyileşti mi? Ha?
1: Daha iyi.
0: Güzel.
1: Ama ilaçları bitti, yeni ilaç lazım.
2: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
2: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
3: Şirin şey.
0: Önemli değil. Özür üzülmeyin. Biz erken geldik.
3: Merhaba.
2: Hadi herkes işinin başına.
3: Bunlar kim?
0: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
3: Nasıl?
0: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
3: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
1: Bu adama güvenme. O çok kötü biri.
0: Çok ayıp böyle şeyler
3: çok
0: söylemez.
3: Çok ayıp.
0: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
3: General Yunchang.
0: Güle güle.
3: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bey ile olsaydı. Sao Yuan Shuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bey'e geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
0: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yo, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: zaman arabasını da şen geç.
1: Şimdi ne? Sabah erkenden gelmiş diyor.
2: Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz.
3: General Liu geldi.
4: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
5: Dikkatli konuş. Guan Yunchang artık büyük bir general oldu.
6: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
7: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
6: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi, hemşerisi Guan Yuncheng'i doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
1: Guan Yuncheng Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
0: Öldürebildi mi peki?
1: Henüz bir haber yok.
0: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
2: Hadi baba, hadi baba, bir daha, bir daha.
0: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun?
1: Evet.
0: Hedong yemeği yapabilir misin?
1: Pek sayılmaz.
0: Hı?
2: İstersen yapabilirsin.
0: Çok doğru, onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına iyi gider. Bu da tamam.
1: Ev yapımı. Alkolü azdır.
3: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
0: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
1: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
3: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
0: Evet tabii.
3: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
0: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
3: Madem yasak koymuşsunuz uyuyayım dedim.
0: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
3: Benim evim yok ki.
0: Liu Bei'nin köyüne 50 muhafızı eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
3: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
0: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
3: Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim.
0: Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et.
3: Ben basit halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
0: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımın sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme.
3: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır.
0: Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
3: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
0: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
3: Ona tutku diyelim.
0: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
3: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
0: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
3: Sadakatim satın alınabilseydi şayet size sadece sorun ve bela getirirdim.
0: Bak bu mantıklı.
3: Yalnızca dertleri unutturur.
0: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. Bir can başkaları da var.
3: Kim mesela?

0: Fitzhugh'un soyundan gelenler.
1: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
0: Evet, nasıl Lord'sa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
1: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma, şafak sökene kadar hiç kimse o tarafa gitmeyecek.

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin?
0: Nasıl bileceksin? Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Beni Lord Zhao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşu ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşu'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
5: Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
4: Çok cömertsiniz Guan, teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz Guan. Yardım için sağ ol. Çok cömertsin Guan.
7: Kalkın. Kalkın lütfen, kalkın. Ayağa kalkın. Kalkın. Kalkın diyorum, lütfen.
8: Bu iyiliğinizi unutmayacağız.
7: Herkes kalksın, siz de.
5: Bütün bunları size Lord Cao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
6: Senin sayende Lord Cao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
5: Sevindim.
9: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi al.
5: Hayır sende kalsın. Bununla eve iyice kalırsın. Anneni üzme ama tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
6: Her şey için teşekkür ederiz.
10: Her şey için size minnettarız.
11: Her şey için teşekkür.
5: Hazırsanız gidebiliriz.
7: De.
6: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.
10: Minnettarız.

0: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
1: Buyurun çok taze.
2: Hayır teşekkür
1: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
0: İn aşağı.
2: Geçiş belgeniz.
3: Adım Guan Yunchang.
2: Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
4: Buyurun.

0: Ne oldu? Bir sorun mu var?
1: Onun da inmesi gerekiyor.
0: Bütün aileye mi bakacaksınız?
1: Bir sakıncası yoksa evet.
0: İnmenizi istiyorlar.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yuchang'ı öldürmek için emin aldın.

0: Sağ olsa onun bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmene sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hepsinin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dongzuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Aa, çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
0: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir an.
1: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
0: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım, bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
1: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Cao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
0: Şimdi Cao'nun adamı mısın?
1: Ben sıradan bir vatandaşım. Cao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam.
0: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
1: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Meytan!
2: Anfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

Acele edin.

0: sevgili hanım. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: Kimsin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puijing.
1: Hayatımı size borçluyum.
0: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
1: Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın.
0: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
1: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
0: Ya, yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yun Chang sensin.
1: Sen de Bing Zhou'da 50 bin insanı katleden Bing'sisin.
0: 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sövsinler. Benden hiç farkın yok. Alın!

0: Yuan Shuo'nun 100 bin kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10 bin adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
3: Ben verdim.
2: Hayır, ben verdim. Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
0: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
2: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
0: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
2: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
4: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
2: Ne söylemişim tekrar et.
4: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yuncheng kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz, ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti.
0: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?
1: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
0: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Zevkli bir oyun oldu.
1: Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek.
0: Kılıç fena değil ama sen zayıfsın.
1: Biliyorum.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi.

0: Sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xin Yang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xin Yang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
1: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
2: Bırak oğlumu pis aydın. Bırak oğlumu dedim sana.
3: Sen de öleceksin.
4: Sen de öleceksin.
3: Öleceksin.
5: Wang Zi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilanın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek

0: Söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
1: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
0: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
1: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
0: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
2: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Sao'ya borçluyuz.
0: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
2: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
0: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
2: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız.
0: Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay.
2: Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
0: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
2: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
0: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
0: Otur.
3: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?
0: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
3: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
0: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
3: Tam olarak kaç insan?
0: Yuan Shou'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bine ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
3: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
0: Vesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
3: Peki sonra?
0: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
3: Garanti verebilir misiniz?
0: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
3: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
0: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
3: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
0: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
3: Peki ya ben Yuan Shou'yu öldürürsem?
0: O zaman başka tabii. Shou'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
3: Yuan Shou nerede şimdi?
0: Kabul ediyor musun?
3: Hiçbir şey kabul etmedim. Shou'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
0: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
3: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi

0: her şeyi tercih ederim. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Anlaştık.
2: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
1: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
2: Orada otlar taze olmadığı için mi?
1: Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben sağ ondan çok daha tazeyim.

0: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
1: Guan! Guan!
0: Kilan.
1: Guan.
0: Birlikte çok yol kat ettik, hoşça kalın.
1: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini... Her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'ye iyi de anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
0: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
1: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle
1: Şimdi
0: gel.
1: Seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.
0: Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei'yi getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar.
1: Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.

0: Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.
4: Lord'u koruyun!

0: Bu emri sen mi verdin? Cevap ver. Öldür onu.
1: Hayır, emri ben verdim.

0: Onu öldüremeyeceğimi mi düşünüyorsun?
1: Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez.
0: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
1: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.

0: Dur!
1: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
0: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunchang dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
11: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera arabasını...

0: Damla
1: bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: var. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.

0: Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yeni Ariel, hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Bende. Buyruk sende ama kılıç da bende.
16: Guan Yonçak dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuanchang ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken

0: Hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Wu kralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar.
1: Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
0: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
1: Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
0: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yunchang'ın onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 10 Eylül Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Yeşil vatanımızı küle çeviren orman yangınlarında alevlerle mücadele bugün de devam etti. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için sahadaydı.
2: Hadi hadi.
3: Çık çık çık çık çık çık çık çık.
4: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Havadan, karadan.
5: Hazır!
6: Hortum patlar diyorlar ya.
4: Mücadele bir an olsun durmadı.
2: Hadi. Çık arabanın üstüne, çık çık çık çık çık çık çık çık çık.
7: Vay senin Allah.
4: Yorulmayan, uyumayan bir düşmanla mücadele eden ekipler araçların altında ve yanında işte böyle dinlendi. Yalnızca ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere yardıma koştu. İşte bu kadın ekiplere yiyecek ve içecek desteği için sahadaydı. Antalya, Adana ve Eskişehir alevlere teslim oldu. Adana Aksu'daki ve Adana Kuzan'daki yangınlar kontrol altına alındı. 7 Eylül'de Antalya'da başlayan yangında ekipler seferber oldu. Alevlerle canı pahasına mücadele ettiler. Ekipler alevlerle karşı karşıya kaldı. Bir anda terse dönen rüzgar nedeniyle alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi. Ekipler canını zor kurtardı. Yangında küçük kahramanlar da vardı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla evler tahliye edildi. Bu küçük çocuk da besleyip büyüttüğü can dostunu yarı yolda bırakmadı. Sarı kız adını verdiği oğlağı sırtında işte böyle taşıdı.
8: Ben almıştım sırtına, dumanlar ahıra kadar götürdüm.
4: Ve yangında hayatını kaybeden Hasan Kahya bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlar arasında toprağa verildi. Adana'da manzara oldukça kötüydü. Kuzan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Evler...
9: Her anılarım gitti, her anılarım yandı.
10: Tek çaremiz alıp gitmekti yani.
4: Arsalar...
11: Vallahi o saniye yaşanılacak bir şey değildi yani, öyle bir şeyler oldu ki. Yani canımızı yani zor attık diyebilirim yani. Yangın öyle bir felaket geldi ki.
4: Geriye külden başka bir şey kalmadı.
11: Böyle yani bomba gibi atıyor, böyle çam kozalaklarını fırlatıyor.
4: Bu yaşlı çiftin de evleri küle döndü. Yaşananları gözyaşları içinde anlattılar.
12: Biz mesela ana yurdum, ana yurdum.
9: Kaçmasak da kalırmıştık, geçemezmiştik de ateş almış yolu. Aman kaçın inmiş ateş diye o yönden kaçtık, yoksa kaçamazdık da.
4: Eskişehir'de de Mihallıççık ve Sivrihisar arasında meşelik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler alevlerle can siperhane mücadele etti. Yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Aralarında doktor, sağlık personeli ve medya mensuplarının da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmanın bir sonraki adımı 11 Eylül'de gerçekleşecek.
13: Sabah saatleri ekipler peş peşe adreslere gitti. 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından emniyete götürüldüler. Gözaltıların içinde doktor da vardı, kameraman ve muhabir de. Hatta ambulans şoförleri ve ATT personelleri de.
4: Şikayetler ve ihbarlar vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma başlattı. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi.
13: Soruşturmanın odağındaysa 2011'deki o gece var. Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda rahatsızlandığı gece. Dosya yeniden incelendi ve kritik zamanlar tek tek ortaya çıkarıldı. İlk yardım çağrısı 18.13'te yapıldı ancak koğuş kapısı 9 dakika 49 saniye sonra açıldı. 112'ye haber verilmesi saat 18.30'u buldu. Sağlık ekibi yaklaşık 18.43'te ulaştı. İlk çağrı, sağlık ekibinin gelişi arada tam 29 dakika 36 saniye var. Dosyadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ambulansla ilgili. Çünkü o ambulans o sırada cezaevi kampüsünde değildi, Silivri merkezindeydi. Ambulans ekibinin yemek için kampüsten ayrıldığı belirlendi. Dosyaya göre ambulans kampüste olsaydı Kozinoğlu'na daha kısa sürede müdahale edilebilirdi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ilk soruşturma 2012'de kapatıldı. Takipsizlik kararı verildi. Yıllar sonra dosya yeniden açıldı. 26 Ağustos 2026 takipsizlik kararı kaldırıldı ve ilk operasyon geldi. 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şimdi ikinci dalga 9 gözaltı daha. Soruşturmanın bir sonraki adımı ise 11 Eylül'de. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Alınacak örnekler toksikolojik ve kimyasal incelemeye gönderilecek. Çünkü Kozinoğlu'nun ölümü resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ailesi ise ölümün şüpheli olduğunu savundu. Şimdi gözler 11 Eylül'de açılacak mezarda ve o incelemelerden çıkacak sonuçlarda.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında şok edici harcamalar dosyada kalem kalem yer aldı. Tutuklanan

0: satın alma müdürü ifadesinde kitaptan kedi köpek mamasına kadar tanık olduğunu iddia ettiği milyonluk usulsüzlükleri anlattı. İşte ahbap vurgununun yeni ortaya çıkan detayları.
1: Deprem bölgesi için alınan kırtasiye malzemeleri, tonlarca hayvan yemi ve maması, yüz milyonlarca liralık gıda alışverişi. Ahbap Derneği'nin tutuklanan satın alma müdürü Deniz Şimşek ifadesinde yolsuzlukları ve usulsüzlükleri bir bir anlattı.
2: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi ya.
1: Bir şirketin ahbaba konteyner kırtasiyelerde kullanılmak üzere 66 milyon liralık teklif sunduğunu, bunun piyasanın 5 katına denk geldiğini söyledi. Aşkınma bu sahne içinde. Fiyat düşürülmüş, teklif 44 milyona inmişti ama sonra 80 milyon liralık kitap alınmıştı ve o kırtasiye konteynerleri hiç kurulmadı.
3: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
1: Şimşek 3000 ton hayvan yemiyle kedi ve köpek mamasından oluşan alım için 30 milyon lira ödendiğini de anlattı. Üstelik toptancıdan değil, İzmir'deki bir pet shop'tan alınmıştı.
4: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
1: 6 bilim tırının bakımı için de 12 milyon lira ödenmişti. Şimşek o bakımların da hiç yapılmadığını söyledi. Ve Hatay'a gönderilmek üzere 230 milyon liraya alınan kahvaltılık ürünleri için de faturada yazanlarla gerçekte teslim edilenler arasında fark vardı dedi.
5: Yani diyorum ki bu konuda zaten her zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
1: Şimşek Haluk Levent'in kendisine bir sorun olması halinde İsviçre'ye kaçacağını söylediğini de öne sürdü.
0: Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tamçalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor. Kara Haydar'ın geçtiğimiz günlerde gösterişli bir düğünle dünya evine girdiği fenomen eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Sevda dağlara mı çıkayım,
6: oy sevdam yollara mı vurayım? Birkaç gündür çok bir şey atamıyorum çünkü inanılmaz gerginim, bilmiyorum.
7: Sanal medya hesaplarını kapatmıştı. Eşinin ardından o da gözaltına alındı.
8: Ne yemek yapmayı biliyorum, ne ev temizlemeyi biliyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.
7: Fenomen Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı.
6: Otel zaten kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
7: Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takılmış. 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.
9: Abi, evet. İçinde kaldı.
10: Yok böyle
9: bir
10: şey.
9: Böyle bir kalabalık, böyle bir izle.
7: Ancak damat Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın düğününde takılan altınlar için MASAK raporu talep edilmiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tançalan verdiği ifadede altınları kuyumcudan emanet aldıklarını ve lüks düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söyledi.
6: Çok yoğun bir hafta gerçekten bizi bekliyor.
7: Yediğini içtiğini paylaşan, her anını sanal medyada yaşayan Çağla Öz, eşinin tutuklanmasının ardından hesaplarını kapatmış. Derin bir sessizliğe bürünmüştü.
6: Ama o süreci atlattıktan sonra tabii bütün hepsi geçiyor.
7: Ve o da gözaltına alındı. İfade işlemleri için emniyete götürüldü.
0: İstanbul Maltepe'de kiracı ve ev sahibi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kiracı ev sahibine kurşun yağdırdı. İki kişi hayatını kaybetti.
11: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
12: Gel, kapat orasını, kapat.
13: Bağıra bağıra birisi geldi.
1: Kiracı ve ev sahibi arasındaki hesaplaşma kandı bitti. Kiracı kurşun yağdırdı. İddiaya göre kiracı Mehmet T. ile ev sahibi çift Osman A. ve Nursen A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kiracı dehşet saçtı. Ev sahibi çift de kurşun yağdırdı.

0: Kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
1: Saldırıda olay yerinde bulunan avukat da kurşunların hedefi oldu, ağır yaralandı.
2: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye.
1: Sağlık ekipleri geldiğinde şüpheli binadan rastgele ateş açtı, ekiplere direndi. Çevredekiler işte böyle korkuyla kaçtı. Özel harekat ekipleri de devreye girdi. Şüpheli gözaltına alındı. 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kurşunların hedefi olan çift ise hayatını kaybetti.
3: Ve Güllü diyeceğiz. 11 ay sonra tamamlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Bu süreçte ortalıkta görünmeyen Güllü'nün oğlu Tuğberk canlı yayın açtı. Gelen soruları yanıtladı Tuğberk. Ancak öyle bir soruya öyle bir sinirlendi ki adeta çileden çıktı. Açtığı canlı yayından bin pişman oldu.
4: Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim.
1: Canlı yayında gelen soruya sinirlendi, ağza alınmayacak sözler sarf etti.
4: Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
5: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum. Yara izime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
5: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Hatta olayın ardından evlerine camı kırarak giren oğlu Tuğberk Gülter dahi zan altında kalmıştı.
4: İster mayoyla girerim, ister çıplak girerim, ister camdan, ister terlikle. Kimseye haber verecek hesabım yok benim.
1: Sonunda Sultan itirafçı olmuş, Güllü'nün kızı Tuğyan yakın akrabayı öldürme suçuyla tutuklanmıştı.
6: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu Güllü'nün oğlu Tuğberk. Dün canlı yayın açtı, gelen soruları yanıtladı.
4: Keşke güzelim, canımdan ciğerim, annem hayatta olsaydı da sizi böyle nasıl ilmek ilmek ederdi biliyor musun?
1: Takipçilerden biri eve neden camdan girdiğini sordu. Bunun üzerine Tuğberk çileden çıktı.
4: Size hesap verenin devam etmeyin.
3: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısındaydı. Uyuşturucu ticareti ve nitelikli cinsel saldırı suçlarıyla yargılanan ve hakkında 286 yıla kadar hapis cezası istenen Ersoy uyuşturucu kullandığını itiraf etti. İfade veren mağdurların gizli kamera iddiası dikkat çekerken tahliye edilen Veysa Teş de adliyeye geldi.
7: Mahkemeye çıkacağız. Birazdan bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız.
1: Uyuşturucu ticareti, nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma. Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında. Hakkında 286 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılaması İstanbul Adalet Sarayı'nda başladı. Geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliye edilen Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veysa Teş de geldi.
7: Mahkemeye çıkacağız. Birazdan bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız.
1: Ersoy savunmasında Veysa Teş bana iftira atıyor. 8 senedir toplasanız 15 defa uyuşturucu kullandım ama hatadır dedi. Kızlarla buluştuğunu doğrulayan Ersoy bunun için de maalesef hata yaptık ifadelerini kullandı. Mağdur Melisa Sena Üskansa çarpıcı iddialarda bulundu. Ofise gittiğinde gizli kamerayı fark ettiğini ve fişini çektirdiğini öne sürdü. Ersoy'dan şikayetçi oldu.
3: Ve tüm Türkiye'nin beklediği Ayşe Tokyaz davasında karar çıktı. 22 yaşında gencecik kız eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülüp cesedi bir bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı. O caniye indirim uygulanmadı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Kardeşi için aylardır adalet çağrısı yapan abla Esra Tokyaz ise mahkeme kararını bitti. Şimdi kardeşim rahat uyusun paylaşımıyla duyurdu.
8: Bir gün ölürsem duyduğu için sevdiklerimi anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum.
1: Henüz 22 yaşındaydı, öldürüldü. Cesedi bir bavula konulup yol kenarına atıldı. Ailesi adalet istedi, susmadı. Onu hayattan koparan cani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: Neden yaptın?
1: Gözler Türkiye'nin günlerce konuştuğu davanın karar duruşmasındaydı.

0: başladı. 9'u tutuklu 11 sanık için hesap vaktiydi.
1: Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani.
0: Savcılık iddianamesine göre Ayşe Tokyaz önceden hazırlanan planın hedefiydi. Dövüldü, eziyet edildi, öldürüldü. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
2: Gerçekten çok yoruldum, çok yoruldum.
0: Sanık Cemil Koç karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
2: Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz.
0: Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime

0: Az Cemil Koç'a isyan etti. Fenalaşan anne Tokyaz salondan çıkarıldı. Sanık Cemil Koç'a indirim uygulanmadı. Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisse eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Şantajdan 3 yıl, cebir ve tehdittense 7 yıl hapis cezası verildi.
1: Neden yaptın?
0: Adalet çağrısını bir an olsun bırakmayan ikizi Esra Tokyaz'sa kararın ardından bitti, şimdi kardeşim rahat uyusun paylaşımı yaptı.
2: Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında bilgisayar hırsızlığı iddiası ortaya atıldı. Ortaya çıkan bir kamera kaydı sonrası gözaltı kararı geldi.
3: Ünlü oyuncu dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Olay İstanbul'daki bir iş merkezinde yaşandı. Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan bir etkinlik için gelmişti. İş merkezindeki bilgisayarı fark etti. Koltuğa oturdu. Telefonla konuşuyor gibi yaptı, bilgisayarı inceledi. Ardından da yanında götürdü. Bilgisayarının çalındığını gören iş yeri sahibi Karacan'dan şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu gözaltına alındı. İfadesinde bilgisayarı yanlışlıkla aldım dedi. Bilgisayarın sahibi tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Soruşturma derinleştirildi. Karacan'ın annesinin ifadesi alındı. Ancak annesi oğlunun verdiği ifadeyi yalanladı. Karacan'ın psikolojik problemleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine Karacan serbest bırakıldı.
4: Aç babam.
1: Hayır, açmayacağım.
4: Aç Ayşe'cim.
3: Ünlü oyuncu 3 yıl önce de iki çocuğunun annesi eski eşi Zeynep Kadıoğlu'yla alacak verecek meselesi nedeniyle karakolluk olmuştu.
1: Çocuklar aldı. Ne çekiyorsun?
3: O dönem eski eşine şiddet uyguladığı da iddialar arasındaydı.
4: Biliyorum Zeynep Karacan, evet Zeynep Karacan. Kapıya çık, alacağım o çocukları çatır çatır.
2: 80'ler ve 90'larda sinek ilacı sıkan kamyonetin arkasından koşmak bugünün gözüyle bakıldığında tehlikeli gözükse de o dönemin çocukları için büyük maceraydı değil mi? Ama günümüze gelince yıl oldu 2026, Bolu'da sinek ilacı kokusu mahalleyi ayağa kaldırdı. Kokudan etkilenen 76 yaşındaki kadının imdadına yetişen sağlıkçılar da fenalaştı. İkisi sağlık çalışanı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
5: Bu tür maddeler solunum yollarını tahriş edebilir.
3: Öyle de oldu. Sinek ilacı kokusu hastanelik etti. Yaşlı kadın ve iki sağlık çalışanı fenalaştı.
5: Böcek ve sinek insanı rahatsız edebilir. Önlemsiz ilaçlama ise hayattan kopartabilir.
6: Bir çalışan aracın arkasından sinek ilaçlama yapıyordu. Kokusu çok güçlüydü. O sırada penceresi açık olan bir evin içine girdi tüm koku. 76 yaşındaki kadın nefes almakta güçlük çekti.
7: Zaten astım bronşiti var. O ilaçlama kokusuna daraldı.
3: Astım hastasıydı. Panikleyen kızı hemen ekiplere haber verdi.
7: Nefes alamadı. Ben de o panikle zaten ambulansı aradım.
5: Apartmandaki hava akımı yeterli mi? Rutubet durumu nasıl? Bunlar da değerlendirilmeli.
3: Yaşlı kadının imdadına yetişen sağlık ekipleri daireye girdiklerinde başları dönmeye başladı.
6: İki sağlık çalışanı da fenalaştı. Takviye sağlık ekibiyle birlikte AFAD geldi. Tam teşekküllüydüler ancak onlar da kokudan etkilendi. İki sağlık çalışanıyla birlikte 76 yaşındaki kadın ambulansa alındı, ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Vatandaş ilaçlama yapıldığını kokusundan öğrenmemeli. Hangi sokakta, hangi saatte ilaçlama yapılacak, insanlar nasıl korunacak önceden duyurulmalı.
6: Peki sinek ilaçlamada neye dikkat edilmeli? Etkilenmemek için ne yapılmalı?
5: Şikayet arttı diye ilaç tuzu attırılamaz. Nefes darlığı başladıysa birazdan geçer diye sakın beklemeyin. Sinekle mücadele ederken insanın nefesini riske atmayın.
2: Düğünlerde silahlarla havaya rastgele ateş açmak da yasaklansın. Ağır yaptırımları olmalı. Yani ne alaka değil mi? Mutlu bir günde silah sıkmayı kim çıkardı? Bıktık gerçekten silahlarınızdan. Bakın Ankara'da bir düğünde ellerindeki silahlarla havaya ateş açan magandalar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinden cephanelik çıktı.

0: kalabalığı aldırış etmediler, çocukları düşünmediler. Düğünde tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar. Magandalığın sonu gözaltıyla bitti. Evleri cephaneli yaratmadı. Görüntüdeki bu maganda düğün eğlencesinin dozunu kaçırdı. Silahlarla havaya rastgele ateş açtı. Hepsinde çeşit çeşit silah vardı. Peş peşe ateş açtılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler. İşte bu çocuk kurşunlar yağarken kulaklarını kapattı. Ama magandaların umrunda dahi değildi. Tetiğe basmaya devam ettiler. Ekipler harekete geçti, 6 şüphelinin kimliği belirlendi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hepsi gözaltına alındı. Yapılan baskında 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermiyle geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi. Magandalar için şimdi hesap vakti.
1: İzmir'de bir bankada hareketli dakikalar yaşandı. Bir şüpheli bankayı bastı, güvenliğin silahıyla içeridekileri rehin aldı. Annesi tarafından ikna edilen şüphelinin daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. İşte film sahnelerini aratmayan bankada yaşanan rehine krizi.
0: Silahlı şüpheli 5 kişiyi rehin aldı. Bankada korku dolu anlar yaşandı. Bir şüpheli bankaya geldi. Güvenlik görevlisinin boşluğundan faydalandı. Silahını kaptı. İçeridekileri rehin aldı. Polis ekipleri bankanın etrafını sardı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polisleri de bölgedeydi. Operasyon hazırlıkları yapıldı. Şüpheliyle müzakere edildi. Annesi bankanın önüne geldi. Oğluyla konuşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli şekilde kurtarıldı. Şüpheli de polis ekiplerine teslim oldu. Ve şüpheliyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Şüpheli daha önce psikiyatri tedavisi görmüştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
1: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilere paralel olarak politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Böylece 2026 yılının Ocak ayındaki indirimin ardından yaklaşık 8 aydır politika faizinde yeni bir indirime gidilmedi.
2: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.
0: Piyasaların gözü kulağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası kararı açıkladı.
3: Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası bu ayda %37'de yine sabit bıraktı. Borç verme faizi %40 olarak kalırken borçlanma faizi ise yine %35,5'ta kaldı.
2: Bu demek oluyor ki orta vadeli programda gelecek sene büyüme oranı %4,2'ye yükseltilmesi, yine aynı şekilde işsizliğin 8'ler civarında kalması.
0: Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıktı.
3: Ama yıl sonuna kadar iki politika faiz toplantısı daha yapılacak. İşte uzmanların görüşü ise bu toplantılardan faiz indirimi kararının çıkması.
2: Bu toplantılarda en az 100'er bas puan, toplamda 200 ila 150 bas puanlık bir faiz indirimi de konuşuluyor diyebiliriz.
0: Faiz kararının ardından gram altında kısıtlı hareketlilik görüldü. 6831 lira olan gram altın 6829 liraya geriledi. Dolar ve euroda da kısıtlı hareketlilik oluştu.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. Okul ve yurtların çevresinde özel denetimler yapılacak. Bölgede adeta kuş uçurtulmayacak.
4: Bir ilkokulların, ortaokulların, liselerin etrafında, hem üniversitelerin içerisinde, yurtların çevresinde de özel denetimlerimizi arttıralım.
0: Bakan Çiftçi işte böyle duyurdu. Okul ve yurt çevrelerindeki denetimler sıkılaştırılıyor.
5: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yasa boğan okul saldırılarının ardından okul önlerindeki güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmıştı. Ve bu yıl okulların açılmasına kısa bir süre kala benzer olayların önüne geçilmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi.
4: Hem Urfa'daki hem de Maraş'taki olayların tekerrür etmemesi için son tedbirleri gözden geçirelim, gerekli tedbirleri alalım.
5: Tedbirler kapsamında asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik birimleri ortak çalışacak. Okul ve yurt çevrelerinde özel denetimler yapılacak.
6: Benim de çocuklarım var okula giden. Çocuklarımızın önlemini devletin alması daha iyi.
5: Özellikle gece saatlerinde devriyeler sıkılaştırılacak. Okul ve yurt çevrelerindeki tedbir bir an olsun elden bırakılmayacak. Olası olumsuzlukların önüne geçilecek.
7: Güvenli olur. Evde daha rahat olursun.
5: Tedbirler bunlarla da sınırlı değil. Öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik personellerine yönelik eğitim ve denetimler de düzenli bir şekilde yapılacak.
4: Özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrencileri ve velileri kırtasiye telaşı sardı. Bir okul çantası kaç liraya dolar? İşte uygun fiyatlı ürünlerle çanta doldurma maliyeti.
8: Okula başlayacağız, heyecanlı mıyız?
9: Hem de çok heyecanlıyım.
10: Resim defterleri, kalem.
8: Kalemli.
10: Defterlerimiz, öğretmenlerin istediği defterler.
8: Hepsi buranın.
10: 1490.
8: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Velilerin de kırtasiye alışveriş telaşı başladı.
10: Yüzeysel olarak 5000, yani 6000'e yakın bir masraf oluyor.
8: Şimdi boş çantanın içerisine kırtasiye malzemeleri dolduracağız.
10: 1490 tuttu, çantasını da almadım.
8: İşte kalem kalem. Kırtasiye alışverişi hesaplaması. Şimdi bu çantamızın fiyatı boş hali 1500 lira. Bakalım dolduktan sonra ne kadara gelecek?
11: 9 tane defter 450 lira. BSM kabı var üçlü 200 lira.
8: 650 oldu.
11: 12'li kurşun kalemi 50 TL. Uçlu kalemler bunlar ikisi 50 lira. 20 lira kırmızı kalem. 120'lik uç var. Bu da 35 lira. 45 lira.
8: Şu an 850 lira oldu bile.
0: Sepet doluyor ama fiyat da artıyor.
11: Kuru boya, pastel boya, sulu boya hepsi 125 lira.
8: Bunun fiyatı gayet uygun.
9: Hem de çok boyayacağız.
8: Suluğumuz da var, olmazsa olmazımız. İptal olsun.
11: 500 lira da bunu ekleyelim.
8: Şu an 1475 lira.
11: Şunların 3 adeti 125 lira. Her birinde 9 paket var bunlarda. Cep mendilleri var.
8: 100 lira da onu ekleyelim. Evet, çantamızı doldurduk. Bayağı da ağır oldu. Şu an ne kadar tuttu? 1700 lira. Çantanın kendisi de 1500 liraydı. 3200 liraya bu çantayla birlikte içindekileri doldurduk.
10: Bu sadece görünenleri, yani Allah yardımcımız olsun.
1: Taksiden restorana, kuaförden market alışverişlerine kadar birçok sektörde kredi kartı ödemelerinde komisyon farkı alınıyor. Vatandaşlar alınan bu farklardan şikayetçi, üstelik bu durum yasal da değil. Ödenen haksız bedelin iadesi için ne yapabiliriz? Cevabı haberimizde.
12: %10 ila 12 arasında bir ek tutar alınıyor.
13: Tabii canım, her türlü alınıyor onlarda.
14: Post komisyonu diyerek tüketicinin cebine el atılamaz.
12: Market alışverişlerinden taksi ödemelerine kadar pek çok alanda kredi kartı kullanılıyor. Ancak kredi kartı kullanımında alınan komisyonlar tüketiciyle esnafı karşı karşıya getiriyor.
13: Adam diyor ki nakit 500, kredi kartı 600. Ona göre hesaplayın.
14: 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesi açık. Üye iş yerleri kart kullanılması nedeniyle tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave ödeme isteyemez.
0: Taksiler, güzellik merkezleri, restoran ve kafeler, kart ve nakit ödemelerde farklı fiyat uygulaması birçok yerde görülüyor.
12: Örneğin 1000 liralık bir satışta %3,56 azami komisyon 356 liraya denk geliyor. İşte müşteriden ekstra %10 fark alındığı takdirde ise ödeyeceği ek tutar 1000 lirayı buluyor.
15: Fazladan bize masraf yani. Bize aldığımız kadar ödememiz lazım değil mi?
3: Yasal olarak kredi kartı ödemelerinde ek komisyon almak yasak. Ancak bazı esnafın bu ek komisyonları alması vatandaşın da tepkisini topluyor.
16: Ödemiş olmuşuzdur. Sonradan fark ettiklerinde oldu ama yasal değil tabii.
14: Ödenen haksız bedelin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir.
1: Son dönemde yaptığımız

0: yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Çelik, gittiği her yerde veresiye defterlerini kapattı. 1,5 yılda yaptığı yardımların toplam miktarı ortaya çıktı.
1: Gittiği her yerde veresiye defterlerini kapattı.
2: Kaç para ödedik?
3: 5 bin lira.
2: Defter kapandı, borçlar kapandı. Bitti.
1: 1,5 yılda yaptığı yardımlarla herkesin takdirini topladı.
4: Gücüm yettiğince, elim erdiğince ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalışacağım.
1: Ve yaptığı yardımların toplam miktarı ortaya çıktı.
2: Bir tane yazı yaz. Bütün veresiye borçlar kapanmış dediğin şuraya yaz. Tamam.
1: Şarkıcı Çelik 1,5 yıldır şehir şehir gezmiş, ihtiyaç sahiplerine yardım etmişti.
2: Ben defter. Kutluyor muyuz? Defter aldık.
1: Ünlü şarkıcının 1,5 yılda kendi cebinden toplam 5 milyon lira harcadığı öne sürüldü.
4: Bu vatanın topraklarında ekmek yedim, bu vatana hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Apartmanda kendi balkonunu boyayanların dikkatlerini çekelim. Boya yapmak için kat maliklerinin rızasını almanız gerektiğini biliyor musunuz? Rıza almadan balkonunu boyayanlar hem eski haline getirecek hem de yargı sürecindeki masrafları ödeyecek. İşte detayları.
5: Apartman sakinleri balkon duvarlarını dilediği renge boyayamaz.
6: Apartmanda yaşayıp balkonunun duvarını boyayanlar hem maddi zarara uğrayacak hem de balkonu eski haline getirmek zorunda kalacak. Neden mi?
5: Çünkü ana yapının dış cephe duvarları ortak yer sayılmakta. Yani binanın dışından algılanabilen duvarları ortak yer niteliğinde.
6: Kat maliklerinin yazılı rızası olmadan ortak alanlarda farklı renkte boya yapılamıyor. Boyadığınız kendi evinizin balkonu bile olsa bu işlem mimari bütünlüğün ihlali olarak değerlendiriliyor.
5: Hukuka aykırı boyamayı yapan kat maliki karşı tarafın vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de tamamını ödemek zorunda kalabilir.
1: Peki balkon rengini değiştirmek tamamen yasak mı?
6: Hayır, balkonun rengini değiştirmek tamamen yasak değil. Ancak bu değişikliğin hukuka uygun yapılabilmesi için bir takım şartlar bulunuyor.
5: Eğer balkon duvarlarınız dökülmüş, kirlenmiş veya yıpranmışsa kat maliki izin almaksızın boya yaptırabilir.
6: İşte burada da kritik bir ayrıntı var. Her istediğiniz rengi tercih edemezsiniz. Çünkü
5: buradaki temel kriter de boyanın binanın onaylı mimari projesindeki mevcut renk koduyla yapılmasıdır.
0: Televizyonu kapatıyoruz ama gerçekten kapanıyor mu? Akıllı televizyonlarla ilgili ortaya çıkan yeni bulgular evdeki mahremiyet tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Akıllı TV'ler kapalıyken bizi dinliyor mu? Uzmanı cevapladı.
7: Genel olarak kumandayla kapatıyorum.
8: Yani normal LED televizyon kumandayla. Fiş çekme gereği duymuyoruz. Bir tek uzun seyahate gidersen fişle çıkartırım ben.
1: Televizyonu kapatıyoruz ama o kendini kapatmıyor. Ortam dinlemesi mi yapıyor?
9: Artık mikrofonla, kumandayla konuşarak televizyonu yönlendirdiğimiz için.
10: Evimizdeki bazı akıllı televizyonlarla ilgili bir iddia var. Televizyon kapalıyken bile internet ya da ses üzerinden veri aldığı öne sürülüyor.
7: O zaman bundan sonra daha dikkat edeceğiz demek ki.
1: Peki televizyonlar bizi nasıl dinliyor?
11: Akıllı televizyon normal bir televizyon değildir. İnternete bağlı, kamerası olan, mikrofonu olan ve dış dünyaya veri aktaran bir bilgisayardır.
1: Özellikle sesli komut özelliği bulunan televizyonlar uyandırma kelimesini algılamak için mikrofonu dinleme konumunda tutabiliyor.
10: Üstelik mesele sadece ses değil. Akıllı televizyonların bağlı olduğu diğer cihazlar yani bilgisayar, telefon ve diğer akıllı cihazları da görebiliyor.
11: Akıllı TV bağlı olduğu Wi-Fi ağı üzerinden aynı ağda bulunan diğer cihazlarla iletişim kurabilir.
9: Nasıl korunacağız bu durumdan?
11: Kumandayı kapatmak bir çözüm değildir. Televizyon kayıt yapmaya devam eder. Fişini çekmek zorundasınız.
10: Yani kumandaya basıp televizyonu kapatmak onu tamamen susturmaya yetmeyebilir. Peki kullanıcılar ne yapmalı?
11: Akıllı televizyonun internet erişim izinlerini modem veya firewall üzerinden mümkün olduğunca kısıtlamalısınız.
0: Çayı ve kahveyi çok sıcak içenler ekran başına. Araştırmalara göre 65 derece üzerindeki içecekler yemek borusu kanseri riskini artırabiliyor. O ilk yuduma dikkat.
12: Çayı normal fakat kahveyi sıcak seviyorum. Kaynar kaynar tükettiğim oluyor, özellikle sabahleyin biraz ayılmak için.
10: Bir fincan sıcak çay ya da bir fincan

0: kahve, kimi zaman kahvaltıların vazgeçilmezi, kimi zaman sohbetlerin eşlikçisi. Ama uzmanlar uyarıyor, ilk sıcaklık ne kadar önemli?
1: Sıcak.
0: Çok mu sıcak?
1: Orta.
2: Sıcak.
3: İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişinin verileri incelendi. Çok sıcak içecek tüketenlerin ılık içenlere göre yemek borusu kanserine yakalanma riskinin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.
4: Sıcak içecekleri düzenli tüketmeyi alışkanlık haline getirenlerin ağız içi, gırtlak bölgesi ve yemek borusu kanser riski artmakta.
5: Yani çok sıcak içmem ama sıcak içerim.
0: Araştırmaya göre 65 derece ve üzeri sıcak içecekler risk taşıyor. Öyle ki yeni demlenmiş bir çay 90 hatta 95 dereceyi bulabiliyor. Uzmanlarsa sıcak içecekler boğazımızdan geçerken tabakaya zarar verdiğini söylüyor.
4: Sıcak içecekler, boğazımızı yakan içecekler uzun süre bu içecekleri sık tükettiğimiz zaman özellikle önce termal hasar yapıyor.
0: Çok sıcak tüketmiyorum, her zaman alırım.
3: Peki güvenli sıcaklık ne olmalı? Çok sıcak içecekleri ne kadar bekletmek gerekiyor?
4: Ağız ve dili yakmayacak şekilde 1-2 dakika soğumasını bekleyerek ağız ve dilin yanmayacağı ısılardaki içecekleri tüketebilirler.
0: Uzmanlar sıcak içecekleri içmeden önce birkaç dakika beklemenizi öneriyor ama altını çizdi daha önemli bir konu var.
4: Sıcak içecekler tabii ki başlı başına değil. Bunun yanında diğer çevresel faktörler de bu kanser riskini artırmakta. Bir sigara çok önemli bir risk faktörü ve alkol de öyle.
6: Aracın zeminindeki kiri ve tozu tutsun diye kullanılan paspaslar ciddi kazalara neden olabiliyor. İşte nedeni.
7: Paspas kullanıyor musun?
8: Kullanıyorum abi. Olmayan yoktur yani bu devirde.
9: Aracında paspas olanlar dikkat, kıvrılan ya da araca uygun olmayan paspaslar kazaya davetiye çıkarıyor.
7: Çoğu sürücü aracının zeminini toz ve kirden korumak için paspas kullanıyor. Ancak yanlış yerleştirilen veya yerinden çıkan paspaslar gaz ve fren pedallarının hareketini kısıtlıyor.
10: Ben aracıma orijinal paspası kullanıyorum. Kendine uygun olan paspası kullanıyorum.
7: Aynen öyle. Her aracın kendine ait bir paspası var. Ancak kimi daha ucuz olduğu için, kimi ise daha şık göründüğü için farklı araç modellerine ait paspaslara yöneliyor. İşte böyle bir durumda araca uygun olmayan paspaslar pedalların hareket alanını daraltıyor.
9: Sonucundaysa kaza kaçınılmaz oluyor.
7: İşte bunun gibi kıvrılan veya üst üste konulan paspaslar da aynı riski taşıyor.
11: Üst üste kesinlikle paspas koymuyoruz. Alttaki eskimişse mutlaka kaldırıp yenisini tek paspas olarak kullanıyoruz.
9: Küçük bir detay büyük bir faciaya neden olabilir.
11: İlk yapacağımız şey öncelikle doğru paspas seçmek. İkincisi temizliğine dikkat etmek. Paspasların doğru şekilde konulduğundan emin olduktan sonra şuradaki klipslerinden yerlerini oturtturuyoruz. İleri doğru kaymasına engel oluyoruz.
8: Bundan sonra tabii ki de paspasları kontrol ederiz. Yerinde mi, tam düzgün şekilde mi diye daha dikkatli oluruz abicim.
12: Ben de bundan sonra kontrol eder öyle binerim aracıma.
6: Sanal medyada kimin profiline baksak adeta zaman yolculuğuna çıkmış gibiyiz, değil mi? Ünlülerden fenomenlere kadar herkes yapay zeka ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yılların karelerine dönüştürüyor. Peki sadece birkaç saniye süren bu retro eğlencesinin tehlikesi bulunuyor mu? Bu sorunun cevabını uzmanları yanıtladı.
13: Efendim, 80'lere ışınlanmak ister miydik?
14: Evet, çok isterdim. O dönemleri özlüyorum. Çok güzeldi.
15: Hayır, istemem yani. Şu andan mutluyum. Televizyonlar falan daha iyi şu an. Teknoloji gelişti.
3: Dalgalı saçlar, vatkalı ceketler ve rengarenk konseptler.
16: Biz de o dönemleri gördüğümüz için o dönemi özlem.
3: Sanal medyada 80'ler akımı başladı. Yapay zeka uygulamasını açıyorsunuz. Ardından selfilerden oluşan fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Ve yapay zeka sizi bir anda 80'lere ışınlıyor.
17: Ben de yaptım. Çok hoşuma gitti. Eşimle beraber yaptım hatta. Çok güzeldi.
3: Ünlüler de katıldı. Akım hızla yayıldı.
18: Gördüm. Çok güzeldi. Ben de yaptım hatta.
13: Bakabilir miyiz?
18: Hemen. Herkesin de yapmasını öneririm yani.
3: Oldukça eğlenceli görünüyor ama dikkat.
19: Yani eğlence amaçlı görünen bu akımların arkasında her zaman bir tehdit ve tehlike oluyor.
3: Uzmanlara göre bu tip akımlar kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor.
19: İşte hem biyometrik verileriniz işleniyor, hem yapay zeka yaygınlaşıyor. İşin en ilginç boyutu daha sonra bu fotoğrafların hangi

0: amaçla ve ne şekilde kullanılacağı bilinmiyor.
1: Hiç önemli değil benim için. Ne olacak ki yani? Kişisel verim, benim fotoğrafımı alsan olacak. O çok önemli değil.
2: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
3: Bu leopar yaralıydı. Yardım etmek istediler, sakinleştirici iğne yaptılar. Tam yanına yaklaştıklarında olanlar oldu. Leopar bir anda hareketlendi. Adama işte böyle saldırdı. Adam canını zor kurtardı. Ayakta durmakta güçlük çeken leopar kendini yeşillik alana bıraktı. Korku dolu anları kameralar işte böyle kaydetti. Bir kadın arkadaşlarıyla kafede oturuyordu. Olacaklardan habersizdi. Eski avukat olan eski eşi bir anda karşısına çıktı. Silahını çekti, ateş etmeye çalıştı. Ama silahın emniyeti kapalıydı. Garson adama müdahale etti. Kadın kıl payı kurtuldu.
4: Ege mi senin adın?
5: Evet, benim adım Ege. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Bu robot havalimanında görevli. İnsanlara yardımcı olması için kullanılıyor.
4: Beni Chanel şans parfümlerine götürür müsün?
6: Ne kadar zor geldi, yemin ediyorum. Chanel dedim ben de.
3: Bir kişi de robottan yardım almak istedi. Ama beklediği gibi olmadı. Robot yerinden kımıldamadı. En sonunda pes etti.
4: Tamam, takip edeceğim, sen yürü. Burası mı, geldik mi?
5: Chanel parfüm reyonuna götüremedim.
3: O anlar sanal medyada gündem oldu.
5: Fakir edebilirsiniz. Sarılma yerine size el sallayabilirim.
3: Bir araç akaryakıt istasyonundaydı. Dolum işlemi tamamlanmadan bir anda hareket etti. Akaryakıt istasyonu çalışanı araca bağlı olan pompayı çıkarmaya çalıştı. Ama facia yaşandı. Hortuma takılan çalışan yere düştü, ölümden döndü. Varşova'da 30 robot toplandı. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkati çekmek için protesto düzenlendi. İki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Robotlar ellerinde bayraklarla Dijital İşler Bakanlığı önünde turlar attı. Bir kişi babasını ziyarete geldi ama içeri alınmadı. Adam bunun üzerine güvenlik görevlisiyle tartıştı. Tartışma bir anda büyüdü. Adam güvenlik görevlisine defalarca yumruk attı. Görevli onca yumruk darbesine rağmen ayakta kaldı. Çevredekiler adamı uzaklaştırdı. Gökvatan'ın yenilmez İHA'sı Bayraktar Akıncı sahneye çıktı. Süpersonik İHA 122 güdümlü füzesiyle test atışı yaptı. Hedefi tam isabetle vurdu. Testten tam not aldı. Denizdeki hedefi vurma testi sıfır sapmayla gerçekleşti. Bir feribot insanları taşıyordu. Kıyıdan yaklaşık 2.2 kilometre uzaklaşmıştı. Denizin ortasında yangın çıktı. Feribot kısa sürede alevlere teslim oldu. İnsanlar alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekipler insanları kurtarmak için seferber oldu. Ama olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. 86 kişiden hala haber alınamıyor.
2: Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Damla, bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Damla, bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
11: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
12: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Damla,
2: bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
15: tam bir boş.
14: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
15: Tam bir Bosch.
16: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: Damla, bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için

0: Sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Dert bende, derman şokta, ah bende kaldım kapıda.
11: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
14: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
13: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
0: yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: tasarruf eder çok.
1: Tabii boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tabii boş.
0: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
2: Her Perşembe ve Cuma 1500 lira ve üzeri alışverişlerinizde 150 bin para kazanın.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Beyaz Ana Haber devam ediyor. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 9. kez Sakarya'da kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar sürecek fuarın açılışında renkli görüntüler vardı.
8: Değişimin, dönüşümün öncülüğünü yapan bir liderle çalışmanın heyecanıyla biz de her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz.
9: Bu yıl 9. kez düzenleniyor PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.
8: Bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde, daha iyi imkanlarla değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz.
9: Fuar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor.
10: Yapılan uluslararası aslında düzeyde görsellikte olan faaliyetlerin tanıtımıyla alakalı, vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetlerle alakalı çalışmalarımızı anlatmak için buradayız.
9: 60 bin metrekarelik alandaki fuarda 150'den fazla firma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
11: Evet, çok güzel, muhteşem hatta. Çok beğendim. Beğendim kelimesi hafif kalıyor.
12: Herkese tavsiye ederim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan çok teşekkür ediyorum. 3-2-1 başlayabilirsiniz.
9: Bir yarışmacı aranjmanı yalnızca 2 dakikada hazırladı ve birinci oldu. Kazanan yarışmacıya çiçek hediye edildi.
11: Teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk.
9: Fuar 13 Eylül pazar akşamı sona erecek.
7: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
13: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, şükür kavuşturana, hayatta her şey var da manevi bir sohbet içerisine gireceğiz. Birazdan çok çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikte bugün de gelmiş. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim çok şükür, sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür hocam, elhamdülillah biz de iyiyiz. Yani iyi olmaya çalışıyoruz her zaman her daim. Çok şükür sağlığımız yerindeyse değil
1: evet,
0: mi?
1: Tabii.
0: İşler bir şekilde yoluna giriyor. Tabii evet. Ki herkesin kendine göre küçük büyük dertleri, sıkıntıları oluyor. Hayat bu. Ama sağlık varsa her şeyin bir çaresi oluyor. Hani ölümden başka her şeyin çaresi vardır lafı aslında çok da yanlış değil mi hocam?
1: Doğru, doğru. Yani hayat yolculuğunda inişler, çıkışlar yaşıyorsanız, eğer hayattaysanız mutlaka güzellik de olacak, hüzün de olacak, gam da olacak, sevinç de olacak. Hayat yolculuğu böyle bir şey. Gece gündüz gibi bazen güneş açacak, bazen hava kararacak. Ama dediğiniz gibi öncelikle sağlık, en başta sağlık. Rabbim inşallah sağlığımızı, afiyetimizi daim eylesin,
0: amin.
1: Elimizden almasın.
0: Amin.
1: Ve bu sağlık ve afiyet içerisinde de o sağlığı bize verene, o afiyeti bize verene minnettarlığımızı, şükrümüzü, teşekkürümüzü elimizden almasın. Teşekkür
0: Amin.
1: Etmesini bilenlerden eylesin bizleri.
0: Amin inşallah hocam. Yani şükür, teşekkür anlamına geliyor zaten.
1: Tabii, aynen,
0: ne kadar
1: aynen,
0: şükretsek kökten. Azdır. Sanki bize işte nefes almak, yemek yiyebilmek, hı-hı, yürümek çok normal, olağan bir şeymiş gibi geliyor ama o kadar olağanüstü bir şey ki bu. Bunu ne zaman anlıyoruz? İşte belki bir tekerlekli sandalyede bir insanı
1: tabii
0: gördüğümüz zaman, yemek yiyemeyen, hasta olduğu için iştaha kapanan bir insanı gördüğümüz zaman diyorsun ki ya Rabbim çok şükür iştahım var. Bazıları kilo vermek istiyor ya.
1: Doğru.
0: Ben kiloluyum çok iştahım var. Allah'ım iştahımı kapat. Yani doğru dua etmek lazım. Niye iştahın kapansın? İştah çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Allah iştahla
1: doğru.
0: yemeği nasip etsin. Afiyetle yemeği doğru. nasip etsin. Allah bu günleri aratmasın.
1: Amin.
0: Hocam.
1: Allah yediğimizi içtiğimizi kendi yolunda enerjiye dönüştürsün. Şer yolunda değil de, kötülük yolunda değil de
0: evet,
1: aldığı kuvveti, enerjiyi, gıdayı iyi yollarda tüketmeyi, yani sarf etmeyi, harcamayı, kullanmayı nasip eylesin.
0: Amin. Kötü yolda da kullananlar var değil mi?
1: Tabii Allah'ın verdiği afiyeti, Allah'ın verdiği sağlığı şerli işlere, kötü işlere, yanlış işlere enerji yapan insanlar da var.
0: Var vallahi. O da başkasının kötülüğünü istiyor herhalde.
1: Tabii. Tabii yani kötülük şöyle bir şey aslanım. Yani iyilik ve kötülük kavramları bazı insanlar var ki akşam başını yastığa koyduğunda iyilik yapamamışsa o gün üzülüyor. Bugün hiç iyiliğim olmadı kimseye diyor. Bazı kişiler de var ki onlar da böyle başını yastığa koyduğunda ya bugün ben

0: ben hiç kimseye kötülük yapamadım diye üzülüyor. Uykusu gelmeyen
1: Allah
0: insanlar var.
1: Allah.
0: Yani şey gibi, hani herkesin tabiatı, fıtratı vardır ya.
1: Evet.
0: Hani akrep diyelim ki ne yapacak? Akrep sokacak.
1: Hı.
0: Yılan ne yapacak? Zehirli sokacak. Tabiatı maalesef böyle kötülüğe meyilli. Kötülük avcısı.
1: Hı.
0: Yani iyilik avcısı değil de kötülük üzerine hayatını kurgulamış insanlar var. Sanki böyle kötülük yapmazsa yaşayamayacak. Huzur bulamayacak.
1: Nefes alamayacak
0: nefes
1: gibi.
0: Alamayacak. Bazı insanlar da var ki zaten Allah insanın nefsini ona iki türlü ilham etmiş.
1: Hı hı.
0: Diyor ki ayeti kerimede فَاَلْهَمَهَا estağfirullah فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Biz diyor insana, nefsine ilham ettik. Neyini? Hem kötülüğü hem iyiliği. Yani o insanın nefsinde iyilik yapma duygusu da var, kötülük yapma duygusu da var. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. O nefsini diyor arındırıp da böyle tertemiz işler yapan kurtulmuştur diyor. Hı hı. Felah bulmuştur. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. O nefsini kötülüklere bulayıp, çirkinliklere bulayıp, o çirkinlikler içinde bulanan da nefsini diyor heba etmiştir, helak etmiştir.
1: Hmm.
0: Yani zarar etmiştir anlamında.
1: Yani o zaman bu kötü bir insan, Allah onu kötü yaratmış demek, yanlış biliyorum mu?
0: Tabii ki şöyle, insanın kodlarında, insanın genetiğinde iyiliğe de temayül var, kötülüğe de temayül var. Kimi nefsini iyilikte yarıştırıyor, ön hmm. plana çıkartıyor. Kimi de nefsini kötülük yollarında koşturuyor ve kötülük ona şey olmuş, alışmış kötülüğe. Yani
1: evet.
0: Adeta kötülükle dost olmuş.
1: Hı-hı.
0: Kimi de iyilikle dost olmuş. Tabii Rabbim bizleri iyilik taraftarı eylesin.
1: Amin.
0: Kötülüğü önleyenlerden. Kendimiz yapmadığımız gibi bir de kötülüğü önleme mecburiyetimiz var, biliyor musunuz?
1: Öyle
0: buna
1: mi?
0: İslami literatürde emri bil maruf nehyi anil münker görevi deniyor.
1: Hı hı.
0: Mesela biz hep böyle şey anlatırız ya, işte namaz, oruç, zekat. Halbuki Allah'ın farzlarından bir tanesi de budur, biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de?
1: Kötülüğe dur demek mi?
0: Kötülüğü engellemek, iyiliği de emretmek, iyiliği yaşatmak görevi.
1: Hı hı.
0: Bunun ismi Kur'an-ı Kerim'de emri bil maruf nehyi anil münker.
1: Hı.
0: Emri bil maruf demek, maruf örfe uygun, güzel şeyler demek.
1: Hı hı.
0: Yani insan tabiatının, aklının, vicdanının kabul ettiği şeylere maruf denir.
1: Hı hı.
0: Bunları emretmek, yani toplumda arkadaşlar şöyle iyilik yapalım, şöyle güzellik yapalım, şurayı şöyle ıslah edelim, burayı düzenleyelim, şurayı temizleyelim demek emri bil maruftur. Nehy-i anil münker de bir kötülük gördüğümüzde, bir yanlış gördüğümüzde aman boş ver, ne me lazım dememek.
1: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dememek.
0: Yani oraya müdahale edip gücün yetiyorsa öncelikle elinle. Elinle gücün yetmiyorsa dilinle. Dilinle de gücün yetmiyorsa kalben. Kalben onu protest etmek. Hani ona karşı gelmek, o işten rahatsızlığını belli etmek.
1: Onun için mesela dua etmek de bir duruştur, bir
0: tabii,
1: tavırdır değil
0: tabii.
1: mi buna karşı?
0: Dua etmek sığınmaktır Allah'a. Duayı kim yapar biliyor musunuz? Duayı, duaya ihtiyacı olan, duaya inanan, Allah'ı tam manasıyla büyükleyen, Allah'ın varlığını benimseyen kişi dua eder.
1: Evet.
0: Yoksa Allah'ı benimsemeyen, Allah'ın varlığını kabul etmeyen kişinin haşa Allah'a eyvallah olmaz. Mesela evet. Hani bizlerde şey vardır, böyle insani ilişkilerde bazı insanlar vardır, kimseye eyvallah yoktur.
1: Evet.
0: Kimseden bir şey istemez. Bu güzeldir ama kardeşim bu tavrını şeyde devam ettirme. Mesela Allah'a karşı da böyle yapma.
1: Evet.
0: Allah'tan iste. Kim olursan ol.
1: Hmm.
0: Yani ne kadar ben güçlüyüm, ben şuyum, ben buyum desen de senin Allah'tan ihtiyacın eksik olmaz.
1: Hepimiz Allah'ın katında çok aciziz hocam.
0: Tabii.
1: Ne kadar güçlü, nedir yani güç, zaten bu dünyaya mahsus bir şey.
0: Tabii.
1: Ve belli bir süre içerisinde zaten yaşıyoruz. Sonrasında Allah'a kavuşuyoruz ama o acizliğini kabul etmek ve

0: Yani bir tek Allah'tan istemek, ama isteyin diyorsunuz mesela,
1: Tabii.
0: özellikle
1: Tabii.
0: istediğimiz her şeyi isteyebiliriz değil mi Allah'tan? Sınırsız sonsuz bir şey bu herhalde.
1: Meşru olan, hani meşru olan Allah'ın helal kıldığı şeyleri helal kapsamda, helal dairede istemek tabii ki çok güzel olur. Allah'tan haram bir şey istenmez. Allah'tan yanlış bir şey istenmez. Yani mesela işte haramla alakalı Allah'ın yasak ettiği bir şeyi mesela örnek olarak söylüyorum. Allah kumarı yasaklamış. Sen tutup da Allah'ım işte bana kumardan şu kadar para çıksın
0: Allah Allah.
1: demek
0: Evet.
1: bu Allah'la dalga geçmek gibi bir şey olur. Cenab-ı Allah bunu yasaklamışken sen onu ondan isteyemezsin. Yani onun için meşru olan, doğru olan, makul olan, Allah'ın yasaklamadığı tüm her şeyi Allah'tan isteyebiliriz. Hatta o kadar sınırsız ki Cenab-ı Allah'ın hazinesi dünyadaki insanların hazinesine de benzemez.
0: Nasıl?
1: Yani böyle küçük de istememek lazım Allah'tan. Büyük istemek lazım.
0: Büyük isteyeceğiz.
1: Tabii yani mesela bencil de olmamak lazım. Peygamber Efendimizin meclisinde bir bedevi, bedevi dediğimiz şeyden gelmiş. Yani böyle badiye deniyor, çölden
0: Çölden.
1: gelmiş. Medeniyetin olmadığı bir yerden gelmiş. İşte orada zannedersem bazı insanlar ona kötü davranmışlar. İyi davranmamışlar yani. Dua ederken şöyle dua ediyormuş. Allah'ım beni affet, bir de Muhammed'i affet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona demiş ki Allah'tan isteğini geniş tut. Sadece beni affet deme. Tüm mümin kardeşlerimi de affet. Çünkü
0: Evet.
1: Allah'ın hazinesi herkesi bağışlamaya yeter. Allah'ın merhameti, Allah'ın affı herkesi bağışlamaya yeter. Onun için dua ederken de cimri olmayalım.
0: Bazen diyoruz ya mesela, ay bu zaten beni bulmaz bu. O kadar büyük dua etmeme gerek yok. Daha küçük tutayım isteklerimi.
1: Evet.
0: Yanlış bir düşünce.
1: Bu yanlış. Yani Allah'tan, yani Allah'ın gücü, hani güzel bir ayet vardır ya, Estağfirullah. İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr. Allah her şeye güç yetirendir, kadirdir. Yani Allah'ın güç yetiremeyeceği hiçbir şey yok. Yani olmayacak olağanüstü bir şey bile istesen Cenab-ı Allah'ın ona da gücü yeter.
0: Olmayacak bir günde olur. Bir
1: Olur,
0: anda olur Allah
1: olur,
0: isterse.
1: olur. Yani dua, Peygamber Efendimiz et-du'a muhul ibade. Dua ibadetin ta özüdür diyor. Özüdür, kaynağıdır. Hatta ayeti kerimede Mü'min suresinin 60. ayetinde estağfirullah ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib leküm. Rabbimiz buyuruyor ki bana dua edin ben size icabet ederim. Yani duanıza mutlaka dönerim.
0: Mutlaka değil mi? Her
1: Mutlaka
0: duaya
1: dönerim.
0: dönüyor.
1: Ha, mutlaka dönerim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti benim bana dua etmekten kibir duyanlar, kibirlenenler, yani el açmaya, böyle boyun bükmeye kibir yapanlar ya da kulluk yapmaya kibir yapanlar, küçümseyenler o kulluğu. Hani bazı insanlar vardır ya Allah muhafaza evde babaanne namaz kılıyordur, dalga geçiyordur.
0: Tövbe
1: İşte
0: ya.
1: dede camiye gidiyordur, dalga geçiyordur.
0: Nesile dalga, ne var
1: Ya
0: bunu dalga
1: işte
0: geçecek?
1: inanmıyor ya, inanmadığı için onunla alay ediyor. Yani onun yaptığı bir ibadeti, bir eylemi küçümsüyor. Küçümseme kardeşim. Bak ne diyor ayet? İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bana olan kulluğu küçümseyenler ve kibirinden dolayı benden bir şey istemeye yediremeyenler, nefsine yediremeyenler seyedhulûne an ibadeti cehenneme dâhirûn. Onlar diyor kibirlendikleri için Allah'tan bir şey istemekten kibirlendikleri için onlar cehenneme dahil olacaklardır diyor.
0: Tövbe haşa hocam,
1: Tabii
0: yani Allah'tan isteyeceğiz
1: Allah'tan
0: zaten.
1: ki
0: Başka kim sana ne
1: Allah'a
0: verebilir?
1: kibir olmaz.
0: Evet.
1: Kibir hiç kimseye olmaz.
0: Evet.
1: İnsanlara da yapılmaz ama hele hele hani haşa benim Allah'a eyvallahım yok
0: Tövbe
1: diyemezsin.
0: estağfurullah.
1: Bak bir insana diyebilirsin.
0: Evet.
1: Benim Ahmet'e, Mehmet'e eyvallahım yok kardeşim. Ben gidip de onlardan bir şey isteyemem. Ben onların önünde el etek öpemem diyebilirsin.
0: Evet.
1: Ama bu ifadeyi Allah için söyleyemezsin.
0: Zaten imanlı bir insan bu cümleyi kuramaz da
1: Kuramaz.
0: yani,
1: Kuramaz.
0: ki büyük bir nimet, asıl bizim için nimet
1: Tabii.
0: yani, bizim Allah'a ihtiyacımız var. Ve şunu merak ettim hocam, mesela dua ederken o duanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tabii ki Allah bilir.
1: Tabii.
0: Ama belli mesela

0: Dua işte şartları var mıdır? Nasıl dua etmeliyiz ki daha çok o dua kapısı açık olsun bize?
1: Evet. Şimdi dua samimiyet ister. Yani öyle dudak ucuyla mürahi bir şekilde edebiyat parçalayarak falan dua olmaz. Dua için yanarak, böyle kalbin böyle acıyarak, gerçekten boynunu bükerek, Allah karşısında acziyetini bilerek,

0: ne diyelim,
1: İçi yanmasıyla.
0: böyle için yanarak böyle
1: Evet.
0: gerçekten de boynunu bükerek ya Rabbi dediğin zaman aradaki bütün perdeler kalkar. Cenab-ı Allah'a anında ulaşır. Ve buyur ey kulum, sen onu işitmesen de Cenab-ı Allah ona ayet, Allah'ın sözünden daha doğru bir söz olamaz ki. Ne diyor? Estağfirullah. Ve kâle rabbükümüd'ûni esteciblekum. Siz bana dua edin, bana dua gönderin, yani benden bir şey isteyin, ben mutlaka ona icabet ederim diyor.
1: Daha ne desin, değil mi?
0: Yani şimdi dolayısıyla duada özellikle kardeşlerimiz, bazı insanlar var böyle, şeye dikkat etmiyorlar aslanım. Yediklerine, içtiklerine, harama, helale dikkat etmiyorlar. Bakın biz şunu çok iyi biliyoruz ki din bir bütündür. Dinin ayetleri ve hadisleri ışığında baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz'den bir hadis var. Diyor ki Peygamberimiz, üstü başı perişan, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam diyor, ellerini açmış, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarıyor. Ama diyor Rabbim ona icabet etmeyecek diyor. Onun duasını kabul etmeyecek.
1: Niye acaba?
0: Soruyorlar, niçin ya Resulallah? Diyor ki onun duasını şu sebeple kabul etmiyor. O kişi diyor o kadar özensiz ki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Rabbim onun duasını niye kabul etsin ki diyor. Şimdi bu hadis bizim önümüzde dururken duası kabul olmayanlar bir düşünsün. Acaba bu adama ne kadar benziyorum? Ben yediklerime dikkat ediyor muyum haram helal hususunda? Yani kazanç hususunda,
1: Evet.
0: benim işte cebime giren para hususunda. Bazı insanlar mesela bunlara hiç dikkat etmiyor. Gelsin de nereden gelirse gelsin diyor.
1: Tabii.
0: Böyle dersen senin duan kabul olmaz kardeşim. Sen şunu arayacaksın, helali arayacaksın. Hatta helalleşeceksin. Yani bazen böyle bir nizalı alışverişler oluyor.
1: Nasıl?
0: Yani anlaşmazlık, hani biraz
1: Ha.
0: böyle ihtilaflı diyelim, anlaşmazlık şeklindeki alışverişler oluyor. Gideceksin kardeşim, bak böyle bir alışveriş yaptık, hakkını helal et. Belki birbirimize hak geçmiştir diyeceğiz. Hatta bazı insanlar var pazarda mesela, eskilerden ben hep bilirim, belki siz de bilirsiniz. Tartarken fazla koyar. Yani şöyle azıcık üzerine biraz,
1: Biberleri de
0: ha, bir
1: fazla
0: tane bir
1: atar
0: tane
1: yani.
0: atar.
1: Evet.
0: Niye böyle yapıyorsun? Aman kardeşim der. Sizin hakkınız bana geçmesin. Benim size geçsin, önemli değil, helal olsun. Aman ben sizin 10 gramınıza, 20 gramınızı istemiyorum. Çünkü benim helal kazancıma kir bulaşmasın, haram bulaşmasın. Neden? Çünkü ben yarın Rabbime el açtığım zaman aynı bu adama dediği gibi duasını geri gönderin.
1: Evet.
0: Bu işte üzerinde bir sürü haklar var demesin Rabbim. Duamız çabuk kabul olsun. Bakın duanın çabuk kabul olmasının şartlarından bir tanesi neymiş? Helal rızık, helal kazanç. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmedikten sonra dualarımız niye kabul olmuyor dememizin bir anlamı yok.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat edeceğiz.
1: Başka ne önemli burada?
0: Samimiyet önemli dedik. Ondan sonra tabii duanın kabulü için Peygamber Efendimizin bize öğrettiği dualar var. Kur'an'da bize öğretilmiş hem peygamber duaları hem de salih kişilerin duaları var. Onların dualarına biz mücerrep dualar
1: Ne
0: diyoruz.
1: demek mücerrep?
0: Mücerrep, tecrübe edilmiş.
1: Tecrübe edilmiş.
0: Daha önce yapılmış ve kabul olmuş.
1: Evet.
0: Me'sur dualar da deniyor onlara. Yani bize intikal ettirilmiş, sapasağlam. İşte bak onlar yapmış, sen de yap kardeşim. Aynı şey gibi hani birisi bir ilaçtan fayda görür de ya bu ilaç bana çok yaradı der ya. Gerçi o şekilde hani
1: Tavsiye edilmez ama
0: tavsiye edilmez ama
1: buluşlar
0: hani
1: böyle
0: tabii
1: çıkmıştır. Evet.
0: buluşlar bu şekildedir. Bu dualara önem vereceğiz. Bir de tabii duaların kabulü için mesela ezan sonrası yapılan dua, namazların peşinden hemen yapılan dua, işte seher vakitlerinde o tam böyle tabiat uyanırken sabah namazından sonraki yapılan o seher vakti, vaktindeki dualar, gecenin ortasında teheccüd namazından sonraki yapılan dualar, böyle bir de mübarek zaman ve mekanlarda. Mesela bazen böyle dostlarımız hacca umreye gidiyor ya,
1: Evet.
0: oralarda
1: Allah kabul
0: işte
1: etsin.
0: kutsal

0: mekanlarda. Ondan sonra mübarek zamanlar. Mesela bugün Cuma. Cuma gününde Peygamberimiz buyuruyor ki öyle bir an vardır ki diyor Cuma gününde. O anda diyor dualar asla reddedilmez.
1: Hangi an acaba Cuma gününde?
0: İşte o gizlenmiş icabet saati deniyor ona. İcabet
1: Allah Allah.
0: Saati. Allah'ın kabul saati.
1: Acaba ne zaman?
0: Onu... Alimler ona çeşitli rivayetlerde kimi diyor ki Cuma namazı vakti. Tam Cuma namazı kılınıyor ya.
1: Evet.
0: O vakit diyen var. Kimi Cuma'dan önceki o sela diye hani çağrı yapılıyor ya. Haydin Cuma'ya diye bir sela okunuyor. O andan itibaren başlayan, kimi de demiş ki tam Hoca Efendi hutbeye çıktığı zaman demiş. Hutbedeyken. Yani insan bilecek. Ha, bugün fırsat günüdür. Ben bugün zaman zaman Rabbime yöneleyim. Rabbimden istekte bulunayım. Belki icabet saatine denk gelir.
1: İnşallah.
0: Hatta şu da olabilir. Bizim tam dua yaptığımız hani böyle 10.45 gibi.
1: Büyük Cuma duası.
0: Büyük Cuma duası saati de olabilir.
1: Olabilir.
0: Hiç belli olmaz.
1: Allah bilir yani.
0: Bu bir de tabii annenin, babanın duası, mazlumların duası, ondan sonra boynu bükük gariplerin, yetimlerin duası. Bunları almaya çalışacağız.
1: İnşallah. Hocam mesela dediniz ya az önce bazı önemli zatlar var. Mesela İstanbul'da da işte Yuşa Hazretleri gibi. Şimdi bir örnek verdim. Hani oralara gidip de çok dua eden vatandaşlarımız oluyor.
0: Oluyor.
1: Bir gün ben de niyet ettim. Şimdi ismini vermeyeyim bir zata. Dedim ki gideceğim orada dua edeceğim. Ama her gün önünden geçiyorum. Bir türlü nasip olmuyor. Bakıyorum insanlar gidiyor.
0: Evet.
1: Allah dedim bu kadar insan gidiyor dedim. Yani Allah büyüktür. O an, hani o an belki bir duan senin kabul olur. Özellikle orada dua etmek istedim. Ve özel bir günü seçtim. Dedim ki bugün ben iş çıkışı gideceğim. Gittim vardım oraya. Tam böyle bir girişi var oranın. Allah Allah girişin önüne kocaman bir traktör gibi bir şey. Kapalı. Allah Allah dedim yani niye bana bugün bu yer kapalı geldi? Her gün önünden geçiyorum açıktı. O gün kapalıydı. Ne demek oluyor? Bu acaba bir sinyal midir ya da
0: şimdi,
1: o gün gitme demek midir?
0: Yani aslanım illa oranın içine dahil olup da türbeye girip de orada dua yapma mecburiyetiniz yok ki. Her türbeye giremezsiniz. Yani mesela Peygamber Efendimiz'i biz ziyaret ediyoruz türbenin içine mi giriyoruz? Hayır. Dışarıdan. İşte o Bab-ı Selam dediğimiz o geçiş güzergahı var. O geçiş güzergahından selam vererek, dua ederek geçiyoruz. Sizin niyetiniz güzel. Oraya gitmişsiniz. İster traktör olsun, ister iş makinesi olsun, ne olursa olsun. Siz oranın bir köşesinde Rabbinize yönelerek, Ya Rabbi şu anda huzurunda bulunduğum bu zat, duyduğuma göre çok kıymetli bir zat. Öyle diyorlar. Yani doğrusunu sen bilirsin ya Rabbi. Eğer bu zatın senin yanında bir itibarı varsa, bir kıymeti varsa, senin sevgili kullarındansa, senin dostlarındansa, onun hürmetine, yani ben kendim çok günahkarım ama bu zat çok kıymetli bir zat olduğunu duyuyorum. Bu zatın hürmetine bana şu şu şu taleplerimi ver ya Rabbi demenin hiçbir mahsuru yok. Ama gidip de bazıları mesela şaşırıyor. Bazıları da gidip o türbelerden o türbedeki zattan istiyor. O yanlış bakın. O türbedeki zatın artık sana bir şey vermeye gücü yetmez. O haşa yani bırakın o türbedeki zatı peygamberimiz alemlere rahmet gönderilmiş bir peygamber. O kadar büyük bir zat olmasına rağmen peygamberin kabrinde bile peygamberden bir şey istenmez.
1: Evet.
0: Selam verilir. Kimden istenir?
1: Allah'tan.
0: Allah'tan istenir. Mesela her şeyi verecek olan Allah.
1: Tek Allah'tır tabii ki de. Ben mesela şöyle yorumladım hocam. O gün oranın kapalı olmasını. Dedim ki Aslı yani sen her gün içinden geçirdin. Oraya gitsem duam kabul olur mu diye. Belki de Allah bana bir mesaj gönderiyor. Diyor ki sen illa oraya gitmene gerek yok. Ben senin duanı zaten kabul edeceğim. Sen nerede olursan ol belki de edeceğim. Sen oraya şart koştuğun için belki de böyle bir ben hep Allah'tan hani böyle sinyal alırız ya hocam. Allah'tan bir mesajdır bu diye düşündüm. Allah isterse her yerde de istersen yatağında istersen başka bir yerde duanı kabul edecekse eder.
0: Eder. Hatta Cenab-ı Allah'ın isimlerinden sıfatlarından bir tanesi de El-Garib Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle soruyorlar. Estağfirullah. Ve izâ se'eleke ibâdî annî. Kullarım diyor, sana benden sorarlarsa, yani senin Rabbin işte kimdir, nedir, işitir mi bizi, duyar mı diye sorarlarsa, onlara de ki, fe inni garib, ben onlara çok yakınım. Garip, akraba kökünden geliyor. Akraba da yakın demektir. Ben onlara son derece yakınım. Ucibu da'vetet da'i izâ da'ani. Dua ettiği zaman ben onların duasını işitirim, onu ve ona icabet ederim diyor. Şimdi dua etmek için evet özel mekan, özel zaman gözetmek güzel ama hepten de böyle illa oraya gideyim, orada dua yapayım, başka yerde yapamam. İşte özel mekan bulayım, özel zaman seçeyim deme kardeşim. Duanın vakti olmaz, saati olmaz, duanın yeri olmaz. Ne diyor Allah? Ben size yakınım diyor. Yani sizden daha yakınım diyor.
1: Şah damarından daha yakın.
0: Doğru, ayette öyle geçiyor. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Şimdi böyle bir Allah'ımız varken bizim hiç vakit geçirmeden hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ona buna değil, direkt Allah'a açacağız. Rabbimiz bize inşallah eğer onun kulluğuna layıksak, eğer azıcık bir iyiliğimiz varsa, bazen iyilikler de vesile olur biliyor musunuz duanın kabulüne. Hani belki hatırlarsanız 3 tane adam bir böyle kış gününde mağaraya sığınıyor ya.
1: Evet.
0: Mağarada o mağaranın girişindeki taş kayıyor, göçüyor. Mağaranın ağzı kapanıyor.
1: Evet.
0: Şimdiki gibi cep telefonu yok, bir şey yok. O taşı insan gücüyle oradan almaları, kaydırmaları mümkün değil. Şöyle akıllarına geliyor çaresizlik içerisinde. Herkes diyor Allah'a dua etsin. Ama dünyadayken yaptığı hayırlı bir işi dile getirsin. Yani ya Rabbi şu yaptığım iyilik hürmetine, şu yaptığım hayır hürmetine bizi buradan kurtar. Adamın bir tanesi başlıyor dua etmeye. Ya Rabbi diyor ben işte akşamları işten döndükten sonra yaşlı annemi babamı diyor doyurmadan, onların hizmetini görmeden kendi çocuklarımla sofraya oturmazdım. Fakat diyor bir gün gece akşam geç geldim diyor. Baktım ki annem babam uyumuşlar diyor. Elimde tepsiyle onların başında bekledim uyanıncaya kadar diyor. Eğer ben bunu diyor senin için yaptım. Sen bunu benden kabul etmişsen bizi buradan kurtar ya Rabbi diyor.
1: Ay, amin. Evet.
0: Taş böyle gacırt gucurt azıcık açılıyor. Gerçekten. Ama insan çıkacak kadar değil. Başka diğer arkadaşı dua ediyor. Ya Rabbi diyor ben işte amcamın kızıyla onu çok seviyordum, aşıktım. O da bana yüz vermiyordu. Fakat bir kıtlık oldu. Zor durumda kaldı. Benden bir şeyler istedi. Ben de onunla işte benimle beraber olursan sana veririm dedim. O da işte çocuklarım işte aç yani çok zor durumda diyerek kabul etti ama tam o işi yapacağımızda titremeye başladı ve dedi ki ya ben Allah'tan çok korkuyorum. Sen hiç korkmuyor musun dedi.
1: Evet ya.
0: O da demiş ki ya sen Allah'tan korkuyorsan benim iki kat korkmam lazım. Ben bu işten vazgeçtim ya Rabbi. Yani o haram işi yapmadım. Nikahsız
1: haramdan
0: işi yapmadım.
1: Döndü.
0: Ondan dolayı ben bunu sırf senin için yaptım. Eğer kabul ettiysen bu taşı uzaklaştır. Biraz daha diyor gacır gucur şey
1: arandı.
0: Açıldı. Yine başka diğer üçüncü arkadaş diyor ki adamın biri benim yanımda çalışıyordu. Fakat bir gün diyor bir akşam vakti ücretini almadan çekti gitti. Herhalde acele bir işi vardı diyor. Ben de onun o parasını değerlensin, değeri düşmesin diye birkaç tane koyun aldım. O koyunlar çoğaldı. Adam yıllar sonra gelmiş demiş ki benim senden alacağım vardı. O da demiş ki senin alacağın işte şu sürü. Adam demiş ki dalga geçme demiş ya ne sürüsü benim alacağım para bu kadardı. Kardeşim demiş senin parana iki tane koyun aldım. O koyunlar da çok bereketli çıktı. Sürüme kattım. Şu koyunlar senin. Şu sürü senin diyerek o sürüyü ona verdim.
1: Helal olsun.
0: Ve ben bunu sırf senin için yaptım. Allah için yaptım. Adamın parası yani erimesin. Adamın emeği zayi olmasın diye. Adamın emeğini çarçur etmemek için bunu yaptım. bunu kabul etmişsen bizi buradan kurtar ya Rabbi diyor. Taş insanların çıkacağı kadar açılıyor diyor. Biz bu hadisten ne öğreniyoruz? Dua ederken hepimiz kendi iyiliğimizi de biliriz, kötülüğümüzü de biliriz. Ne nane yediğimizi de biliriz, tabii, ne iyilik yaptığımızı da biliriz. Dua ederken ya Rabbi falanca zamanda ben senin için şöyle bir güzellik yapmıştım, şöyle bir iyilik yapmıştım. Bu yaptığım iyiliği sen kabul etmişsen ya Rabbi sen de bana iyilik yap, sen de bana ihsanlarda bulun de. Bak bakalım ne oluyor.
1: İnşallah hocam bunu uygulayacağım bir dahaki sefere. Hiç böyle bir duada bulunmamıştım bu bakış, evet, açısıyla. İyiliklerini söyleyerek Allah'tan istemek. Bir de öyle dualar var ki duanın kabul olması için daha böyle bir bereketli, tabii, tabii, dualar diyoruz biz ona. Hı-hı. Yüce Allah tarafından reddedilmeyecek dua olan İsmi Azam duası. Çok, tabii, da bilinir aslında. Çok, bilin, evet. Bilmeyen yoktur belki de. Ülkemizde de çok sık duyarız. İsmi Azam duası, evet, nedir hocam? Hikmeti nedir?
0: Şimdi İsmi Azam demek Allah'ın en büyük ismi demek. Hı-hı. İsmi Azam duaları diye bilinen dualar vardır. Sadece bu değil. Yani pek çok dualar vardır. İsmi Azam olduğu tahmin edilir. Umulur ki ismi Azam'dır diye dua edilir.
1: İsmi büyüktür yani.
0: Yani şöyle, o Allah'ın isminin orada, o büyük isminin o duada bulunacağına hükmedilir. Hı hı. Çünkü bu güzel Allah'ın en büyük ismiyle dua edildiği zaman Allah mutlaka bu duayı kabul eder. Hatta derler ki böyle ismi Azam dualarını kötü niyetli kişilere öğretmeyin. Hı. Çünkü bunlar bunu kötü yolda kullanır.
1: Allah
0: yanlış
1: Allah.
0: İşte kullanır.
1: O kadar yani. Tabii, o da duası kabul olacak.
0: Tabii onun
1: yani
0: da kabul olur. Niye? Çünkü Allah'ın ismini, hani Allah'ın ismini ağzıma aldım deriz ya.
1: Evet.
0: Allah'ın büyük ismi, ismi Azamı hürmetine o dua kabul olur. İşte bunlardan bir tanesi. Allahümme inni es'elüke bi enne lekel hamdu la ilahe illa entel mennanu. Bedi'us semavati vel ardı ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum. Şimdi anlamı da çok güzel. Allah'ım senden istiyorum. Sadece senden istiyorum. Çünkü beni şuna buna muhtaç etme.
1: Amin.
0: Bütün hamdler, övgüler sana mahsustur. Sana aittir. Senden başka gerçek manada ilah yoktur. Başa kalkmadan her şeyi çok çok veren sensin. Mennan demek minnet altında bırakmadan.
1: Hmm.
0: Yani mesela insanlar bir şey verir ama teşekkür bekler. Ondan sonra işte ona minnet duymanı ister. Ben sana falanca zamanda şöyle iyilik yapmıştım der. Allah böyle bir şeye ihtiyaç duymaz.
1: Ya.
0: Mennan sıfatı vardır.
1: Minnetsiz veriyor, evet.
0: Yani başa kalkmaz.
1: Evet.
0: Başa kalkmadan her şeyi çok veren sensin. Ve gökleri ve yeri eşsiz biçimde yaratan, orijinal biçimde yaratan sensin ya Rabbi. Bedi'us semavat demek bedi' sıfatı vardır Allah'ın. Yani bu sanatkarlarda da Cenab-ı Allah onu tezahür ettirir. Orijinallik.
1: Hı hı.
0: Yani böyle taklitçilik değil de orijinal bir şey, eser ortaya
1: benzersiz,
0: koymak.
1: Benzersiz değil mi? Onu,
0: benzersiz.
1: Evet.
0: Bedi' orijinal demek, hı hı, yani. Yani mesela gökleri ve yeri Allah'tan başka kimse yaratamaz. O gökteki o güneş sistemini, ay sistemini, gezegenleri, o yeryüzünün ahengini.
1: Taklidi bile yok.
0: Taklidi bile yok.
1: O evet kadar.
0: Ey büyüklük ve ikram sahibi olan Allah'ım, Zülcelali vel ikram sıfatı, devamlı diri olan sensin. Hay, hay sıfatı vardır sende. Uyuma, uykulama sende olmaz. Bizzat kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettiren de sensin ya Rabbi.
1: Hı hı.
0: Kayyum demek başkasına ihtiyaç duymadan hayatiyetini ve yapması gerekeni daimi yapan demek.
1: Hı.
0: Yani dünyanın deveranı, insanların işte doğup ölmesi, yani yeryüzünün sirkülasyonu kayyum sıfatının tecellisidir. Yani mesela yenilenme, hayatta her gün yeni değişiklikler, işte hiç şaşmadan, hiç bozulmadan böyle doğanın, kainatın sistemli bir şekilde tıkır tıkır çalışması.
1: Çiçeğin tekrar açması. Heh,
0: yazın tekrar gelip, evet, kışın mesela işte kışın mesela bağlar, ağaçlar ne oluyor? Bir kütük oluyor.
1: Ya.
0: Sen diyorsun ki ya kapkara oldu, bir kütük oldu ağaç diyorsun. Ama baharda ne oluyor? Yemyeşil,
1: Hiç mi şaşmaz hocam?
0: Hiç hiç şaşmaz. Niye? Şaşmaz. Cenab-ı Allah'ın kayyum sıfatı var. Kayyum idareci, idareci
1: kayyum,
0: demek.
1: Kayyum şeyde de var değil mi hocam?
0: Ayet-el Kürsi'de de var. Evet. Onun için mesela bu dua, bunu kardeşlerimiz çeksinler. Bu dualarına ekleyiversinler. Evet. Namazdan sonraki dualarına ya da canları sıkıldığında, bir şeye ihtiyaçları olduğunda. Ya bizlerin, ya şöyle diyebilir miyiz? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok kardeşim. Hayır, böyle diyemeyiz ya.
1: Olur mu?
0: İhtiyaçsızlık sadece Allah'a mahsustur. Biz ihtiyaçlı varlıklarız. Bizim ihtiyacımız bitmez. Bugünkü biter, yarın yine başlar. Yarın bir yerin ağrır, bir hastalığın olur, bir elemin olur, sevdiğin birinin hastalığı olur. Cenab-ı Allah'a müracaatı olmayan, Cenab-ı Allah'a müracaat etmeyecek, ben bana yeterim. Bu bir firavunluktur ya. Hmm. Ben bana yeterim demek firavunluktur ya. Firavun da öyle diyordu.
1: Ben bana yeterim mi diyordu?
0: Tabii, benim kimseye şeyim yok diyor. Ben kendim tanrıyım diyor adam. Aşmış yani. Tövbe, tövbe estağfurullah. Nemrutluktur.
1: Nemrut ki yanında çalışanları var. Her şeyi onlar yapıyor halbuki.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey yaptığı da
0: İnsan,
1: yok.
0: İnsanoğlunun Aslı Hanım ihtiyaçları bitmez. Bugün sapasağlam gözükürsün. Yarın yerle yeksan olursun. Ondan sonra ellerini açarsın. Yani hepimiz muhtacız. Evet. Ayet öyle diyor bakın. Estağfirullah. Ya eyyühen nas, ey insanlar, entümül fukara'u ilallah. Allah karşısında hepiniz muhtaçsınız. Hı hı. Fakirsiniz. Hepiniz ihtiyaçlısınız. Ancak ihtiyaçlı olmayan, vallahu huvel ganiyyül hamid. Gani olan, zengin olan, varlıklı olan, güç kudret sahibi olan ve hamde layık olan, şükre layık olan sadece Allah'tır diyor.
1: O çünkü sana her şeyi sunuyor.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Allah'tan isteyeceksin. Sana sunandan daha büyük bir zat var mı? Daha yani, büyük bir varlık var mı bu dünyada? Zaten yok. Her şeyi yaratan, yeri göğü yaratan, evet. Allah'a sığınacağız. Bu ismi azam duası da inşallah güzelliklerle gelsin sizin hayatınıza. Sevgili seyirciler, dünya ve ahiret için özellikle ihtiyacımız olan bazı böyle küçük dualar, kısa bunlar ama etkileri, hı, çok büyük. O dualara bir geçelim istiyorum, evet, hocam. Mesela dünya ve ahiret için ne diyor? Rabbi firli.
0: Evet, Rabbi firli demek. Biz bunu namazda da kullanıyoruz oturduğumuzda. Rabbena ufirli ve livalideyi yapıyoruz ya. Rabbi ufirli demek, Rabbim beni bağışla demek. Yani benim bağışlanmayı gerektirecek hatalarım var. Ben böyle hatasız, sütten çıkmış ak kaşık değilim. Kim olursan ol. Yani hepimiz hataya düşebiliriz, nefsimize uyarız, yanlış yaparız. Bir insan çıkıp da diyebilir mi? Ben hatasızım. Hatasız kul olmaz.
1: Tabii.
0: Hatasız insan olmaz. Onun için Rabbi ufirli. Rabbim beni bağışla. Verhamni. Bana acı. Bana merhamet et. Bakın biz mesela ölmüşlere rahmet diliyoruz ya. Hı hı. Allah rahmet eylesin demek. Ne demek biliyor musunuz aslanım? Allah artık buna acısın demek.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Rahmet eylesin, acısın.
0: Acısın. Rahmet acıma kökünden geliyor. Hı. Allah buna artık, bu artık dünyada kalkıp da 1 lira sadaka veremez. 2 rekat namaz kılamaz. Bir gün oruç tutamaz. Bu bir hayır, bir şey yapamaz. İbadet yapamaz. Artık buna Allah acısın. Hı hı. Allah rahmet eylesin demek. Allah buna rahmetiyle muamele etsin demek.
1: Amin, evet.
0: Yani onun için verhamni, bana merhamet et, bana acı. Vecburni, eksiklerimi gider. Hı hı. Durumumu düzelt. Kalbimin kırıklığını, mahzunluğunu gider ya Rabbi.
1: Amin. Vecburni.
0: Vecburni. Benim kalbimin kırıklığını, mahzuniyetimi gideriver ya Rabbi. Kalbi kırık olanlar.
1: Evet.
0: Çok var.
1: Bu duayı okuyacak.
0: Tabii.
1: İnşallah.
0: Verfa'ni. Benim derecemi yükselt. Hem kendi katındaki dereceni yükselt. Hı hı. Hem de insanlar yanındaki şerefimi, itibarımı, haysiyetimi, onurumu yücelt ya Rabbi. Verzukni. Bana helal ve hayırlı rızık ver.
1: Amin.
0: Beni rızıklandır.
1: Evet.
0: Vehdini, bana hidayet et. Bana doğru yolu göster. Yani doğru yoldan beni ayırma. Hidayet üzere beni daim eyle. Hı hı. Yani Allah muhafaza bana boşa kürek çektirme. Bir adam ömür boyu bir davanın peşinden gidiyor. Hı hı. O davaya hizmet ediyor. O davaya malını veriyor, enerjisini veriyor, saçını sakalını ağartıyor. Ama maalesef dava batıl. Yanlış.
1: Yanlışmış.
0: Tabii. Bir Onun için bu duayı çok yapmak lazım. Vehdini. Adam bir ömür boşa kürek çekiyor.
1: Allah.
0: Tabii. Batıla hizmet ediyor. Hak zannediyor ama onu. Onu doğru zannediyor. Aynen.

0: Halbuki hayır, sen şeytana hizmet ediyorsun. Sen batıl bir davaya, yanlış bir davaya emek veriyorsun ama sonunda da eline bir şey geçmeyecek. Hı hı. Yazık. Bu Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde de geçiyor. Amel bakımından hüsrana uğrayanları sana bildireyim mi diyor Cenab-ı Allah. Onlar zannederler ki iyi yapıyoruz zannederler. Yahsebune sun'a, fakat yaptıkları, gittikleri yol yanlıştır diyor. Böyle çok insan var dünyada.
1: Allah Allah.
0: O tapınaklarda, o yanlış yerlerde, işte ben doğrudan gidiyorum zannedenlerin çoğusu halbuki yanlıştan gidiyor ama farkında
1: hocam,
0: değil.
1: File tapanlar var işte.
0: Tabii,
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ne diyeyim? İğneye affedersiniz yani.
0: Tabii. Onun için Rabbim bizi hidayetten, evet, doğru, dost doğru yoldan ayırmasın. Ve afini, Allah'ım bana afiyet, sağlık ve huzur ver. Hı. Afini demek, afiyet ver demek bana. Hı. Bu da çok önemli. Hani afiyetimiz olmadıktan sonra ne anlamı kaldı?
1: Öyle.
0: Mesela bir sürü paran var, her şeyin var ama afiyetin yok.
1: Ya.
0: Sen sabahleyin işte iki tane zeytinden başka bir şey yiyemiyorsun. Ne anladım ben bu işten?
1: Hiç.
0: Ne yapayım ben o kadar parayı, değil mi? Vafu anna, bizleri affet, günahlarımızı sil.
1: Amin.
0: Ne kadar güzel dualar değil mi?
1: Çok güzel bunlar. Yani bunun fotoğraflarını çekin mutlaka. Yani evet, sonradan biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz, kaçıranlar YouTube'dan da izleyebiliyorsunuz yayınları. YouTube'dan
0: tabii
1: da çekip yine kaydı alabilirsiniz. Mesela bu duaları ne kadar sıklıkla söylemeli? Böyle peş peşe de söyleyebilir miyiz arka arkaya?
0: Şimdi aslanım, dedik ya duanın zamanı olmaz. Ne zaman bunaldınız?
1: Hı hı.
0: Ne zaman böyle canınız sıkıldı? Moraliniz bozuldu? Bizim insanımız morali bozulunca, canı sıkılınca başka şeyler yapıyor. Yapmayın kardeşim. Moraliniz bozulunca dua edin. Allah'a sığının. Rabbinize yönelin. Hemen gidin bir abdest alın, iki rekat namaz kılın. Ya da vakit girdiyse o vaktin, şu anda her an bir vakit içerisindeyiz.
1: Hı hı.
0: Mesela bak şu anda bile ne namazı kılınabilir? Sabah namazına kalkmayanlar bugün. Sabah namazı kılmayanlar. Öğleye kadar kılabilirsiniz kaza, hı hı, olarak.
1: Kaza olarak.
0: Tabii. Her anın bir namazı vardır. Mesela saat öğlen 2'de canın sıkıldı. O zaman hangi vakit kılınması gerekiyor? Öğlen namazı. İkindin saat 4.30'a kadar kılabilirsin.
1: Hı hı.
0: İkindi ezanına kadar. Akşam saat 5'te canın sıkıldı. 6'da canın sıkıldı. Hangini kılabilirsin? İkindiyi kılabilirsin. Her an aslında bir namaz seni davet ediyor. Gel diyor.
1: Evet.
0: Beni diyor, ödemedin borcunu diyor. Ben
1: o can
0: senin
1: sıkıntısını da alıyor değil mi hocam?
0: Almaz mı? Hele o abdest.
1: Namaz.
0: Yani bugün böyle inançlı, maneviyat sahibi doktorlarımız abdestin vücuttaki o elektriği nasıl alıp götürdüğünü, vücuttaki o kötü enerjiyi nasıl yok edip yerine taze enerji getirdiğini o kadar güzel anlatıyorlar ki biz onlar gibi anlatamayız. Yani hele hele Allah'ın huzuruna çıkıp da o çağın, zamanın bozukluklarından, yanlışlarından.
1: Ya.
0: Ya Rabbi ben ona gittim, o beni işte oyaladı ama sen beni oyalamazsın, senin huzuruna geldim diyorsun.
1: Çok güzel anlattınız hocam, valla ağzınız bal yesin. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Kısa bir araya gidiyoruz, aradan sonra Cuma sohbetiyle karşınızdayız, bizden ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
4: Anne ya.

0: dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Marketi.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
4: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
3: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: TomBank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi TomBank'lılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. TomBank hemen indi.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pürüzsüz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
6: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: Hoştan ister geldi.
1: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
2: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı. Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Benim için yepyeni bir dönem başlıyor. QNB kredi kartına geçtim.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Evet sevgili seyirciler, güzel bir cuma günü diliyorum inşallah. Hayatta her şey var da cuma sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Musa Bilgiç hocamızla bugün biliyorsunuz birçok yayınımızda hep duaları ele alıyoruz. Öyle bir dua var ki hayatımızın tam ortasında çok sık da ettiğimiz bir dua bu. Fatiha duasını konuşacağız. Fatiha duasının hikmetini konuşacağız. Özellikle hocam Fatiha'yı hep ölenin arkasından okuruz. Cenazelerde evet. Okuruz. Nedir hikmeti Fatiha suresinin?
1: Şimdi Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk giriş suresidir. Fatiha açmak, girmek, başlamak anlamlarına geliyor. Fatiha suresi Cenab-ı Allah hem namazlarda okunmasını emretmiş hem de hayatın tümünü kuşatan manalar içeriyor. Mesela Fatiha suresine şifa suresi de denir. Özellikle
0: hastalar için.
1: Evet, manevi olarak bir terapi gibi hastalıklara, maddi manevi hastalıklarımıza fayda sağlayan ve bu tecrübe edilmiş Peygamber Efendimizin hayatından da duyduğumuz, bildiğimiz müthiş bir suredir, kısa bir suredir. Daha küçükken çocuklarımıza öğrettiğimiz hayat yolculuğunda gerek mevtaların arkasından, gerekse böyle bir açılış olsun, bir şey olsun, özel zamanlarda okuduğumuz veyahut da bunaldığımızda, sıkıldığımızda okuduğumuz, zaten sonunda da mutlaka amin dediğimiz, hem namazda hem de namaz dışında okunduğunda Fatiha'nın sonunda amin denmesi, hı hı, gerekir. Peki nedir bu güzel surenin anlamı? O kadar kapsamlı ki suremiz hamd ile, şükür ile başlıyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler, bütün övgüler, bütün teşekkürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyoruz. Rabbül alemin demek, kainatta bu sıfatı verebileceğimiz tek zat Allah'tır. Hani mesela bazen bir insan kendi büyüklüğünü falan ifade etmek için veyahut da işte kendi yapısının büyüklüğünü ifade etmek için Orta Doğu ve Balkanların en büyük adamıyım falan filan der ya.
0: Evet.
1: Tamam, Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük adamısın. Ama alemlerin Rabbi demek, alemler denince akla dünya alemi, uzay alemi, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, kuşlar alemi, balıklar alemi, denizler alemi, cinler alemi, melekler alemi, alem bir sürü şey.
0: Galaksiler.
1: Galaksiler, ne varsa aklınıza gelen hepsinin Rabbi demek. Yani yöneticisi, sevk edicisi, yaratıcısı ve yaşatıcısı demek. Rab anlamı çok kapsamlı bir ifade. Ki bu sıfat sadece Allah'a mahsustur. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o kadar büyük bir güç ki ben bu gücü tanıyorum demek. Ben bu gücü biliyorum. Ben bu gücün önünde eğiliyorum demek. Rabbül Alemin ifadesi. Ve ona hamd, şükür layıktır demek. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman ve Rahim sıfatları o Rabbül Alemin'in en belirleyici, en öne çıkan sıfatlarıdır. Rahman, acıyan, merhamet eden, rızıklandıran anlamlarına geliyor. Rahim ise daha böyle özelde. Mesela Rahman sıfatının tecellisi o kadar kapsayıcıdır ki Cenab-ı Allah gökten yağmur yağdırırken mesela şöyle demez. Ya beni tanıyanlara, bana kulluk yapanların üzerine rahmetimi yağdırayım. Ama şunlar beni tanımıyor. Bana kulluk yapmıyor, bana şirk koşuyor. Hatta bana isyan ediyor. Bunların üzerine yağmur yağdırmayayım demez. İşte şu varlıklar çok faydalı, insanlık için hizmet ediyor ama şu varlıklar çok vahşi. Bunların üzerine yağmur yağdırmayayım. Bunları gıdasız bırakayım, rızıksız bırakayım demez.
0: Ayırt etmiyor yani.
1: Ayırt etmeden inanan, inanmayan, kendisini tanımayan, isyan eden, şirk tutan, şirk koşan herkese rızık verir. Rahman sıfatı bu kadar kapsayıcıdır. Rahim sıfatı ise, Rahim sıfatı biraz daha özel. Öbür alemde ise sadece kendini tanıyan, kendine yönelen, Allah'ı bilen, Allah'ını bilen kişilere acıyacak. Diğerlerine acımayacak. Artık dünyadaki gibi gel bakalım Firavun, sen bana kafa tutuyordun ama sana dünyada ben yine de rızık vermiştim.
0: Hı hı.
1: Gel bakalım işte Nemrut, sana dünyada o kadar rızık verdim. Tamam, hadi seni yine cennete alayım demeyecek.
0: Rahman da kapsayıcıydı, evet. Rahim de artık ayırt ediyor.
1: Rahim sadece müminlere acıyan, hmm. yani inananlara acıyan, Allah'ı bilenlere, Allah'ı tanıyanlara acıyan demek.
0: Hmm.
1: Maliki yevmiddin, o Rabbül Alemin olan, Rahman olan, Rahim olan Allah aynı zamanda din gününün sahibidir. Din gününden maksat kıyamet günüdür.
0: Hmm.
1: Yani bu dünyanın sahibi olduğu gibi, son sözü söyleyeni olduğu gibi, kıyamet aleminin de yegane hakimi, maliki sahibi odur,
0: hı hı.
1: demek. Aynı zamanda bu ayet bizde ahirete iman bilincini pekiştirir. Biz biliriz ki her şey dünyalık değildir. Bir de bu işin öbür alemi vardır. Bu dünyanın sahibi olan Allah aynı zamanda öbür dünyanın da sahibidir. Ve bu dünyadaki her şeyin hesabını soracaktır anlamına gelir. Hı hı. Maliki yevmiddin demek.
0: Hı hı.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Burada ya Rabbi sadece kulluğumuz sanadır. Sadece sana kulluk yaparız,
0: hı hı.
1: ve sadece de senden yardım isteriz diyerek Cenab-ı Allah'ı yine yüceltme vardır. Ve Cenab-ı Allah'ın dışındaki, Allah dışındaki tüm Allah'lık iddiasında bulunan varlıkları, tağutları reddetme vardır.
0: Hı hı.
1: Yani sadece sana kulluk ederim demek ne demek biliyor musunuz? Dünyada kulluk yapılan bir sürü şey var. Maddi manevi. Yani işte put var, ondan sonra tanrı iddiasında bulunan şahıslar var. Böyle kendini büyük bir güç gören otoriteler var. Onlara kulluk yapanlar var. Onların, hı hı. peşinden onlara böyle yaranmaya çalışanlar var. Ya Rabbi ben onların hiçbirisini tanımam. Ben seni tanırım. Kulluk yapılacaksa da sana yaparım.
0: Tek ilah sensin.
1: Ha, tek ilah sensin. Ve iyyâke nesta'in, yardımı da ve desteği de, himayeyi de sadece senden beklerim.
0: Hı hı.
1: Başka kimseye eyvallahım olmaz demek.
0: Evet, çok güzel.
1: İhdinas sıratal müstakim. Allah'ım sen beni en doğru yola ulaştır. Bu ne demek? Ya Rabbi kafam o kadar karışık ki herkes diyor ki gel benim yoluma. Benim yolum en doğrusu. Hiç kimse demiyor ki benim yoğurdum ekşi. Herkes gel benim yolum en güzeli. Ben işte seni mutluluğa götüreceğim. İşte huzur bizde, mutluluk bizde, doğruluk bizde diyor. Ama bunlar beni yanıltabilir ya Rabbi. En doğrusunu sen bilirsin. Beni Allah muhafaza hak gibi gözüküp de aslında batıl olan şeylere de hizmet edebilirim. Onun için yanılmak istemiyorum. Bu dünya hayatında da bir defa geleceğim, bir defa geldim. Şeyim de yok, tekrar telafi şansım da yok. Onun için beni yanlış yola hizmet ettirme ya Rabbi. Yanlış davaya hizmet ettirme ya Rabbi. Benim enerjimi, benim gücümü, benim emeğimi, benim paramı, benim pulumu,
0: hı hı.
1: yanlış yollarda heba ettirme ya Rabbi.
0: Amin.
1: Beni en doğru yol olan İslam yoluna ulaştır. Açıyor şimdi ayetin devamında. Sıratallezine en'amte aleyhim. Bu en doğru yol öyle bir yol ki senin daha önce nimet verdiklerin, lütufta bulundukların yoluna. Kim bunlar? İşte başka ayet açıklıyor bunu. Nebiler, peygamberler. Sıddıklar. Yani sıddık demek ona o nebilerin getirdiği ilkeleri tam tasdik edenler. Peygamberleri kabul edenler, Allah'ın ayetlerini kabul edenler, sıddık deniyor onlara. Ve şuhada, şehitler, yani senin davan uğrunda, İslam davası uğrunda asırlar boyu malını, canını, gözünü kırpmadan verenler, şehit deniyor, hı hı. bunlara. Ve salihin, salih demek faydalı, hayırlı demek.
0: Salih insan.
1: Faydalı, hayırlı insanların yoluna.
0: Sıratallezine
1: en'amte aleyhim, senin nimetlendirdiğin, lütufta bulunduğun, yani doğruya kavuşturarak, doğru yola onları çekerek, büyük nimette bulunduğun. Mesela gerçekten de Allah'ın en büyük nimeti insanın hidayet üzere olmasıdır biliyor musunuz?
0: Nedir hidayet?
1: Hidayet doğru yol demek.
0: Hı hı.
1: Yani mesela bir insan var yanlış yolda yürüyor. Ömrünü geçirmiş. Bu en büyük bedbahtlıktır. En büyük zarardır bu biliyor musunuz? Niye? Sonuç sıfır. Hüsran.
0: Bir de böyle bir ayette geçmiyor mu hocam? Allah istediğini hidayete erdirir diye.
1: Tabii. Allah Allah dilediğini hidayete getirir. Yani mesela siz birinin hidayete gelmesini çok istersiniz. Çok seviyorsunuzdur onu. Fakat Allah nasip etmezse hidayeti bulamaz.
0: Evet.
1: Ama Allah isterse hidayet kapısı ona açılır. Hidayetle tanışıverir.
0: Hı hı.
1: Aynı ne gibi? Mesela Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'i çok seviyor. Ebu Talib onu himaye etmiş. Hazreti Ali'nin babası. Ama Ebu Talib Ebu Talib'in cennete gitmesini istiyor Peygamberimiz. Fakat Ebu Talib'e bir ömür nasip olmamış.
0: Hı hı.
1: Ayette diyor ki sen sevdiklerini hidayete getiremezsin. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Allah dilediğini hidayet eder diyor.
0: Hı.
1: Yani tabii sonunda iman etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama ayet onunla alakalı geliyor.
0: Allah isterse
1: geliyor.
0: Oluyor.
1: Tabii.
0: Onlar aslında biraz böyle dünyada sanki farkındalığı olmayan insanlar, o hidayete ermemiş insanlar, yani görmüyor gibi yaşıyor ama görmüyor
1: ya
0: gibi.
1: Ya şöyle Aslı Hanım, hani Allah muhafaza ben buna din diyeyim, siz ideoloji deyin.
0: Hı.
1: Ya da bir anlayış deyin, felsefe deyin, hayata bakış açısı deyin. Adam bir şeyin peşinden gidiyor ömür boyu. Bu yol doğru mu, yanlış mı? Ona sorarsan en doğru yol.
0: Hı hı.
1: Ama onun söylemesiyle en doğru yol olmuyor bunu. En doğru yolu insanoğlu, bak bilemeyeceği için Allah bu duayı günde 40 rekat namaz var değil mi? Günde. 40 defa okutturuyor. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz.
0: Hı hı.
1: Her rekatta Fatiha okunuyor. Sen bir Allah'a dönüyorsun, diyorsun ki ya Rabbi en doğru yolu sen bilirsin. Çünkü sen kainatın sahibisin. Şu geldi beni aldattı, benim yolum doğru diye bir müddet ona hizmet ettim. Bu geldi beni aldattı, bir müddet de ona hizmet ettim. Ama baktım ki bu yollar şey çıktı, bozuk çıktı, yanlış çıktı.
0: Boş.
1: Benim ömrümden ömür gitti, benim 20 yılım gitti, 30 yılım gitti, 50 yılım gitti. En doğruyu sen bilirsin ya Rabbi demek ne kadar güzel bir ifade değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ım senin gadabını çeken, senin öfkeni çeken, seni kızdıranların yoluna değil. Yani Cenab-ı Allah'ı kızdıranlar var şimdi yeryüzünde. Allah'ın gadab ettikleri var.
0: Hmm.
1: Mesela şimdi mesela Allah'ın özelde gadab ettikleri İsrailoğulları mesela. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunlara gadab ettiğini söylüyor. Lanet ettiğini söylüyor. Sebebini de açıklıyor niye gadab ettiğini.
0: Hmm.
1: Mesela diyor ki bir ayette yuharrifûne l-kelime amme vâdi'i. Allah'ın kelimelerini değiştirdiler diyor. Şimdi Cenab-ı Allah nasıl gadab etmesin? Bırak Allah'ın kelimesini değiştirmeyi. Sizin kelimenizi ben değiştirsem siz de kızarsınız.
0: Hı hı.
1: Sizin söylemediğiniz sözü ben söyledi desem kızmaz mısınız?
0: Tabii.
1: Sizin tweetinizi değiştirsem, sizin yazınızı değiştirsem, sizin kitabınızı değiştirsem siz kızmaz mısınız?
0: Hile, hile oluyor.
1: Yani siz dersiniz ki kardeşim ben böyle bir şey söylemedim. Benim söylemediğimi nereden çıkartıyorsun demez misin?
0: Tabii.
1: Allah'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlayıp yanlış, hiç tam zıttına, tam tersine yazdılar, tahrif ettiler. Şimdi başka mesela bu İsrailoğullarına Allah'ın lanet etmesinin, gadab etmesinin sebebi kendilerine gönderilen peygamberlere ya eziyet ettiler, işkence yaptılar ya da öldürdüler. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam bunları yani düşünün bir peygamberi testereyle ikiye böldüler. Böyle acı işkenceler yaptılar. Hazreti Musa'ya eziyet ettiler.
0: Hmm.
1: Yani Cenab-ı Allah da benim gönderdiğim peygamberime eziyet yapamazsınız. O zaman ben size lanet ederim, gazap ederim diyor. Biz de diyoruz ki ya Rabbi senin gazabını çekenlerin, öfkeni çekenlerin, senin lanetini çekenlerin ya da seni kızdıranların, bak Allah'ı kızdıran sadece İsrailoğulları olmaz. Müslümanım diyenler de Allah'ı kızdırabilir. Mesela Allah'ın öfkesini çekecek işler yapar. Allah'ın razı olmadığı işler yapar. Hı. Yanlış yanlış işler yapar. Allah'ın gazabını çeker.
0: Evet.
1: Velet dâllîn sapıtanların da yoluna. Sapıtanlar derken tefsir diyor ki özelde sapıtanlar haşa Allah'ın oğlu var diyen Hristiyanlar.
0: Hı.
1: İşte Allah'ın kızı var diyen Yahudiler. İşte melekler Allah'ın kızlarıdır diyen müşrikler bunlar sapıtmıştır diyor. Çünkü Allah'ın oğula da kıza da ihtiyacı yok bizim
0: hı-hı,
1: gibi.
0: Hı-hı.
1: Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Anneye de ihtiyacı yok, babaya da ihtiyacı yok. O zaten tektir. Yani öyle bizim gibi ihtiyaçlı varlık değildir. Bu özelde Hristiyan alemidir diyor. Genelde ise İslam'ın içinde de Müslüman görünümlü, istismarcı, batıl bir mezhebin peşinden giden, batıl bir yapının, batıl bir tarikatın peşinden giden, yanlış bir yolda giden sapkın kişiler de buna girer diyor. Velet dalin, sapıtanların da yoluna.
0: Velet dalin bu kadar kapsayıcı yani, değil
1: yani
0: mi?
1: Yani sadece işte buna şunlar giriyor, işte Allah'ın oğlu vardır diyenler giriyor diyemeyiz. Adam Müslüman görünümlü, İslami çizgide gittiğini iddia ediyor ama yanlış bir tarikata hizmet ediyor bir ömür boyunca. Yanlış bir davaya hizmet ediyor. Ve halen kendini Kur'an'a hizmet ediyorum zannediyor. İşte bunlar bak yeni yeni çıkıyor değil mi? Yani yanlış işlere hizmet ettiği, yanlış yerlere çalıştığı, işte bunu nerede gördük? 15 Temmuz'da da gördük. Adam Müslüman görünümlü ama hizmet ettiği yer neresi? Yanlış yere hizmet ediyor.
0: Tabii.
1: Yanlış işler peşinde. Haksızlık peşinde. Velet dalin, sapıtanların da

0: bu saydığı manaları düşünerek, anlayarak namazda birazcık böyle
1: Daha
0: düşünürseniz
1: etkili oluyor değil
0: daha
1: mi?
0: etkili olur.
1: Bildiğimiz,
0: Tabii.
1: anladığımız zaman okumak o duayı. Fatiha'yı mesela şimdi daha iyi anladık bilmeyenler
0: Tabii.
1: için.
0: Hatta Fatiha'nın mesela hani bazen insan yolunu kaybeder aslanım.
1: Evet.
0: Rotasını kaybeder. Der ki kendimi hiç iyi görmüyorum. Sanki böyle pusulasını kaybetmiş bir gemi gibiyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ortada kaldım. Yani hatta bunalıma girer. İşte Fatiha suresi.
1: Kurtarıcı bir
0: Tabii.
1: sure.
0: Yani yolunu bulmak istiyorsan, doğruyu bulmak istiyorsan Fatiha'ya sarıl. Fatiha'nın peşinden git. Fatiha'nın tefsirini oku. Öyle alimlerimiz Fatiha'nın tefsirini yapmışlar ki mesela bir tefsir biliyorum 30 sayfa. Bak biz işte 2 dakikada 3 dakikada anlatmaya çalışıyoruz.
1: 30
0: 30
1: sayfa.
0: sayfa anlatmış. Neden? Fatiha diyor Kur'an'ın özüdür diyor.
1: Kur'an'ın
0: Kur'an'ın
1: kalbi diyorlar değil mi?
0: özüdür.
1: Özü.
0: Kur'an'ın kalbi Yasin için
1: Yasin,
0: söylerler.
1: ha evet.
0: Kur'an'ın özütü yani özetidir diyorlar. Yani orada ahiret var, orada Allah'ın sıfatları var, orada hidayet var, dalalet var, yanlış var. Bütün hepsini burada öğretiyor.
1: Kapsayıcı bir dua
0: Kapsayıcı.
1: ve hepsinin
0: Evet.
1: aslında bir özeti
0: Evet,
1: gibi çok
0: evet.
1: güzel ve zaten namazlarda da okuduğumuz, en çok okuduğumuz dua oluyor. Hatırlatmak amacıyla bilinçli bir şekilde okursak, ne anlama geldiğini bilirsek ve o anlamda okursak inşallah daha güzel faydasını görürüz. Fatihalarımız bol olsun sevgili seyirciler. Allah tüm dualarınızı kabul etsin inşallah.
0: Amin.
1: Şimdi hocam biliyorsunuz sosyal medyada çok fazla viral olan videolar oluyor. Bunlar çok fazla izleniyor, milyonlara ulaşıyor. İşte onlardan biri de bir damat adayı diyelim. Tam da düğün günü. Evleniyor. İşte yanında gelini, hanımı olacak kadınla çıkıyorlar bir yola. Şimdi biliyorsunuz hani arabalar yapılır ya böyle çiçeklerle
0: Süslenir.
1: bezenir, süslenir. Arabanın arkasına da şey yazarlar işte evleniyoruz genelde. İşte çok seviyorum örnek veriyorum işte Hakan ile Zeynep
0: Evet.
1: isimler yazılır. Şimdi bu adam öyle bir şey yazmış ki hastanelik olmuş.
0: Öyle mi?
1: Bak, bak, bakın ne
0: Oo.
1: yazmış hocam. Hizmetçim geliyor yazmış. Gelin arabasının arkasına hizmetçim geliyor diye not yazan damadı kayınpederi hastanelik etmiş. Dayak atmış ona.
0: Görüyor musun?
1: Hocam nedir bu? Bu hizmetçim geliyor. Ben
0: Yani
1: önce bir
0: bu
1: düşündüm dedim bu kime acaba kastediyor? Ne demek bu yani bu?
0: evet. Yani bu hoş olmayan bir yaklaşım. Demek ki bir hanımefendiyi, bir hayat arkadaşını hizmetçi olarak görüyorsa, şimdi bu damat bey hakikaten dayağı hak etmiş yani. Eline sağlık kayınbabanın. Hepimizin kızı var. Yani ben damadımın kızımı hizmetçi olarak değil de bir hayat yoldaşı, bir hayat arkadaşı olarak görmesini isterim.
1: Evet.
0: Yani hizmetçilik de kötü bir şey değil ama kardeşim bu böyle tövbe estağfurullah yani dost var düşman var yani bu kızın da bir onuru var. Kız da başka bir şey yazarsa ne olacak? Yani kız da mesela yani ona onun için hoş olmayacak bir şey
1: Tabii.
0: ifade kullanırsa bu incitici olur, kırıcı olur. Muziplik olsun diye yapmış olabilir ama belki bazı insanlar hani gerek konuşurken gerek böyle yazarken hele hele sosyal medyada o yorumları yazanlar. Ben diyorum ki bu yorumları yazarken herhalde beynini çıkartıyor. Şöyle bir yere koyuyor. Beyin yokken yazıyor diyorum.
1: Allah
0: Ya
1: Allah.
0: kardeşim sen bunu oraya yazıyorsun. Senin yazdığın belli. Bu adam bunu dava ederse, hakaret davası ederse. Mesela geçenlerde bana biri böyle bir yazdı. Ben de onu tanıyorum.
1: Öyle mi?
0: Aradım.
1: Tanıdığınız
0: Cevap da vermiyor.
1: olumsuz bir şey mi yazmış
0: Ya
1: size?
0: böyle bir imalı bir şey yazdı. Ben de onu aradım. Dedim ki senin kuyruk acın ne? Yani ne
1: Evet.
0: olabilir yani? Mutlaka bir kuyruk acısı vardır. Nihayetinde biz idareciyiz yani. Cevap da vermiyor. Sonra ben de ona yazdım. Telefona bile cevap vermeye yüreğin yok da niye yorum yazıyorsun? Delikanlı gibi ne diyorsan söyle.
1: Evet.
0: Neyse meramın dinleyelim. Yani bizim insanımız böyle yazarken kolay yazıyor ama konuşurken izah edemiyor.
1: Ona kaçak oynuyor derler.
0: Evet.
1: Kaçak oynamayacaksın. Açık açık kartlarını. O zaman dediğin gibi
0: Evet.
1: madem onu yazıyorsun, bir şey ima ediyorsun, o zaman aç, direkt söyle. Direkt söyleyemediğin bir şey yüzüne
0: Tabii.
1: karşı yazmada.
0: Tabii. Yani mesela sahte hesap kullananlar. Mesela adamın hiç hesabı kimin olduğu belli değil. Döşenmiş yorum yazmış. Aslında resmi olmayan, kendi resmini o yorumun yanına koymayan

0: kişinin yorum yazmasına da fırsat vermeyeceksin.
1: Evet, sahte hesapları tabii, aslında sahte hesaplar,
0: şunlar,
1: lazım,
0: bunlar.
1: Değil mi?
0: Ya böyle bir şey olabilir mi? Her insanın bir haysiyeti var, bir onuru var, bir itibarı var. Şimdi bu kızın bir itibarı var, arkadaşları var. Kızlar buna deseler gelin hanıma, sen hizmetçi misin deseler, ayıp değil mi?
1: Burada yani hizmetçilere de bence çok büyük bir ayıp. Yani ne demek hizmetçi? Hizmetkar değil mi? Hizmetkar.
0: Yani, evet,
1: sana hizmet eder.
0: Evet, evet.
1: Orada bir çalışanın olur, senin çalışanın olur. Hizmetçi kelimesi de çok hoş bir kelime değil aslında.
0: Evet.
1: Bir eskiden belki Türkçe'de öyle kullanılırdı. Bir çalışanın olur, sana yardımcı olur. Günlük hayatında temizliğini yapar, yemeğini yapar. Bunu bir bedel karşılığında yapıyor. Bu bir iştir yani.
0: Evet.
1: Hizmetçi gibi küçük görme,
0: evet,
1: altta görme.
0: Hakir
1: bir de
0: görme.
1: Bunu hakir görme. Birincisi zaten o baştan yanlış. İkincisi bunu hanımına, eşin,
0: Evet.
1: Hayatını paylaşacağın kişiye o hakir gördüğün,
0: Hı-hı,
1: o kelimeyi atfetmek ve bir de arabanın arkasına bunu yazmak, yani bayağı bir şuurunu kaybetmiş.
0: Yani bu evlilikte, hayat yolculuğunda hizmet etmek yok, bu var.
1: Tabii ki.
0: Ama yeri gelir adam hizmet eder.
1: Evet.
0: Nice insanlar var mesela, benim tanıdığım da var. Hanımefendi hastalanmış, yatağa bağlı yaşıyor. Eşi ona gül gibi, böyle bir bebek gibi bakıyor.
1: Değil mi?
0: Kocası. Şimdi kim kimin hizmetçisi oldu?
1: Ya Allah razı
0: O adam
1: olsun.
0: Onun hizmetçisi oldu.
1: Ya.
0: Yani evlilik bu demek.
1: Evet.
0: Ama sen bunu tutup da oraya yazmak, ne denir buna? Şomağızlık mı denir?
1: Vallahi şuursuzluk
0: Boş
1: olarak ya.
0: boğazlık.
1: Boş
0: Boş
1: boğazlık. Yani
0: boğazlık.
1: şuursuzluk, bir de bu işin sonucu, sen o gün evleniyorsun. O imza daha atılmamış. Yani bu nasıl bir şeydir yani?
0: Cesaret.
1: Cesarettir yani, bir korkusuzluktur. Kayınpederi buna çok alınmış. Siz de bir kayınpedersiniz. Sizin de bir
0: Evet.
1: kızınız var. Allah bağışlasın. Yuvasında mutlu etsin.
0: Amin.
1: Yani kimse kaldıramaz ama babası hiç kaldıramamış. Çünkü babalar için kızları çok değerlidir yani.
0: Doğru.
1: Çok da öyle
0: Doğru.
1: değil mi hocam?
0: Öyledir.
1: Baba kız ilişkisi bir başka değil
0: Tabii
1: mi?
0: öyledir. Yani bazıları mesela sevgisini göstermese dahi kendi içinden kızına kıyamaz yani. Ne
1: Öyle.
0: olursa olsun kıyamaz yani.
1: Evet, ama gösterse daha iyi olur değil
0: Gösterse
1: mi?
0: daha iyi olur tabii ki.
1: Babalar biraz bazen gösteremeyebiliyor.
0: Doğru. Ya
1: Gösterdiğin
0: şimdi bu
1: zaman...
0: yetişme tarzı diyoruz ya, hani
1: Evet.
0: Anadolu örfü ya da bazı bölgelerde biraz böyle babalar sevgilerini gerek kız çocuğa gerek erkek çocuğa bazen gösteremiyorlar.
1: Evet.
0: Ama aslında onun için canını verir.
1: Tabii.
0: Yani.
1: O çocuk da diyor ki bir başımı okşasaydı, hiç
0: Heh.
1: görmedim. Mesela onun
0: Evet.
1: hasreti kalmış içinde. Halbuki babasının onu sevdiğinden emin.
0: Evet,
1: %1500 yani.
0: tabii ki
1: Ama
0: sevmez mi?
1: işte onu bir de bir göstereydi. Yani bir elimi bir şöyle bir tutsaydı, bir
0: Değil mi?
1: başımı okşasaydı.
0: Tabii.
1: Ama işte o eski örf adetler dediğiniz gibi hocam, o da öyle görmemiş. Baba
0: Tabii.
1: da öyle görmediği için onu uyguluyor.
0: Tabii.
1: Ama kalben babalar kızlarla birdir.
0: Öğretmek lazım. Yani Peygamber Efendimiz kızlarını omzuna böyle bindirir, taşır. Cahiliyedeki insanlar da şaşırırmış. Allah Allah, bu ne oluyor falan derlermiş. Yani neden? Peygamberimiz niçin böyle yapıyor biliyor musunuz? O günkü toplumda kız çocukları ötekileştirilmiş. Yani işte gerekirse diri diri gömülüyor. Ya da kadın ikinci sınıf sayılıyor. Peygamber Efendimiz'deki o toplumdaki o algıyı kırmak için yapıyor. Kızların omzuna bindiriyor.
1: Ya.
0: Yani baş tacı yapıyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in işte kızı Fatıma annemiz odaya girdiğinde Peygamberimiz ayağa kalkıyormuş. Bak şimdi var mıdır böyle bir baba kızı odaya girdiğinde ayağa kalkan?
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musunuz o nezaketi, o saygıyı?
1: Ne güzel bir şey.
0: Yani bunlar hep Peygamber Efendimizin hadislerini okuduğunuz zaman hayran kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hayranlığınız bir kat daha artıyor. Yani ben hadis okumaya o kadar çok ilgiliyim ki insanları da teşvik ediyorum. Evlerinizde mutlaka bir hadis kitabı olsun. Bizim Diyanet Yayınları'nın Hadislerle İslam diye bir kitabı var. Hem tek ciltlik olanı var, hem de beş ciltlik olanı var. Yani gücü yeten beş ciltliği alsın, açıklamalı. Gücü
1: Evet.
0: yetmeyen serlevha hadisler diye. Yani sadece hadisleri almış. O kadar güzel ki insan okumaya doyamıyor. Yani biz işte bu batının medeniyetinden bıktık ya. Bu batının bize öğreteceği bir şey yok kardeşim.
1: Medeniyet mi ki bu yani?
0: Medeniyet bile denmez
1: Evet.
0: yani. Soygun düzeni yani arsızlık, hayasızlık başka bir şey değil. Ama İslam'ın o güzelliklerini o hadislerden, o hadis deryasından öğreniyorsunuz. Ve böylece ayetleri de daha güzel anlamaya başlıyorsunuz. Ayetler de zihninizde oturmaya başlıyor. Çünkü o günkü koşulları anlıyorsunuz. O tarihsel ortamı görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani hacca umreye gittiğimiz zaman bazen böyle anlatıyor hocalar.

0: anlatıyoruz. Yani insan o anlara gidiyor. O günlere gidiyor mesela. 14 asır, 15 asır öncesine gidiyor. O günkü koşulları değerlendiriyor. Peygamberimizin ne kadar ince ruhlu, ne kadar nazik, ne kadar insan sevgisiyle dolu, ne kadar hürmetkar, toplumda ayrımcılığı ortadan kaldırmış. Mesela işte o günkü koşullarda köle ayrımı, efendi ayrımını yok etmeye çalışmış. Ondan sonra ırkçılığı yok etmiş.
1: Değil mi?
0: Mesela işte siyahi bir kişiye hakaret ediyor, bir arkadaşı kızdığı zaman.
1: Hı.
0: Siyah kadının oğlu, oğlu diyor. Peygamberimize gelip şikayet ediyor. Diyor ki ya Resulallah, bana falanca arkadaşım kızdı. Kızdığı zaman da hakaret etti. Siyah kadının oğlu dedi. Peygamber Efendimiz çağırıyor onu. Diyor ki sende diyor halen cahiliye kalıntıları var diyor. Sen Müslümanım diyorsun ama diyor Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ama o cahiliyenin kötü kalıntılarını bırakamamışsın. Bırak onları diyor.
1: Ne kadar güzel öğretileri varmış işte
0: Ve
1: o zaman.
0: gidiyor o zat,
1: Evet.
0: o az önce hakaret ettiği kişiye yere uzanıyor. O siyah ayaklarınla diyor, benim yüzüme basmadıkça diyor, kendimi affetmeyeceğim diyor.
1: Allah Allah, görüyor musun?
0: Şimdi
1: Peygamber,
0: hadi
1: böyle bir
0: bakalım
1: peygamber
0: Amerika ırkçılığı
1: efendimiz
0: çöz
1: var.
0: bakalım hadi.
1: Ya.
0: Bak peygamberimiz 15 asır önce çözmüş.
1: Öğrenecek çok şey var gerçekten peygamberimizden. Allah gani gani rahmet eylesin tekrardan.
0: Amin.
1: Sevgili seyircilerimizden, sokaktan, bizi izleyen seyircilerimizden sorular geliyor biliyorsunuz her hafta hocam size. Sokak sorularımıza bakalım bu hafta neler sormuşlar.
2: Selamun aleyküm, hayırlı günler. Hocam aile içinde anne babanın evlatlar arasında ayrım yapması günah mıdır?
1: Güzel bir soru.
0: Hem nasıl, hem nasıl günah?
1: Hem de nasıl?
0: Anne baba evlatlar arasında asla ayrım yapamaz. Yaparsa hem günaha girer hem de evlatları birbirine düşman eder. İyilik yapmaz yani. Mesela siz bir evladı çok tuttunuz, çok kayırdınız. Siz şimdi güya ona iyilik yapıyorsunuz değil mi? Aslında iyilik yapmıyorsunuz. Diğer kardeşlerinin nefretini, düşmanlığını ona yüklüyorsunuz. Ailedeki dostluğu, ailedeki o dayanışmayı paramparça ediyorsunuz. Yapmayın böyle bir şey.
1: Evet.
0: Yapmayın böyle bir şey. Adil olun, eşit olun, hakkaniyetli olun. Erkek kız ayrımı yapmayın. İşte küçük büyük ayrımı yapmayın. Evlatlar böyle eşit bir şekilde, adil bir şekilde birine ne yapmışsanız diğerine de
1: Bir de
0: aynısını yapın.
1: evlat eşit şekilde sevilmez mi hocam? Şimdi bir çocuğu daha çok sevemezsin herhalde yani. Bilmiyorum, benim evlatlarım yok. Allah inşallah
0: Evet.
1: olmayanlara herkese nasip etsin ama
0: Amin.
1: yani yeğenlerim var mesela, ilki doğduğunda dedim ki herhalde yani bir daha bu kadar çok sevemem bir çocuğu yani, yeğenim. Ama
0: Evet.
1: ikinci oldu, yemin ediyorum yani asla bir fark yok. Yani
0: Evet.
1: onu da öyle bir seviyorsun ki yani farkı koyamam. Bak başta ne dedim? Birinci
0: Evet.
1: yeğenim de dedim ki Allah'ım, dünyanın en tatlı yeğeni, evladı
0: Evet.
1: gibi. Ama ikinci oldu, vallahi ayırt edemiyorsun.
0: Sevgi hususunda değil de aslanım, bazen insanlar bilerek değil de bilmeden hata yapıyor.
1: Evet.
0: Yani birini kayırmaya çalışıyor ya da işte birini sık sık tutuyor, onu kaldırmaya çalışıyor falan derken o ayarları gözetemiyor. Kaçırıyor yani. Kantarın topuzunu ayarlayamıyor. Ya da o anneye babayı biraz kötü kullanıyor diyelim. Yani suistimal ediyor iyilik duygularını. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Sonra devamlı hale gelince de diğer kardeşler tarafından bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir adaletsizlik sezgisi oluşuyor. Yani en doğrusu ne? En doğrusu İslam'ın getirdiği o adalet sistemini gerek mirasta, gerekse yaklaşımda o eşitliği göstermek lazım. Ayrım
1: Evet.
0: yapmamak lazım. Zaten ayrım yaptığını hissettirmemen dahi lazım. Bunu bazı insanlar maalesef cahillikte gözetemiyorlar. Gözetmek lazım.
1: Evet, çok önemli bir konu. Bir
0: Evet.
1: diğer sokak sorumuza bakalım. Ne sormuş seyircilerimiz?
2: İsrafın dinimizdeki yeri nedir hocam? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
1: İsraf hocam.
0: Evet, israf. Siz de biliyorsunuz, israf bizim dinimizde yeri yok. Yani kesinlikle israf haram. Cenab-ı Allah israfçıları sevmiyor. İnna Allah la yuhibbul musrifin. Ve ayet şu şekilde, estağfirullah. Ve kulu ve şrabu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz ama sakın ha israf etmeyiniz. İnna Allah la yuhibbul musrifin. Hiç şüphesiz ki Allah israf edenleri hiç sevmez diyor.
1: Hani böyle açık büfeler oluyor ya hocam, işte
0: Evet.
1: otellerde ya da davetlerde, koy babam koy ondan bundan,
0: Evet.
1: birçoğu da kalıyor.
0: Çöpe

0: gidiyor.
1: Çöpe gidiyor.
0: Yani çok kötü. İsraf sadece, yalnız Aslı Hanım, sadece yeme içme israfı değil, hayatımızda israf oluyor. Ömür israf oluyor. Yanlış yollarda doğruyu aramaya çalışıyoruz. Ömür geçiyor hızla. Bir bakmışsın ki 20 yıl bir batıl davaya hizmet etmişsin. İnsanın vakti de israf olur.
1: Öyle.
0: Yani
1: En büyük acı da bu bence.
0: en büyük acı bu. Sen gençliğini bir davaya tüketiyorsun. Bir bakıyorsun ki o dava tabiri caizse boş çıkıyor. Hiçbir şeye hayrı yok. Sadece kendine çalışmış. Yani makul gördüğün bir dava makul olmadığını görüyorsun.
1: Vaktini boşa harcamışsın.
0: Vaktini boşa harcamış oluyorsun. Vakit israfına da dikkat çekiyoruz. Ondan sonra yeme içme dedik. Ondan sonra hayat israfı. Hayatımızı verimli kullanmalıyız. Hayatın yedeği yok. Yedeği olmayan tek şey hayat.
1: Tek hayat.
0: Tek hayat. Aklımız, başımız yerindeyken, fikrimiz yerindeyken doğru yollara yöneleceğiz. Yanlış yollardan kaçacağız. Böyle israfın çok olduğu, israfın bolca yapıldığı mekanları tercih etmeyeceğiz. Çoluğumuza, çocuğumuza israfın kötülüğünü eğitimciler, öğrencilerimize açıklayacağız. Çocuklar da bilecek. İşte bir çöplerdeki ekmek israfı, şudur budur. Eski hanımlar mesela, hanımefendiler de israf fazla olmuyor biliyorsun. Neden? Çünkü onlar ekmek bayatlar, gider köfte yapar.
1: Tabii.
0: Bir şey olur, onun hemen başka bir şey yapar. Ama şimdiki maalesef yeni jenerasyon atıver gitsin. Atıver de bunlar hep para.
1: Bereketi de kaçıyor değil mi
0: Bereket
1: böyle
0: de
1: evin?
0: kaçıyor. Allah sevmez diyor. Şimdi Allah'ın sevmediği şeyden ne hayır gelir? Allah israfı sevmiyorsa israfçıyı da
1: Mesela çocukları da çok fazla oyuncak alınması. Artık 5, 10, 15, 20. oyuncağı aldın. Oynamıyor. O da
0: sevmiyordur.
1: israf değil mi?
0: Tabii ki yani şimdi bazı insanlar böyle tutumlu olmaya çalışıyor. Yanlış anlaşılıyor. Yani sanki böyle, ama kardeşlerim yani hayat yolculuğunda tutumlu olmazsanız hiçbir şey olamazsınız. Yani tutumlu da olmanız lazım. İsraftan kaçmanız lazım. Yani mesela insana maddi manevi hiçbir katkısı olmayan şeylere para vermek. Yani işte dumana, şuna buna vesaire para vermek.
1: Tütüne,
0: Tütüne,
1: zararlı
0: bunlar hep israf.
1: alışkanlıklara,
0: Bunlar
1: israf,
0: hep
1: evet.
0: israf. Yani bunları topladığın zaman adam öyle diyor. Benim şimdiye kadar ki diyor kullandığım tütünü diyor toplasam bir ev parası ederdi diyor. Hadi bakalım buyur.
1: Ya, yazık,
0: Yani
1: günah değil mi?
0: sonra sağlığını da yok ediyorsun. Bunlar
1: Evet.
0: hep mesela Kur'an-ı Kerim'de bir de israfın bir üst çıtası var. Onu kimse bilmiyor. Kur'an-ı Kerim mübezzir diyor. Mübezzir.
1: Ne o?
0: Mübezzir mesela yine israf yapıyorsun ama israf yaparken yine ondan bir fayda sağlıyorsun yani israfta. Bunda hiç fayda da yok. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Mübezzirler şeytanların kardeşleri olmuştur diyor.
1: Fayda yok, hatta üstüne belki zararı da
0: Zarar
1: var.
0: da var.
1: Evet.
0: Yani kendi paranla sağlığını zora sokuyorsun. Sağlığını yok ediyorsun.
1: Ya.
0: İşte o Allah muhafaza kötü uyuşturucu şeyler kullananlar. Varlıklı mesela huzur bulamıyor. Böyle bir mutsuz oluyor. Mutsuzluğunu onunla gidermeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Koskoca saygın bir kişilik. Sanatçıdır, şudur budur. Bir bakıyorsun Allah muhafaza o yanlış şeylere para yatırmış. Mutluluğu orada aramış. Huzuru orada aramış. Unutmakta aramış yani. Aslında unutturuyor biliyorsunuz. Akla alıyor baştan.
1: Geçici.
0: Geçici.
1: Evet.
0: Sonra ayılıyorsun. Sonra ayılınca dertlerinle baş başasın yine.
1: Aynen öyle.
0: Öyle yapacağına Allah'a sığın, ibadetlere sığın, maneviyata yönel. Biraz manevi değerlere azıcık araştır. Hemen de gelme, araştırarak gel. Mesela şimdi bizde bazı şeyler var aslanım. Adam hocaya kızıyor, İslam'a küsüyor. Hacıya kızıyor, İslam'a küsüyor. Bir yanlış işte cemaat, tarikat neyse ona giriyor, kızıyor onlara, İslam'a küsüyor.
1: Ne alakası var?
0: İslam'ın ne suçu var?
1: Yani.
0: İslam'ı bir, yani bir hoca günah işlemez mi? İşler. Sen şimdi hoca günah işledi diye pireye kızıp yorgan yakmak gibi bir şey oluyor
1: O
0: bu.
1: inanç senin inancın zaten. Ona kimse müdahale edemez ki.
0: Yani.
1: Dışarıdan bir el, bir yorum, bir bakış da müdahale edemez. Allah'la
0: Yani.
1: kul arasında
0: Evet.
1: kimin iyi bir mümin olduğunu da Allah bilir. Kimse bilemez yani. O yüzden kimsenin işte o titrine bakmadan,
0: Evet.
1: işte onun şusu var, bunun busu var. Bakıyorsunuz çok fazla parası var ama onlar da israf etmiyor. O yüzden zaten çok
0: Ya
1: paraları var.
0: bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi sevdiğimiz insanlar var. Onlara mesela ben namaz anlatıyorum mesela.

0: mesela namaza davet ediyorum, işte ibadetlere yönelmesini söylüyorum. Ben ona bunu anlatıyorum, o da bana kötü örnekler anlatıyor. Ya işte ben hoca camiye geleceğim ama falanca hoca var, işte şöyle yanlışlar yapıyor. Filanca hacı var, şöyle yanlışlar yapıyor. Bunları Allah'a da söyle bakalım. Allah kabul eder mi? Allah demeyecek mi sana? Sana ne o hacıdan, sana ne o hocadan? Tamam, onlar temsil makamındalar. Yanlış yapmamaları gerekiyor ama yani bunlar senin bahanen olamaz. Senin hesabını sen kendin vereceksin. Efendi demeyecek mi Cenab-ı Allah?
1: Sen doğru ol, yanlış olanı zaten hesabı Allah çekecek. Herkes kendinden mesul. Kimse kimsenin, derler ya, her koyun kendi bacağından asılacak. Öyle bir durum. Allah herkesi hidayete erdirsin. Madem öyle bir dua edelim. Amin. Sevgili seyirciler, şimdi öyle bir duamız var ki Hazreti Ali'nin duası. İnşallah gönüllerinize öyle ferahlık versin, hastalara şifa versin. Gönlünüzden hangi dileği ve duayı geçiriyorsanız o kabul olsun inşallah. Bir dinleyelim, sonra tekrar buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Hazreti Ali'nin bu güzel duasının ardından inşallah gönülleriniz biraz daha ferahlamıştık sevgili seyirciler. Şimdi birazdan öyle güzel bir büyük cuma duasını gerçekleştireceğiz ki sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzıyla hangi büyük niyetiniz, duanız varsa onu içinizden geçirerek toplu bir duaya katılmanızı istiyorum. Daha önce hiç yapmadıysanız fırsat bu fırsat. İnşallah toplu duaların gücü çok daha yüksek. Tüm dualarımız kabul olsun. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından buluşmak üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kuponlu onlar

0: mı?
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Mutlu anları önem fes tatların iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Boy boy.

0: anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
0: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Araba sandviçler geldi.
9: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
10: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Bu güzel cuma gününde buluşmak bize nasip oldu ve yine biliyorsunuz ki her hafta olduğu gibi büyük cuma duamız var. Sevgili Musa Begiç hocamız şimdi bu duaya başlayacak. İnşallah gönlünüzden hangi duayı gerçekleştirmesini istiyorsanız Allah tarafından bu niyeti geçirin ve sözü şimdi Musa hocamıza bırakıyorum ve amin diyoruz.
4: Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttegîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Ya Rabbi cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi bu mübarek, bu bereketli, bu feyizli cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur ihsan eyle. Ya Rabbi bu cuma duamız vesilesiyle okunan hatmi şerifler, Yasin-i şerifler, tebarekeler, salavat-ı şerifeler, kelime-i tevhid hatimleri var. Ya Rabbi bütün bu okunanları ahsen-i kabul ile, kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi.
3: Amin.
4: Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerimizin ahirete göçmüş mevtaları, kıymetli Yusuf hocamız ve ne kadar sevdiğimiz, ahbabımız, dostumuz, ahirete göç eden yakınımız varsa hepsinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi,
3: amin.
4: Hissedar eyle ya Rabbi, onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefeslerimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapaya bilmeyi cümlemize nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi bilemiyoruz. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda, meclislerde görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi bir an bile eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Yeni okula başlayacak yavrularımız, eğitim dönemine başlayacak yavrularımıza eğitim dönemlerini hayırlı uğurlu eyle. Onları zararlı akımlardan, zararlı düşüncelerden, zararlı arkadaşlardan ve zararlı kişilerin şerrinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi evli olanlara hayırlı ve tatlı geçimler. Bekar olup evlenmek isteyenlere en kısa zamanda hayırlı kısmetler ihsan eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara da yardım eyle ya Rabbi.
3: Amin.
4: Kafe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El-Fatiha.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah şifa niyetine olsun tüm İnşallah. Seyircilerimize. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, güzel bir hafta sonunuz olsun. Hayırlı cumalarınız olsun.

0: Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Cumamız mübarek olsun öncelikle. Ekran başında bizi izleyen bütün dertlere Rabbimden devalar, hastalara şifalar diliyorum. İnşallah gönlünüzden, kalbinizden ne niyet geçiyorsa inşallah sizlere nasip olsun bu güzel saatlerin. Yüzüstü Hürmetin efendim, yine cumaya yakışır efsane bir menüyle geldik. Buradan öncelikle Sivas'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yöresel deyince Nermin Nefes Mutfağı. Bakalım Sivas'ın eşsiz lezzetleriyle ekranda bugün neler yapacağız? Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Fotoğrafımızı paylaştık. Sivas'a özel güzel bir menüyle karşınızdayız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Mıdımağın kendine has ekşimsi ve topraksı aromasının soğan ve baharatlarla buluştuğu sade malzemelerle hazırlanan Anadolu mutfağının doğadan gelen özgün lezzetlerinden biri Mıdımak yemeği. İnce kesilmiş ev yapımı hamurların suyla pişirilerek sıcak ve doyurucu bir çorbaya dönüştüğü, makarna gibi kesme hamurun öne çıktığı Sivas mutfağının sade ve geleneksel lezzetlerinden biri bacaklı çorba. İnce açılan hamurun tereyağı ve iç harçla buluştuğu, piştikçe dışı hafifçe kızaran ve içi yumuşacık kalan Sivas mutfağının geleneksel hamur işlerinden biri Sivas katmeri. Pirincin tereyağı ve etin zengin aromasıyla buluştuğu, bereketli içeriği ve doyurucu yapısıyla özel gün sofralarını süsleyen Divriğ mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri Divriğ pilavı. Mısır ununun kendine has aromasının yumuşacık kek dokusuyla buluştuğu, içi nemli ve hafifçe taneli yapısıyla çay saatlerine yakışan Sivas mutfağının özgün lezzetlerinden biri Sivas Gülüt keki. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Sivas'ı ele alıyoruz. Birazcık tariflerin üstünde dokunuşlar yapabiliriz ama orijinalini minik bozmadan gerçekten ekranda olabilecek en güzel menüyü sizlere bugün sunuyor olacağız efendim. Sivas'ın gülüt kekiyle başlayacağız. Şimdi bunu yiyenler diyor ki, yok böyle bir şey diyor. Sivaslılar çok yaşasın diyor ve yerken gülmeye başlıyorsun. Çünkü mutluluk veriyor efendim. Sizler de Sivas'ın eşsiz gülüt kekiyle güne başlamak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Tabii ki şimdi bizim yayını izliyorsunuz. Hazır mısın Serpil Hanımcığım?
2: Hazırım. Bugün çünkü yöresel mutfağımız var ya, dolayısıyla.
0: Bizim bir tane izleyicimiz var Hatice Ay, evet. Hanım. Yani ne kadar teşekkür etsem. Serpil, senin fincanı da gösterelim mi? Bak, beni de Serpil'i de asla ayırmaz. Çok güzel bir şal. Ondan sonra şöyle kahve fincanları yaptırmış. Şunu yakından bir çekebilir miyiz? Ve benim bir kupa yapmış bana. Üstünde de çocuklarımın resmi var. Burada Nermin Hanım yazıyor. Burada Serpil Hanım yazıyor. Görüyor musunuz? Ne kadar

0: Güzel. Hiç mesajlarıyla da bizi yalnız bırakmaz. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım.
1: Sağ olsun, var olsun. Gerçekten her yıl bize böyle küçük jestler yapar. Geçen sene tesbihler falan göndermişti.
2: Çikolata.
1: Seviyorum seni Haticeciğim. İyi ki varsın. O güzel yorumların kalbimize dokunuyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Sen kahveni ne ara yaptın? İçtin?
1: Sen yaptın bana ya bunu az önce.
0: Yani benim?
1: Sen hangi ara içtin?
0: Ben daha içmedim Nermin.
1: Yaptık ya az önce.
0: Ben şimdi bu katmeri falan bitirdikten sonra bir keyif kahvesi yaparım artık.
1: Yapalım hadi.
0: Valla. Hiçbir yapalım. Şey anlamadım ben.
1: Yapalım efendim. Bir su bardağı sütümüz var. Bakın Gülüt keki yapıyoruz. Sivas'ın eşsiz keklerinden bir tanesidir. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı şeker, 3 adet yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı mısır unu, bir su bardağı un. Çok kıymetli izleyicilerim. Sivas deyince de bu ne Serpil? Bu ne Serpil? Bu ne? Bu ne kız?
0: İşte Sivas tatlım. Bugün günlerden Sivas.
1: Bunu Serpil koyuyor.
0: Aa ben onu kafama bağlarım. Şimdi dur sen.
1: Bağla. Ben de bağlayayım.
0: Bayılırım iş yaparken.
1: Dur. Geliyorum. Dur. Sivas yazması bunlarda efendim. Bizim kız Sivaslı olunca akşam sipariş verdik onlara.
0: Şöyleydi bak. Annesi Sivaslı. Dur. Şu değil miydi?
1: İyi mi?
0: Bakayım. Öyle mi takacaksın? Aslında Karadenizli misin?
1: Ama Sivas'ın şeyini böyle takayım ben.
0: Bak böyle
1: bakayım yaklaş bakayım.
0: Çok büyük alarm.
1: Evet.
0: Dur. Bir kere hamur yaparken.
1: Gayet iyi. Beğendin mi hocam? Giriyorum. Karadeniz'i de andırdım değil mi?
0: Şöyle.
1: Senin... Bir şey yapabilir miyim?
0: Şöyle yapacağım.
1: Böyle olmaz bu aşkım. Bak müsaade edersen bunu gelinler taktığı için bak şöyle yaparlar. Pulların alnında olacak bebeğim. Tamam mı? Bunu alacaksın böyle. Bak. Bak şöyle takarlar ama dur ben arkadan bağlayacağım seninkini. Normalde bu böyledir bak.
0: Ama yumuk bağlanma olur mu?
1: Yok dur. Hayır değil yumuk sendir. Ben ayarlayacağım.
0: Ay bu oldu.
1: Dur yok ben onu ayarlayacağım şimdi arkadan. Şimdi bak bir ekrandan. Çek hocam. Böyle gelinler takarmış Serpil böyle dolama şeklinde.
0: Böyle gelin mi oluyorsun o zaman?
1: Evet dur şimdi ben sana başka türlü yapacağım. Rahat kullanabilmen için.
0: Şey ya böyle yapıyoruz ya.
1: Evet dur. Sivas'ın.
0: Yo, ben şeyi
1: nasıl
0: seviyorum.
1: Nasıl da Sivas'ın türküsü?
0: Ben öbürküsünü seviyorum. Var ya. Nermin ne yaptın? Allah'a sen ne yaptın?
1: Dur şey yaptım.
0: Ben şöyle neydi onun adı bir adı var.
1: Çok güzel oldu bak. Çek hocam yakın. Güzel yaptım. Kız gelin gibi oldun. Hadi başlıyorsun.
0: Şey gezeceğim ben şimdi Sivas'ı.
1: Kız çok güzel oldu maşallah elma gibi.
0: Annemin ay küpürlerimi kapatma ama.
1: Kapatma o gözüksün.
0: Ha, ben çünkü duymam o
1: zaman. Sadece şurayı ortağı.
0: İyi mi?
1: Çok beğendim. Tamam. Başlayabiliriz. Sivas'a selam olsun. Bugün Sivas'ın yemenileriyle ekranı şenlendiriyoruz. Ben neyle çırptım? Şunu da çırpayım.
0: Evet sen onunla çırp. Nasıl çizilmeyecek?
1: Gönder hocam bir tane Sivas türküsü.
0: Ama enerji.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Enerjimiz yenilensin. Cuma'nın güzel atmosferiyle.
0: Kan burun çıka çıka çalışma.
1: Doğru söylüyorsun. Sırtım ağrıyor. Haydi bakalım. Şöyle 3 adet yumurtamızı. Kamu bir su bardağımızla. Ya.
0: Bir tane daha versem mi sana? Bak bu kabı kullanacağız. Ne dersin?
1: İyi o. Hı-hı. Şöyle çırpıyoruz. Buyurun Serpil Hanım. Hemen geliyorum bir elimi yıkayacağım. Köpük olana dek çırpalım. Ben de yumurtaları
0: tuttum. Bu arada sana da çok teşekkür ederim. Annene de. Kadın bizi hemen çıkarttı. Kızını çeyizinden gönderdi.
1: Güzel bunları. Oldu ama yemini falan. Bak şuraları kat kat düşürdüm ya hoş durdu şu pulları bak kat kat düştü ya çok hoş oldu. Nida'nın çizinden. Evet
0: annesi
1: şimdi
0: koymuş Nida'nın çizinden.
1: Şekeri bir tık daha köpük olana dek çırpıyoruz. İnanılmaz böyle güzel lezzetli.
0: Nermin uğraşamayacağım çok... ben el mikserini çıkaracağım. Aa.
1: Gördünüz mü kızım.
0: Bu ne kollarım şey oldu ayol.
1: Şimdi tabii mikserim var. Rahat rahat diyorsun
0: sessiz
1: ki.
0: Sessiz çalışıyor bir de.
1: Çırpı verelim hemen diyorsun. Ben de çırpayım bakalım. Al, haydi bismillahirrahmanirrahim. Sivas'a güzel bir...

0: Bak, mikser deyince de benimki yani. Bak, size de hediye ettim. Bak, saniyeler içerisinde krema görüntüsü. Şimdi düşük dozla devam ediyoruz. Bu soruya hem Serpil hem beni etiketle. Bak, çok güzel oldu.
1: Gönder.
0: İzleyicim neler kaçırdığını görmesin. Görsün izlemeyenler. Şimdi yağını koyuyoruz. Bak, düşük devir. Bak.
1: Köpürdü bulut. Daha da elde çırpmam. Kusura bakma Mermi.
0: Bak, çırpamam. Ekrandan bir göster bence burayı. Efsane bir görseli var. Krema görüntüsü. Bir mikser bu kadar işlevsel olabilir. Ve yapacağımız günü kekinin eşsiz aromasıyla renklendiriyoruz. Bak, bu daha hızlı, bu en hızlı. Şimdi Serpil'im, burada en önemli detay mısır unu. Tamam mı? Gönder gelsin yavrum.
1: Hemen geldim.
0: Şimdi yeni mutfağa giren hanımefendiler, gelinler olabilir, genç kızlar olabilir. Hayatınızda yapabileceğiniz en güzel şey doğru bir kek yapıyor olabilmek. Ah, kayınvalidenizin kalbinden geçen o beş çayını hazırlayacağınız kek. Bunda da yanılma payı %0. Gönder Serpil.
1: Şimdi Nermin, ben burada sana bu mısır ununun neredeyse tamamını vereceğim.
0: Ver. Ama böyle kaşık kaşık koyalım ki topak topak olmasın. Mikserimizle yedirelim. Haydi bakalım. Eller havaya.
1: Şimdi.
0: Cuma'ya yakışır efsane bir yayınla. Şu an Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'ndayız. Biraz da beyaz un. Bir paket vanilya.
1: Bir paket
0: kabartma tozu.
1: Bunda bu şeyle.
0: Ha, küçük olan çırpıcıyı.
1: Yok,
0: ne güzel olurdu.
1: Bacaklarını. Öbür aparatlarını arıyorum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şundan vardı diye hatırlıyorum bizim bunun.
1: Hayır, onu istemiyorum. Ben şey yapacağım.
0: Şöyle koyuyorum.
1: Ah. Yok, onunla bunları sakar mısın lütfen? Hamur bacakları.
0: Çok güzel oldu ama ya.
1: Şimdi bu beyaz unu vereceğim ya, ona şimdi çok yapışmasın diye. Senden rica ediyorum.
0: Bak, şunu yapıyorum, çıkıyor.
1: Hamur bacaklarını takalım ona.
0: Bu çünkü Serpil tutacak. Tam kayınvalide gibi oluyor böyle, var ya.
1: Ben
0: yanında gelin. Bugün beni bir çalıştırsana kayınvalide gibi.
1: Ha.
0: Beğenme mesela.
1: Ha, ben kayınvalide.
0: Çok koydun deme. Mesela ben koyarken bir dur, o kadar konulmaz de mesela. Giriyoruz.
1: Hı. Ha, çocuğu bir taraftan çalıştır onu anneciğim, hadi.
0: İyi midir onu?
1: Makine çalışır, bakacağız, kontrol edeceğiz. Çalıştır, çalıştır.
0: Neden bunları taktınız? Zor dönüyor.
1: Yok, zor dönmez. Bu onunla yapışmayacak anneciğim, bak bunu...
0: Anneciğim demeden de olmuyor.
1: Ben bunu kaçayım.
0: Dur, ben onu bir daha düzelteceğim.
1: Devam anneciğim, devam.
0: Bizim teknikte şey de var, spatula ile devam
1: şimdi
0: de edebilirim.
1: Şimdi onu da yapacağım, azıcık onu onunla yedirmeni rica edeceğim. Bu hamur bacaklarıyla.
0: Bir gösterin bakayım.
1: Yavrum şöyle bak, devrini yükselt. Bak, görüyor musun? Hiç bacaklarına dolaşmayacak. Hmm. Bak anneciğim, görüyor musun? Heh. Bak.
0: Tamam, ben spatula ile devam ederim abi.
1: Tamam.
0: Bir fır... Bak.
1: Senin yüzünden oldu. Aktüel yaptı. Makine durmadan...
0: Pazara geldi. Kedi gitti.
1: Tamam, ben seni sonra silerim.
0: Islak mendille bir alayım başta da. Dur. Böyle ekranda gözükmesin.
1: Dur.
0: Bu da nazarımız oldu.
1: Titi.
0: Elbiseyi ben çok beğenince böyle oluyor. Vallahi bak, çok beğenince ben böyle oluyor.
1: Dur, bekle. Bekle. Hayır, ben sildim onu, dağıtma.
0: Ben elbiseyi ne zaman...

0: beğensem o elbiseyi bir lekeleriz.
1: Ya bir şey olmaz. Bu hamur lekesi ya diye bir şeydi. Ben onu hallederim 2 saniyede.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: Dur.
0: Senin canın kayınvalidelik yapacaksın ya, Allah yaptırmadı işte.
1: Hı? Aslında ben kötü yapmayacaktım sana. Daha devam edecektim.
0: İki tane oğlum var.
1: Tam işte şey yapacaktım sana.
0: Kayınvalidelik olmaz.
1: Sana yapacaktım, öğretecektim. Anneciğim bak bu hamur bacaklarını kullanıyoruz bak bu sebeple. Hı. Anlatacaktım sana. Ay atıveririm makineye Nermin.

0: söndürmeden döndürüyorum.
1: Ama çok güzel kabardı kek.
0: Şöyle. Birazdan Serpil'e takacağım yemenisini. Bugün Sivas günü. Sivaslılara özel olacak yayınımız.
1: Düşürdüm ya kafamda.
0: Heyecanlandık. Bakın kıvam unuyla, beyaz unuyla, mısır ununda o kadar güzel bağlandı ki mısır unu onun rengini bir tık daha sarı sarı yapacak. Of of of. Haydi bakalım Beyaz TV ekrana. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sivas bizi izliyorsa son fotoğrafımızın altına yorum yapsın. Hadi bakalım. Sizler bu kekte farklı bir şey kullanır mısınız? Bir bilgilendirin bizi. Nida'da kontrol etsin kullanıyorlarsa bize yazın.
1: Ne kullanırlar?
0: Yani bu kekin olmazsa olmazı var mıdır? Bir püf noktası istiyorum ekran başından.
1: Ucunun içi. İstersen köşeleri bulmak gönder.
0: Haydi bakalım.
1: Bu arada Nermin mısır unlu keklere de ben bayılırım. Ekmeğine de unla karışınca çok müthiş hoşuma gider.
0: Şu an o pütür pütür elime geliyor. O kadar güzel gözüküyor ki anlatamam.
1: Kabar kabar oldu. Hadi maşallah.
0: Gönder Serpil fırına. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına verirken sıradaki tarifimiz nedir biliyor musunuz? Hadi bakalım. Divriği pilavını hazırlayacağız. Sadece bir dokunuşumuz olacak efendim sofralarda şıklık katabilmek adına. Divri pilavı nasıl olur, nasıl yapılır her şeyi anlatırken sadece küçük bir güzellikle kadayıfla böyle aslında bakıldığında perde pilavını anımsatacak görüntüsüyle ekranlarda sizlerle olacak efendim.
1: Geldi.
0: Serpil onu yerleştirirken ben de Serpil'i kafasını yerleştireceğim. Evet, bütün malzemelerimizi önden aslında bir miktar hazırladık.
1: Şimdi pirincimiz.
0: Sonrasında efendim.
1: Pilavım. Biz bu pilava küçük bir dokunuşla bambaşka
0: boyut getireceğiz.
1: Bir görsel geliyor aslında, lezzet, her şey. Birebir aynı tarife bağlı kalarak devam ettik. Ama bir görselde masada böyle bir değişiklik olsun diye böyle bir sistem geliştirdik. Bakalım siz beğenecek misiniz? Hazır tatlım.
0: Efendim, Sivas'ın divriği pilavıyla yayına devam ediyoruz. 400 gram kuzu kuşbaşı ile birlikte önden haşladık. 2 su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, yarım su bardağı badem, 1 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber, yeni bahar, tarçın ve et suyu. Dış zemini için efendim 300 gram kadayıf, 100 gram tereyağıyla taşlandıracağımız kısım oluyor Beyaz TV izleyenleri. Şimdi iç pilavımızı hazırlarken birazcık malzemeleri kavura kavura gitmek istiyorum. Burada şöyle bismillah yağını ekliyorum. Tereyağını koyuyorum. Bademi biraz kavuracağım. Eti alacağım.
1: İç pilav sever misin?
0: Çok severim ben iç pilavı.
1: Benim ayağımda.
0: Şekerli olan her şeyi seviyorum.
1: O kadayıfın. Ben bunu bir süsleyeyim geliyorum.
0: Tamam
1: ama.
0: O kadayıfın. Şekerli olan her şeyi çok seviyorum ben. Bilmiyorum neden ama seviyorum hocam. Şöyle karıştırıyorum. Allah'ım. Şöyle. Şöyle bakıldığında Sivas yöresine ait olan divriği pilavına bakıldığında tarihçesinin Selçuklu'dan günümüze gelmiş bir lezzet aslında. Yani ta 100 yıllar öncesinde mutfaklarda pişen bir lezzetti. Tabii o zaman işte bazı baharatlar yoktu, bazı kuru yemişler yoktu. Ama onlarla birlikte günümüze gelene kadar tabii ki baharatların da devreye girmesiyle gelişiyor bu lezzet. Şöyle hafif yağını
1: bir de ilçenin ismini alması çok güzel değil mi sence?
0: Erittikten sonra önce etini birazcık böyle kavurmak istiyorum.
1: Biz onu bitti
0: Tereyağıyla.
1: Bitti bir şey taşın böyle haşladık
0: Aynen
1: ki şey
0: onu
1: gitsin. Kuzu etiyle mis gibi.
0: Söyledim, suyunu da aldık.

0: Şöyle birazcık kavuracağım tereyağında. Hem lezzetlensin hem bir tık daha yumuşasın. Özellikle de kuzu eti kullanılıyor Sivas'ın bu lezzetinde. Bazı yörelerde ise bu pilav yapılırken birazcık daha farklı. Şöyle pilavları peçeteye sarıp yapıyorlarmış. Çok enteresan. Aa. Bir saat kadar dinlendiriyorlar. Sonra da uyuyan çocuk olarak adlandırıyorlarmış bunu ama farklı yörelerde.
1: Aa, hiç duymamıştım.
0: Peçete dedikleri şey tülbent falan böyle.
1: Ha, tamam.
0: Tülbentlerin içerisinde. Tamam. Yani normal avlu peçete içinde zaten olmaz. Hani işte mutfakta kullandığımız peçetelerde falan.
1: Tabii bak bizim şey de öyledir Nermin. Çorum'un İskilip ilçesinin pilavı da. Böyle bez çuvallarda böyle yaklaşık yalan söylemeyeyim. 25-30 saate yakın pişiriyorlar. Kuzu etli falan demek ki
0: ne güzel
1: olur
0: değil mi? Bademi koydum efendim. Bademle de şöyle birazcık etimi kavurmaya devam ediyorum. Lezzetlerin açığa çıkabilmesi için kavurma işleminde kuş üzümünü de eklerim. Ben dediğim gibi tatlı pilavları yani tatlı tuzlu pilavları çok seviyorum. Damak zevkime tatlıyla tuzlunun yan yana olması çok hoşuma gidiyor. Mesela et yemeklerinde de ya da et tariflerinde bu ekşi tatlı soslarla marinasyon yapmayı da çok severim. Şöyle birazcık pembeleştirene kadar güzelce kavuruyorum. Pirincimi yine önden çok güzel bir şekilde suyun içinde bekletip yıkadım. Bir pilav tarifi geliyor. Sivas yöresine ait ama şekil bambaşka. O kadayıf dokunuşu aslında yok. Biz onu hazırladık. Sen onu bir tereyağıyla ıslatsana. Sana zahmet.
1: Yapacağım. Azıcık bir şeye gitsin. Böyle bir tamam. İç sıcağı.
0: Ve coğrafi işaret almış bir pilavdır Sivas yöresine ait olarak. Yani ben hep söylüyorum. Biz yayında ne zaman Sivas yöresini ele alsak çok fazlasıyla dikkat çekiyor. Çok fazlasıyla da hoşunuza gidiyor. Şöyle.
1: Sivas. Dolayısıyla şey de güzel oluyor biliyor musun? Böyle karşılıklı etkileşimimiz. Hani onlar bize yazıyorlar ya işte o öyle olur.
0: Evet,
1: böyle.
0: Evet.
1: Biz bunu çok severiz. Bunu işte böyle yaparız.
0: Ben merak ettim yani kekte ekstra bir püf noktası var mı? Sivas'ın güzelliğini bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Burada Serpil hem tarçınımız var. Hem de karabiberimiz var.
1: Yeni baharımız.
0: Yeni bahar ve tuzla taşlandırdığımız bir baharat çeşidi var. Yeni baharda bu iç pilavların olmazsa olmazıdır yani.
1: Birçok yakışıyor.
0: İç tamam. Pilavın içinde de yoğun olarak onu hissediyoruz zaten. Ve nohutum var. Nohutumu da önden haşladım. Şöyle baharatlarla bir miktar lezzetlendireceğim. Tel kadayıf kullanıyoruz taze bir şekilde. Bakın Serpil orada tereyağıyla kadayıfı buluştururken ben de burada iç pilavın hazırlığını yapıyorum.
1: Ay bunu tencereyle mi göndersek acaba şeye?
0: Neye canım?
1: Fırına.
0: Olabilir.
1: Yoksa cam kapla mı göndersek?
0: Onu cam kapla gönderelim.
1: Şunu da göndersek çıkarır mıyız?
0: Çıkarız da pişmez dışı.
1: Aşağı koyarsak?
0: Evet. Bilemedim. Çok beyaz kalırsa hoşumuza gitmez.
1: Yok beyaz kadayıf da yemem canım. Yapmayız. Of çok güzel
0: şöyle
1: oldu.
0: Bakın güzelce bir kavurma işlemi yaptım. Ve üzerine Bismillahirrahmanirrahim et suyunu ekliyorum.
1: Sen Sivas'a gittin mi Nermin hiç?
0: Yok gidemedim nasıl
1: ya,
0: olmadı.
1: Ya ben de.
0: Sivas'ı görmek istiyorum ama çağırmıyorlar Serpil ne yapalım. Davet edilmeyen yere nasıl gideceksin?
1: Ey dedi. Davet edilmezsek.
0: Ha, bir izleyicimiz demiş ki bayat mısırı ne olursa kekte güzel olmaz tazesini kullansınlar demiş.
1: Ya değil mi?
0: Yani evinizde beklemiş değil. Bir de çok fazla karıştırmamak gerekiyormuş.
1: Keki mi?
0: Hı hı.
1: Zaten şey ama biz bunları verdikten sonra sadece spatula şeyiyle destekledik ama.
0: Aynen.
1: Göreceğiz. Bak, görüyor musun? Bak görüyor musun püf noktaları
0: evet.
1: Onlar.
0: Bu direkt birinci ağızdan öğrendiğimiz püf noktaları.
1: Tabii.
0: Efendim altını kıstık. Tamam mı? Burada kadayıfımızı hazırladık. Biz bir hediye verelim istiyorum biliyor musun?
1: Öyle yani, mi?
0: Ama...
1: Bana yapma şöyle sürprizler yapma bana ama, tatlım.
0: Firmalarımızı aramadık.

0: Ne verebiliriz?
1: Ya bana kalsa ben İbrahim Bey'den
0: Mesela
1: ama şeydeki çok güzel bir
0: şu
1: tencere
0: kahve
1: vermek istiyorum.
0: makinesini hediye etsek Nurbanu Hanımcığım bir şey söyler mi?
1: Şöyle yapalım, reklamı bir bekle. Ben şey yapayım, Nermin gene düşüyor,
0: Ben
1: yakalasana.
0: buradan bir sesleneyim.
1: Nurbanu Hanım bizi kesin izliyordur ha.
0: Bir sesleneyim. Sizler takipte kalın. Ben kahve makinesini çok beğendim. Kahve makinesinde 4 tane kahve yapma özelliği var ya, çok hoşuma gitti. Şimdi benim mutfağım bir de çok hafif, portatif, her yerde de kullanılır. Benim mutfağımda var. Sizin mutfağınıza neden olmasın. Öncelikle Nurbanu Hanımcığım bir tane kahve makinesi hediye edelim. Sizi takip etsinler ve tabii ki yayını izlesinler. Burada da şöyle yapabiliriz bu kahve makinesi için. En son fotoğrafımızın altına gidip yorum yapıp, hatta oraya da markamızı da etiketleyelim. Birazdan da videosunu paylaşacağız. Oraya da yorum yapabilirsiniz. Bir kişiye hediye ediyorum ya.
1: Nermin.
0: Nurbanu Hanım'ın iznini aldım diye düşünüyorum. Bir kişiye hediye ediyorum. Hadi
1: Bak,
0: bakalım.
1: Nurbanu Hanım kibar hanımefendi. Bence seni
0: Hadi
1: kırmayacaktır.
0: bakalım.
1: Bu arada
0: İnşallah. Bonkör sponsorlar bana, ben de hep size zaten
1: bu arada bir şey
0: biliyorsunuz.
1: söyleyeyim, bir şey var. Sağ olsun bizi izliyor. Nermin şunu tutsana, düşüyor.
0: Onu ben yayından sonra yapacağım sana.
1: Aa, şey.
0: Ah kulağına. Oh hey. Güzel aldım.
1: Dolayısıyla senin de dediğin gibi bizim mutfağımızda varsa neden hanımefendilerinde olmasın?
0: Aynen. Şimdi burada bunu böyle güzelce zemine oturtuyoruz kıymetli hanımefendiler. Tel tel şeklinde dışarıya doğru sallandırıyoruz böyle. Ve içerisine hazırlamış olduğumuz, biraz buraya uzanalım, içli pilavı koyacağız. Şöyle sırada ne yapacağız biliyor musunuz?
1: Ne yapacağız?
0: Bu arada yöre yöre deyince Sivas katmeri olmadan olmaz dedik. Sivas katmerinin de en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Açık ve net söyleyeyim, çıtır çıtır tel tel ayrılıyor olması. Eğer o çıtırlığı ve o incecik yufkayı açamıyorsanız, kusura bakmayın, Sivas katmeri yapmış olmuyorsunuz.
1: Bir de Nermin, bir de basit şeyi bak, mesela mayalı yapan da var, mayasız yapan da. Mesela biz şimdi hemen mayasız mis gibi bir hamuru koyacağız,
0: Ben onu
1: açacağız.
0: alacağım kenara şimdi. Serpil çünkü vedalaşmaz.
1: Yok yok, vedalaştım. Şöyle ben bunun sonra rutuşlarını yapacağım.
0: Aynen.
1: Beni böyle bırakırsan kenara.
0: Şöyle bu tarafa alıyorum. Orayı bir temizliyoruz. Çünkü burada aslında biz şöyle bir zemin oluşturduk. İç pilavın aynı perde pilavı gibi yapıya sahip olacak. Tel kadayıftan bunu yaptık, tereyağıyla ıslatıp. Ortasına da iç pilavını doldurup bu şekilde aslında kapatıp fırına vereceğiz. Cam kabımız fırına ısıya dayanıklı olduğu için cam kabın içinde yaptım. Ama sizlerin de evinde kek kalıpları varsa çok rahatlıkla o kek kalıplarıyla da kullanıp ters çevirip bu işlemi yapabilirsiniz. Dikdörtgen, oval bir şekilde illa cam kap kullanmanıza gerek yok efendim.
1: Evet ama biz böyle şey gibi istiyoruz. Yuvarlak çıksın falan diye bunu kullandık. Ama ısıya dayanıklı kaplar
0: Şimdi
1: bence gayet güzel
0: katmerin
1: olur.
0: hamuruna kadar kendimiz yoğuracağız.
1: Evet.
0: Katmer deyince benim için akan sular duruyor. Ama gel gör ki bana yasak. Hiçbir şeyinden yememen gerekiyormuş.
1: Fikrimi söylüyorum, yapacağın diyet hiç sağlıklı değil, hiç hoş değil.
0: Bilmiyorum.
1: Demezsem şişerdim.
0: Doktor söyledi. Bakacağız.
1: İşte hiçbir şey yok.
0: Şimdi Sivas katmerinde 2,5 su bardağı sütümüz var. Pazartesi başlayacağım zaten. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Arası için 1 su bardağı tahin, 150 gram tereyağı ile taşlandırıyor olacağız. Kıymetli izleyenlerim,
1: Buyurun efendim.
0: geliyorum Serpikom. Burada sütün o yumuşacık etkisinden faydalanacağız. Güzel bir hamur yoğuracağız. Hamuru yoğururken bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Ben küçüklüğümden hatırlarım. Annem, güzel oldu mu kekim? Şöyle elemeden asla kullanmazdı. Özellikle hamur işi yapacaksa elemeyi muhakkak yapardı. Şöyle bir eliyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim, nasıl çırpmışsak artık maşallah her yere eşit.
0: Vay vay vay.
1: Eşit yani.
0: Bakın elendiğinde şu içindeki topaklar da güzelce açılmış oluyor. Bir kaşıkla başlayayım, o iyi oluyor.
1: Şunu mu vereyim?
0: Aynen.
1: Buyurun efendim. Ay,
0: Şöyle
1: yeni bahar koktu mis.
0: tuzumu ekliyorum. Böyle bir harmanlıyorum. Zilimi çalacağım mı?
1: Daha değil, iş bitmedi. Aa, kahvesi kaldı.
0: Ben bu kadar işte, benim kahve keyfim.
1: Evet, senin kahve aşkın.
0: Sütü ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
1: aa, çok güzel.
0: Bu hamur işli tariflerde ben hep neyi görüyorum biliyor musunuz? Babaannemi görüyorum, yani böyle büyükleri görüyorum. Hep böyle unu oyayla, suyla, sütle böyle karıştırırdı. Sonra eliyle bir yoğurmaya başlardı böyle. Benim babaannem de çok güzel bir kadındı. Nurlar içinde uyusun. Babaannemi hatırladıkça böyle burnumun direği sızlıyor. Rahmetli olduğunda ben küçüktüm. 10 yaşlarında falandım. Çok isterdim babaannemin daha çok hayatta olmasını. Çünkü vakit kendisinden öğreneceğim o kadar çok şey var ki, genelde herkes anneanneleri daha çok sever ama benim babaannem çok bambaşka bir kadındı. Altlı üstlü otururduk. O yüzden bu hamuru yoğururken hep kendisi aklıma geliyor. Mekanı cennet olsun.
1: Amin. Bu arada ben de babaannemi çok severim.
0: Çok dobra kadındı ya.
1: Yani benim hayatımda da vallahi.
0: Bazen bazı huylarımı kendisinde görüyorum yani. Çok ince yürekli, kimseyi kırmaz, sesi çıkarmaz. Vay be. Ve çekiyoruz. Hayat. Toplum çekiyor işte. Torunlar falan.
1: İlla atalarından bir şeyler oluyorlar.
0: Bu arada bizim ailede çok renkli göz yoktur. Halalarımda falan da yok. Benim babaannem renkli gözlüymüş. Ben, annem de babamda da renkli göz yok. Anneminki Ela gibi ama ben de babaanneye çekmişim.
1: Ama bir şey
0: birebir gözüm babaannemle.
1: Bak, o çok şey olmuyor. Mesela benim kayınvalidem rahmetli, onda boncuk gibi masmavi gözleri var. Ne çocuklarında var.
0: Torunlarda çıkıyor biliyor musun?
1: Torunlarında da yok. Umarım torunlarımız da çıkar. Bizim
0: çıkacak,
1: torunlarda
0: bence çıkacak. Çünkü nesilde varsa muhakkak biraz geliyormuş.
1: Valla boncuk gibidir rahmetli, bir de sarışın bir kadında ya.
0: Şimdi bize, biz göçmeniz ya, hemen şey derler hani, mavi göz zaten normal. Yok, ailede kimse de yok mavi göz. Kimse de yok.
1: İşte o belli olmuyor ya.
0: Valla. Mavi mavi.
1: Üşürücü şu an göstermek.
0: Evet, gözlerime girdi.
1: Şimdi
0: bir eldiven rica edeceğim Serpilciğim. Bakın, o kadar güzel kıvamını yavaş yavaş verdim ki. Sağ ol canım. Pilav nasıl sence?
1: Şimdi ona bakacağım biliyor musun?
0: Suyunu tam ayarladığımı düşünüyorum.
1: Daha suyu var zaten, şöyle bir bakacağım. Ama bunu buradan alacağım şuraya. Ki sakin sakin.
0: Hı hı.
1: Pişsin. Hoppa.
0: Katver deyince de böyle, bizim var mı böyle büyük böyle bir kabımız, onun içinde kızarsak? Katver tavamız.
1: Tabii tabii tabii. Ne mi ya, böyle şeyler sorma tatlım, burası yani. Bizim
0: ne bileyim, bazen kayboluyor ya Serpil Hanım. Bulamıyoruz. Kayboldu Serpil Hanım, yok.
1: Hangi hamur aleti istersiniz Serpil Hanım? Her boyu çıkardım. Vallahi.
0: Savaşa gidiyoruz gibi oldu. Aa. Hangisini istersen.
1: Seçmeyen tatlım. Şimdi.
0: Bakın şöyle bir toparlıyorum. Haydi bismillah. Aman yarabbim, Sivas katmeri yapıyoruz. Sivas katmerinin böyle baktım, aslında suyla yapanlar da var ama sütle yapan daha ağırlıkta. Ve sütün o yumuşak hali üstünde böyle o çıtır incecik tel tel dokusunu bize sağlayacak. Çok güzel ve farklı bir yöntem aslında sütle de yapılması.
1: Bu arada Nermin, içi dolu o şey yapan var, unlu yapan var. Efendime söyleyeyim,
0: biz tahin kullanacağız mesela.
1: Sadece yağlı yapan var.
0: Tahin ve yağ. Onu da göstersene. Karıştır.
1: Şöyle. Bakın burada yaklaşık bir su bardağı.
0: Tahinimiz var.
1: Bir su bardağı kadar. Tahinimiz var. Sonra içine erittiğimiz tereyağını da koyacağım ki biraz böyle daha akışkan olsun.
0: Her yörede bak, bir şey söyleyeyim mi? Hamur işi hep bir tık üstte ya. Her yörede. Demek ki buğdayın en bol olduğu zamanlarda anneler, babalar, atalar girmiş mutfağa, yapmış hamuru. Bakın, tok tutmak gerekiyor, güçlü kalmak gerekiyor, enerjinin düşmemesi gerekiyor. Şimdi de doktorlar her şeyi yasaklıyorlar. Günümüzde bu hamur ne yenmiş ya? Yani eskiler bir de biliyorsunuz ki bağışıklık sistemi, her şeyi daha fazla iyiymiş bize göre. Çünkü dağda, bayırda, tarlada çalışıp o eforu çok güzel bir şekilde gösteriyorlarmış.
1: Ay kekim.
0: Bence pilavımız oldu.
1: Bence kekimiz de oldu. Pilavın altını kıstım ya, o biraz şey oluyor. Sen şimdi bezeleri yapana kadar daha tutacağım. Sonra keki bir dakika içinde almam lazım.
0: Şöyle kaç dakika var? Bence pilavı fırına verelim.
1: Mi?
0: Bezeleri de dönüşte açacağız.
1: Bir tane açıp şey yapsaydık. Vaktimiz varsa ama.
0: Süremiz yetişmeyecek. İkinci yarıya yapalım açma işlemini.
1: Tamam.
0: Diğer tariflerimiz çünkü onlar da güzel, kolay.
1: Bir zaman şunu bir kontrol edeceğim. Bana keki unutturmayın. Alacağım şimdi. Her yeri eşit oldu diye düşünüyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Bir Sivas gelsin. Böyle sustuğumuz evrede ekranda bir renklensin.
1: Of of.

söyle bu kadından. Vallahi.

0: derler. Şöyle hamurlarımızı yoğurduk. Şunu tabii ki ziyan etmeyeceğim. Şöyle.
1: Ama benim keki almam lazım.
0: Bunu alıp eliyorum. Bakın içindeki hamurlar unumla bulaşmış olmuyor.
1: Keki almak ister misin?
0: Alıyorum.
1: Pilavı karıştırmak mı istersin?
0: Alıyorum. Bezeler bir 15-20 dakika dinlensin. Onların da şimdi ben üstünü örteceğim. Zaten kısa bir araya gideceğiz. Keki alalım.
1: Tane tane hey yavrum.
0: Keki sonra göstereyim. Çok güzel kabarmış. Pilavı görebilirsek hocam.
1: Bak bir
0: keki
1: tane.
0: Keki biraz sonra göstereceğim.
1: Yaktık. Gel buraya Halil Hoca.
0: Niye bunu unuttuk ki 2 dakika içinde
1: serpim ya? Ben işte söyledim ama arkadaşlara hatırlatalım diye. Ay pilava bak.
0: Şöyle koydum.
1: Sen gelene kadar ben bunu böyle bir ilk sıcağını çıkarıyorum. Bak bak Nermin. Tane tane.
0: Yanmadı hocam. Göstermiyorum. Merak uyandırıyorum. Gel serpilim. Bakın kadayıfla buluşturuyoruz. Bu şekilde değil aslında. Onların sadece şu sade hali. Ama kadayıfla küçük bir şık aile sofrası. Böyle şık bir ağırlama sofrasında yakışabilecek bir tarif olduğu için bir dokunuş yapmak istedik. Sizler kadayıfsız da yapabilirsiniz. Bu tamamen
1: size
0: kalmış.
1: Dur. Şurada küçük.
0: Dilimlediğinizde de çok güzel bir görsel oluyor. Burada tereyağıyla güzelce yağlamıştık ya. Şu kısmına sadece şöyle.
1: Yok yanlarda bayağı var mı bize yetecek kadar. Şuradan kaçayım mı ben?
0: Kaç aşk. Şöyle yaptık. Şimdi başlıyoruz serpile kapatmaya. Şöyle.
1: Hatta çok aşırı kalın bile yapmıyor. Şurası altında kalmış. Şurayı alayım mı?
0: Ama.
1: Çünkü çok kalın kalın da olmasın ki.
0: Şurası kalın olmuş.
1: Pilavımızın üstüne önüne geçmesin kimse.
0: Aynen. Evet.
1: Şurayı da alayım.
0: Şöyle. Sadece iyice kapatıyoruz. Yani şöyle düşünün, perde pilavı gibi. Aynen öyle. Sadece biz bunu kadayıfla yapıyoruz. Tereyağıyla güzelce kadayıfımızı ne yaptık? Yağladık. Divri pilavını birazcık format değiştirerek sizlere ekran başına getirdik. Şimdi biz önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına göndereceğiz kıymetli izleyenler. Yorum yapın. Ben kahve makinesinin akıbetini öğreniyorum. Bu kahve makinesi herkeste olmalı. Fotoğrafımızın altına, videomuzun altına yorumlarınızı bekliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türk Selman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.

0: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Bingo 40'lı bulaşık makinesi tableti. Şehre dönüşü özel 199 TL. Acele et, kaçırma.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
4: Anne ya.

0: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
1: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
0: Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
3: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar

0: kirletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
1: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
0: Ne AI?
1: Yapay zeka yani.
0: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
2: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
3: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Xiaomi tablet sadece 10.249 lira. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'lar.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.

Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimler.

0: indirimleri yakala.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
4: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle söylemem gerekiyor size. İkiye mi bölsek tezgahı?
5: Evet, ben gideyim buradan. Sen geldin benim
4: yanıma. Ben sana büyüteyim yufkaları, vereyim. Bir tane oklavamız var.
5: Yo, başka da var oklavam istersen.
4: Şöyle. Hop. Güzelce açıyoruz efendim.
5: Ay, bunu benim rahmetli kaynanam da yapardı Nermin. Vallahi kadın açardı ama onlar şey yapıyordu biliyor musun Nermin? Böyle arasına bol kavrulmuş soğan ama böyle olur. Tereyağlı falan.
4: Mis.
5: Bir yapardı. Ay çalışamıyorum
4: mis
5: ben.
4: Gibi.
5: Ondan sonra of böyle tel tel dökülürdü.
4: Efendim burada gerçekten şu an efsane bir şölen var. Sivas'ın hem lezzetlerini hem de... O geçmişe özlem duyuyoruz ya, o anları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
5: Vallahi.
4: Bakın özellikle yöre yaptığımda ben mutfağımda çok fazlasıyla yükseliyorum. Çünkü sizlere gösterirken ve özellikle Sivaslı hanımefendilerden o gelen güzel yorumlarla çok mutlu oluyoruz. Çünkü onlar şimdi baktım böyle çok güzel bir menü falan, çok hoş şeyler yazmışsınız yine. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
5: Bir de şey ya böyle, bu bizim geçmişimiz, geleceğimiz unutulmuyor, yok olmuyor falan değil mi?
4: Vallahi öyle.
5: Bak düşün, ben kaynanamdan öğrenmiştim şeyi. Daha doğrusu görmüştüm onların böyle soğanlı katmerini falan. Sabah benim çocuklarım onu bilirler Nermin.
4: Değil mi?
5: E tabii, çünkü sağ olsun.
4: Ne görürlerse o.
5: Yaptılar. Yaptı, yedik, öğrendim. Hop. Bir de böyle tahinli tahinli bir güzel olacak.
4: Böyle hamur açmayı da ayrı bir seviyorum hocam.
5: Ben de.
4: Terapi. Sen o derin püf noktasını bilmiyorsun ama.
5: Ay.
4: O çok önemli biliyorsun değil mi? Bu vurdurman gerekiyor.
5: Yok, o senin söylediğin, ben çok iyi anladım o.
4: Vurdurmazsan ben yok, hamur onu açtığını bilmiyorum.
5: Nermin'im yani. O yufkayı değil, kendini yapıştırıyor tezgaha canım benim. Orada yufkayı yapacaksın.
4: Hop.
5: Hey canım benim. Kendini mermerin üstüne atmak değil maksat. Yapıyormuş gibi.

0: Bakın efendim şimdi.
1: Sence bu iyi mi? Bunu sana vereyim mi?
0: Evet, ben geçeyim oraya. Bunu da ben sana bayağı büyüttüm.
1: Şöyle.
0: O kovalarla değişelim.
1: Şey tahini burada mı süreceksin?
0: Evet, geliyorum oraya.
1: Ama o burayı yağlar şey tahinle bulaştırırsın. Senin yanından taşımayı planlıyorum.
0: Yok yok, bulaştırmayacağım. Yavaş süreceğim.
1: Bak ipek gibi de açtım ha. Valla. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Reklam arasında da yufkamız bakar mısın? Dinlenmiş ya.
0: Ben demiş Divriği köyünde oturuyorum demiş bir
1: Buyur.
0: izleyicim.
1: Aha.
0: Beni aldınız demiş, köyüme götürdünüz
1: Ya ne
0: demiş.
1: mutlu bize o
0: Allah
1: zaman.
0: sizden razı olsun demiş.
1: Hepimizden
0: Şimdi
1: inşallah.
0: efendim incecik yufkayı açtık. Bunu iki katlı yapanlar da var. Ama iki katlı bence kalın olur diye bir serpili büyük bir yufka açıp
1: Evet.
0: özellikle tek tek yapmak istedik. Burada da efendim tereyağı ile birlikte güzel bir tahin karışımı yaptık. O arada bekleyince sertleşti. Aslında bunu tam sıcağıyla da yapabilirsiniz. Ama ben böyle süreceğim.
1: İstiyorsan çok yoğun geliyorsa biraz açayım mı sana?
0: Sıtmak gerekecek herhalde
1: Şey
0: birazdan.
1: seviyor ama ya tahin seviyor.
0: Şöyle ben sonra dağıtayım kaşıkla.
1: Evet, kaşığın
0: Hop,
1: arkasıyla.
0: gördünüz mü kıymetli izleyenlerim? Şöyle
1: Sıkı sıkı
0: tahinli
1: bir rulo mis.
0: tereyağını güzelce yaydım. Şöyle incecik bir tabaka halinde açıyorum. Tavamı ocağa koydum.
1: O biraz dinlensin 2-3 tane daha yedek atana kadar.
0: Onun da altını birazdan açacağım. İyice sıcacık olsun istiyorum. Şöyle.
1: Bu biraz böyle elips oldu ama.
0: Olsun zaten yanlamasına sürüp açıyorum. Evet, şöyle güzelce yaydım. Burada geniş tarafından bir
1: Sıkı rulo mis.
0: rulo yapıyorum. Şöyle.
1: Nasıl bulmuşlar kadınlar bunu böyle Nermin? Önce aç, sonra tekrar rulo yap, sonra bir daha.
0: İş eskilerde, yenilerde
1: Vay.
0: iş yok, yok.
1: Vallahi.
0: Hep eskiler, hep eskiler, hep kalanlar. Bakar mısın?
1: Hay, volanlı bir hamur oldu bu.
0: Bizim yerimiz şunları alıp açsak çok daha rahat
1: Yok,
0: hareket
1: ayrı ayrı
0: edecek.
1: çalışınca çok güzel olacak şeyimiz.
0: Bakın o yüzden iki tane koymadık. Zaten yeterince büyük ve yeterince kalın. Bunu alıyorum böyle.
1: Ama hanımlar saçın üstünde yapıyor Nermin. Kocaman saç.
0: Bitti mi? Bitmedi. Şimdilik böyle bir dursun.
1: Bence şu büyük tahtamızın üstüne atsan onu. Bize biraz alan
0: Şöyle
1: kalır.
0: bir dursun bu. Bu birazcık
1: İstirahat.
0: dinlenmesi gerekiyor. Bunu çünkü bir daha açacağım ki o kat kat arası ayrılsın. Ben de Serpil'e yeni bir tane beze yapayım.
1: Bunu sana vereceğim canım benim. Gel. Bu
0: Oldu mu?
1: o
0: Al.
1: sayılır. Gel orada.
0: Burada yap, ben oraya
1: Yok
0: geçeyim.
1: yok, orası bana dar. Ocağa çarpıyorum ya.
0: Tamam.
1: Hoppa.
0: Hepsini yapmayız. Şimdi 2-3 tanesini yaparız. İzleyicim de sıkılmasın. Bütün püf noktalarını göstereyim. Bakın, tahinli, yağlı bir karışım. Her yerine eşit gelecek şekilde. Haydi bismillah. Kaşığın tersiyle çok rahat kaydırabiliyorsunuz böyle sürülebilir çikolata tarzında.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onu ne kadar böyle sarıp bol sürüp dinlendirirsek var ya, onu birazdan tavadan bir çıkaracaksın sen. Mis.
0: Sabah
1: Tel
0: diyorum
1: tel.
0: diyet yapalım. Ben vallahi yapamam, ben vallahi yapamam.
1: Olmaz, senin diyetin şey değil Nermin. Bak, izleyicilerimize bir okurum diyet listeni. Onlar da bana hak verirler. Bak, samimi söylüyorum.
0: Ama geçecekmiş ağrılarım.
1: Vallahi onların, ya hiçbir şey yemezsen ne ağrı kalır ne bir şey kalır zaten. Sana söyleyeyim yani.
0: Siz tatlı köye gidersin en
1: Allah
0: kısadan.
1: vermesin ya Rabbi. Hiçbir şey yok. Mis, tertemiz. Aç aç. Gezebilirsin yani. Ne yaptın? Elini mi vurdun?
0: Yok. Kaşındı.

0: Bakın
1: Bunu
0: şöyle.
1: yer sofrasında tahtanın üstünde yapacaksın gibi öyle. Attıra attıra.
0: Sardık. Burada şöyle bir sıkı döndürme yapıyorum. Şu
1: Diyorsun
0: kısmı
1: ki
0: alta koyuyorum. Ve kenara alıyorum ki biraz dinlensin. Birazdan bunları yine açacağım. Çünkü özellikle bu yöresel tariflerin bekleme aşaması çok fazla. Aranda ne var?
1: kadayıflı pilavımız. Ama ona daha şey olmaz.
0: Yanıyor.
1: Üstünü sakladık biraz ama.
0: Aklıma bir fikir geldi. Ben onu tepsiye ters çevirsem.
1: Yok öyle yapmayalım, yayılmasın. Ben onun ızgarasını kapatayım.
0: Yok, kızarmıyor hiç camda olduğu için. Hiç kızarmıyor. Biraz ters çevirirsek belki ben şimdi sana göstereceğim ne demek istediğimi.
1: Geleyim ister misin?
0: Yaparım diye umut ediyorum.
1: Ama dikkat et. Cam sıcaktır ha.
0: Sen orada kalabilirsin ya, yorulma. Geliyorum ben. Ben geliyorum. Çok gidip geliyorum
1: Bak tribini de
0: çünkü.
1: attı.
0: Titriyor. Ha bir de bana trip atıyor vallahi. Ne nasıl
1: Şşt,
0: olacak
1: oklu
0: değil
1: benim de aktüel.
2: Vallahi dayak yemeye hazırım ben.
0: Bak. Çünkü sıcak yanacağız. Ben bunun nar gibi kızarmasını istiyorum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah elimi yakmam. Evet.
1: Aa, kızarmaya başlamış altıda.
0: Aynen, şöyle yapacağım. Çok daha rahat kızartacağım.
1: Aklını seveyim senin ben be. Ha,
0: değil mi?
1: Hiç.
0: Şöyle.
1: Rabbim kadını yaratmıştı.
0: Biz mutfakta Serpil.com bitti demeden bitirmeyiz. Baktık şey olmuyor. Ait. En son çıkartırız kapağı. Mis.
1: Hey hey.
0: Mis.
1: Sen gelene kadar
0: hatırıverdim
1: sevgili Suncuğum.
0: Şunu şöyle döndürmek istiyorum daha rahat sarabilmek için. Bakın yine bir tane daha yapalım, onlar kalsın.
1: Tamam.
0: Şöyle zaten iç harcım da bitiyor.
1: Sen koy bol bol, ben onu halledeceğim sonra. Reklamda.
0: Şöyle.
1: Tahinimiz de var.
0: Her yere yayıyoruz. Yufka incecik olmuş.
1: Evet. Bir şey söyleyeyim sana.
0: Hamurumuz çok güzel yoğrulmuş.
1: Evet. Reçetesi o kadar güzel ki böyle vakit
0: hele biraz da dinlenince hamur zaten kendini güzel sağlıyor. Sütle yaptık ya, sütün de etkisiyle çok hoş bir kıvamda şöyle. Tam böyle açılmalık.
1: Bir de bir şey söyleyeyim Nermin. Yayın olmasa hani biraz daha.
0: Değil mi?
1: Aç onu yani, vaktin varsa aç.
0: O kadar keyifli ki. Daha da iyice açılır. Hamuru çok iyi, evet. Çünkü çok başarılı.
1: Bir de gluteni çok güzel açığa da çıkmış mıyız?
0: Tam yemelik olmuş. Tam yemelik.
1: Şu hamurları rica etsem saklar mısın bana kurumasın? Ben onları şimdi reklam arasında yaparım. Bunu. Mis gibi. Sen diyete başlamadan sana
0: bol
1: yediririm.
0: Diye. Bakalım inşallah ya. Ağrıları geçsin de ben başka bir şey istemiyorum.
1: Yani onunla da onun ne alakası var bilemedim ama. E tabi insan artık okumuş biliyordur. Saygı duymak lazım. Hiçbir şey yemezsen. Mis, temiz. Ne ağrı. Ne kilo. Vallahi insanın başına ne geliyorsa boğazından geliyor. Görüyor musun?
0: Şimdi dolaşım sistemi için önemli bir şey tabii beslenme sistemi. Benim bu bacaklarımdaki ağrı böyle lipodem gibi böyle nokta nokta böyle beze beze oluyor içten. O da beni inanılmaz rahatsız ediyor. Gerçekten çok canımı yakıyor. Yani kurtulayım da istersen bir şey yemeyeyim modundayım şu an.
1: Evet, insanın canı yanınca değil mi?
0: Aynen öyle. Efendim, sıradaki tarifimiz ne biliyor?

0: musunuz? Sivas dersinde.
1: Madımak hazırlayacağız.
0: Madımaksız, kuru yufkasız olur mu?
1: Ne oldu ki? Şöyle. Pastırmalı bir madımak yapacağız efendim. En güzel lezzetlerden biridir aslında. Ve çok ciddi sağlık açısından da tüketmemiz gereken bir lezzettir. Madımağı nereden bulursunuz? Tabii ki dağlardan.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şeydeki herkesin bahçesinde oluyor neredeyse.
1: Değil mi? Artık köyde tabii. Çok fazla.
0: Vallahi bak Funda'nın annesinin bahçesinde de varmış. Funda diyor ki Serpil ne zor, ne zahmetli toplaması, ayıklaması.
1: Aynen öyle biliyor musun? O kadar zahmetli ki. Ve onu böyle fazla fazla yapıp buzluğa atarlar. Evet. Kışın özellikle yufka ıspanak ekmekle. Gibi böyle çorba gibi tüketirler. Bakın o kadar güzel açılıyor ki fark ettiniz mi rulom? Çok tatlı bir açılması var. O kadar iç kıvamını da güzel ayarlamışız, sürmüşüz.
0: Ne diyorsun?
1: Yırtılmıyor bebeğim. Yeterli bence. O kalanı döksen.
0: Evet. Aldım ve gidiyorum.
1: Yok direkt dök içine.
0: Yani şey. Ne bileyim öyle niye aldım da gidiyorum diyorsam.
1: Şöyle ben bir taraftan tavamı açtım.
0: Bence iyi senin büyüklüğün ya.
1: Biraz daha açayım da bu kenarları sırf ortası değil de. Kenarlarını incelteyim. Böyle çok fazla.
0: Her yerine değsin istiyorum Nermin'im. Bak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Vallahi sürülebilir
1: şöyle
0: çikolata gibi.
1: Şöyle geldim. Koydum. En kısık ateşte kızgın bir tavanın içerisinde yanmaz yapışmaz olursa yağlamanıza da gerek yok. Böyle nar gibi kızartıyoruz. Hani burada pişer mi kızarmaz diyorsanız çok rahat pişiyor kısık ateşte. Fırına da verebilirsiniz ama.
0: Katmer deyince de bence tavada olmalı ya.
1: Değil mi?
0: Olmalı. Hiç olmadı. Tabii benim kayınvalidemde şey yoktu Nermin. Krep tavası.
1: Hı hı.
0: Ay, balık tavasında pişirirdi kadın onu var
1: ne
0: ya.
1: Ne güzel olur ama ya. Koca var koca. Ya, of yanına da mis
0: kapağına
1: gibi
0: da
1: çay.
0: Çiviri verirdi onu.
1: Aman ya Rabbil alemin.
0: Biz böyle her cumartesi uğrardık ona biliyor musun? Maşallah maile. Çoluk çombak.
1: Sivaslılar bizi izliyor mu?
0: Bence izliyor.
1: Sivaslılar ekran başında mı? Selamlar varmış.
0: Allah razı olsun
1: efendim.
0: Aleyküm
1: selam efendim. Her şey sizler için.
0: Sivas'ın...
1: Güzel bir Sivas türküsü var. Sen Sivas kızısın Nida.
0: Hocam.
1: Sen demin bana bir tanesini söylemiştin. O çok güzeldi. Evet. Onu rica ederiz. Verir. Şöyle.
0: Ay.
1: Eğlenceli bir şey gelsin Sivas'ımdan.
0: Ha?
1: Hem de izleyicimi de birazcık ekranda neşelendirsin. Çünkü böyle kendi yöremizin müziğini duyunca çok mutlu oluyoruz ya hepimiz. Memleketlimiz ne nasılsak, nereliysek.
0: Şurada senin
1: bayılırız kesin. Böyle. Aa bizim müzik çalıyor.
0: Bizim oralar diye değil mi?
1: Evet.
0: Bu arada ay
1: kat kat. Tane tane.
0: Şimdi şu tarafı alacağım Nermin. Sana hiç elinemiyorum.
1: Zaten bitiriyorum. Çok azıcık kaldı.
0: Dokunmuyorum. Şöyle. Opa.
1: Şu hamura var ya. Of diyorum
0: can
1: ya.
0: Kurban. Can kurban can. Hey, hey. Geldim. Bu tarafı da bir toparlayayım. Aldım.
1: Evet açtım.
0: Seninle de işimiz bitti tatlım. Bir tane benim yanımda kaldı Nermin son. Olanı da sana bıraktım.
1: Evet şöyle diğer tarafını da kısık kısık içini çeke çeke pişirmeye devam ediyoruz.
0: Şimdi, ama sana ne vereceğim? Bunu vereceğim. Üstüne de örtü örteriz. Yayın sonuna kadar o bizi bekler.
1: Tamam.
0: Kağıt aldım. Nereye gitmiş ayol?
1: Çok yorgunlaştık.

0: güzel türküleriyle, güzel tarifleriyle Nermin Nefes Mutfağı Cuma'ya yakışır efsane bölümüyle sizlerle. Altını üstünü güzelce kızarttık. En kısık ateşte efendim içini çektiriyoruz sadece. Sonra burada efendim evinizdeki mutfak peçetelerinin ya da bir tülbentin üstüne çıkarmanız gerekiyor. Biz böyle bir havlu peçete serdik zemine ve bakın buradan dumanlar nasıl çıkıyor, nasıl yükseliyor görüyor musunuz? Çünkü içini pişiriyor şu an. Güzelce içini çeke çeke pişirmeye devam ediyoruz.
1: Sivaslısın sen he mi diyor değil mi?
0: Sivaslısın sen he mi? Neresindensin diyor. Gel bakayım beri.
1: Hele beri gel beri. Sivaslısın sen he mi?
2: Ay çok bence güzel şiirleri var ya. Bence de.
0: Haydi bismillah. Hop. Efendim sıradaki gelsin. Şunu alayım en başta bunu koymuştuk. Nasıl biliyor musunuz? Koku beni benden aldı yani.
2: Madımakla.
0: Koku koku yani. Şimdi bir yöre programında madımaksız olmaz dedik. Ama madımağın içerisine pastırma da koyduk. Yani nasıl bir lezzet, nasıl bir güzellik. 500 gram madımak efendim bir adet soğan. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 2-3 dilim kadar pastırma, yarım su bardağı bulgur, tuz, sıcak su, sunumunda da kuru yufkalarımız olacak.
2: Şimdi
0: kıymetli
2: şöyle,
0: Beyaz TV izleyenleri.
2: Üstüne böyle bir cos diye dökelim Nermin. Yoğurtlu mu koyacağız, yoğurtsuz mu?
0: Bence buraya...
2: Bir yoğurt koyalım mı diyorsun?
0: Yoğurt olmalı. Madımak yoğurdu sever canım.
2: Tabii biz koyduk ama olsun canım benim. Bakıyorum. Tam o sırada ben bakıyordum.
0: Serpil Hanım şimdi fişleri topluyor. Şöyle aldım. Bu niye bunun içinde su var bu kadar?
2: Sana nasıl bir tencere vereyim diye bakıyorum. Şöyle bir tencere versen büyük mü olur?
0: Madımak'ın çok güzel bir hikayesi var. Şimdi Sivas sen biliyorsunuz ki pastırmada coğrafi işaret almıştır. Ve Sivas pastırması olarak da kendisine coğrafi işaretinde yer bulmuştur. Sonrasında
2: Nermin'im yaktık.
0: Diğer coğrafi ürünlerle birleşim yapmak adına hani güzel bu almışız. İşte biliyorsunuz ki madımak da coğrafi işareti olan bir lezzetimizdir. İşte pastırma ile madımağı birleştirmek istemişler. Ve
2: çok
0: böyle çifte kavrulmuş olmuş.
2: Ben yedim biliyor musun? Üzerine böyle kızarmış pastırmalı madımak netice.
0: Mesela
2: şey.
0: Herkesin pastırması farklıdır. Yöre yöre değişir. Sivas'ın pastırması neden diğerlerine göre farklı? 2 yaşını tam olarak doldurmuş dana sığır etiyle yapılan bir pastırma. Ve Sivas kaynak tuzuyla tuzlanıyor. Doğal ortamda güzelce kurutuluyor. Ve sonrasında üstüne en son aşamada çemeni geliyor ve tabii ki bu eşsiz güzel

0: da ne yapıyor? Serpil'in yerini alıyor.
1: Çok da isabet olmuş bence. İyi ki de pastırmayı koymuşlar Nermin.
0: Değil mi?
1: Bak finalde şimdi biz tabii kuru yufka da çıkaracağız.
0: İsteyen kusmuş etle de yapıyor.
1: Yani bilmiyorum. Eti seni yemedim. Şöyle. Bir fikrim yok ama sade ve pastırmalıyı yedim. Sadesini de tükettim.
0: Yok böyle. Tam istediğimiz gibi hocam, yanmadı. Biz de yanıt göremezsin hocam.

0: Sadece yağımızı tereyağımızla bir miktar eritiyoruz.
1: Sana şimdi şey vereceğim. Alacağım ben.
0: Aldım.
1: Bu da el alışkanlığı.
0: Küçücük bakın özellikle incecik doğradım soğanı. Kavurmayı birazcık işte kavuracağım soğanı güzelce. Sonra üstüne hemen etini koyacağım. Şey pardon pastırmasını
1: ekleyeceğim. Yok onu finalde yağ yakacağım Nermin ben.
0: Ha, onu ayrı yapalım
1: evet,
0: tamam.
1: Üstüne böyle hatta belki biraz yoğurt koymayı planlıyorum çırpıp. Bunu

0: pişmiş sarımsak soğanlarla birlikte bir miktar kavruluyor. Bak madıma bile Türkiye yazmışlar.
1: Evet bak bunun bir de oynaması vardı ama şu an yanlış gösteririm diye şey yapmıyorum. Bir elini böyle koyup böyle böyle topluyorlar.
0: Evet onu hatırlıyorum.
1: Toplarken de şeyini yapıyorlardı.
0: Onu hatırlıyorum.
1: Yani şimdi sana 1,5 verdim. Bu yarımı da pastırmayla yağla kavurup üzerine dökmek istiyorum böyle.
0: Şöyle soğan ve sarımsak bir miktar kavruldu. Domates salçası veya biber salçası artık damak zevkinize göre. Ve birazcık da tuz ilavesi yapıyorum. Hem salçamı da bir miktar domates kokusundan arındırmak için kavuruyorum. Tuzunu da soğanın karamelize olmasını sağlamak için ekledim. Ve bu şekilde güzelce kavuruyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bunu
0: iki şey söyle.
1: Çatalla kaşıkla yersen bence hakaret madama.
0: Öyle mi diyor?
1: Evet. Şimdi kuru yufkalarımızı biz suyla bir ıslatacağız. Saracağız, yumuşacık olacak. Onu böyle ne yapacağız biliyor musun? Yufkayı koparacaksın. Üstüne koyacaksın. Böyle ellerini alacaksın.
0: Evet tamam. Yemek yeme tüyoları. Tabii. Sen böyle bir şey aç bence. Serpil'le yemek yeme tüyoları. Hani diyorlar ya kilo alamıyorum zayıfım.
1: Yani adam, siz çıkın çıkın bana gelin.
0: Danışmanlar şimdi çok ciddi paralar kazanıyor.
1: Onlar zayıflatıyor ben kilo aldırayım.
0: Sen kilo aldır. Hani zayıflar sana gelsin.
1: Doğru söylüyorsun. Düşünce yapalım biz.
0: Serpil diyetisyenle iş bile yapamıyor. Yaptığında parası yanıyor.
1: Evet.
0: Ben ona yapma diyorum ama dinlemiyor beni. Gitmiyor çünkü.
1: Yaparmışım gibi hissediyorum. Sonra beni etkileyemiyor.
0: Haydi bakalım.
1: Nermin verdiği tarifler beni etkilemiyor ondan. Etkileyici tarif vermiyorlar.
0: Etkileyici tarif vermiyor. Yarım ekmek pastırma olsa okey.
1: Bunu da mübarek pideyle koy kardeşim sıcak Ramazan pidesinin arasına. Ye yani.
0: Ye babam ye.
1: Ne yapayım?
0: Efendim bulguru da birazcık soğanla salçayla kavuruyorum. Şimdi burada birazcık bu özellikle hamurumdan bahsetmek istiyorum. Sivas katmerinde sadece süt, tuz, yağ ve unla çok kaliteli bir hamur elde ettik. Hamuru 6-7 bezeye böldük. Böyle güzel kocaman yufkalar çıkartabilmek adına. Sonra o yufkaları bezeleri incecik açtık. Arasına da tahinle yağ, tereyağını karıştırıp bir akışkan kıvam elde ettik. En son aşamada ise o tahini sürüp yufkayı böyle sıkı sıkı sardıktan sonra birazcık böyle kol böreği görüntüsündeki hamurları beklettik. Hamurlar dinlendikten sonra yine merdane yardımıyla incecik açıldı. Ve sonrasında efendim böyle bir ne diyoruz buna krep tavası ya da işte gözleme tavasının içerisinde aldık pişiriyoruz. Burada madımak için biz pastırmalı bir madımak yapıyoruz. Soğanımızı salçamızı güzelce sarımsağımızla kavurduk. Madımağımızı Serpil güzelce suyunu sıkıyor. Direkt köyden toplanmış.
1: Taptaze valla. İpek,
0: işte bak. Bizde madımak yok ne yapalım valla kalkın ıspanakla yapın. Ya ama yapın yani.

0: efsane bir koku. Gerçekten kesin. Çocuklar, herkes yani, bayılacak.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Herkesin hayatında bir Sivaslı vardır.
0: Diyorsun Sivaslı komşusundan alsın.
1: Evet. Komşunun buzluğunda vardır kardeşim.
0: Gidin bir rica edin. Vallahi. Canım çekti. Nermin Nefes Mutfağı yaptı deyin.
1: Bir lokma verin bana da deyin.
0: Ben de isterim deyin. Ben de isterim.
1: Mutlaka herkesin hayatında vardır bir Sivaslı.
0: Bak gördün mü Serpil? Kızarttım. Kızarttım Serpil'im.
1: Yaptın mı?
0: Yaptık. Nokta. İşte. Nokta. Ayağımı bassaydın.
1: Söyleme, kızıyor. Sinirleniyor bir de şimdi.
0: Korktum zaten. Camın sessiz dışına söyledim. Ha? Korktum, sessiz söyledim.
1: Fark ettim. Aha. Şimdi şuraya
0: çok azıcık su koyacağım.
1: 2-3 küp tereyağı alacağım.
0: Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz madımak tarlada falan yetişmiyor. Özellikle dağlarda yetişiyor. Aslında yabani bir bitki olarak da anılan bir bitki. Ve zorlu şartlarda toplanıp temizlenip buzluğa kış için hazırlık yapar köy halkı. Ve sonrasında hani diyoruz ya bizim bağışıklık sistemi çöktü, yok ondandır yok bundandır. Aslında beslenme şeklimiz de o kadar bağdaşıyor ki. Oh. Evet efendim, sonuncusunu da
1: ikisi de olabilir. İkisi de o ya.
0: Ne canım benim?
1: Yok, kızar şey sordu.
0: Bakayım. Ay. Suyu şu an el gibi.
1: Biraz çekerse belki.
0: Çekerse bulguru şişince. Hı hı hı. Biraz daha böyle çorbamsı kıvamda olur çünkü. Biraz daha sıcak su eklenebilir.
1: Aşırı çünkü şey böyle sulu olmayacak. O yüzden suya koyayım. Bence iyi gibi. Şimdi.
0: Orada tereyağımız güzelce eriyecek. Çabuk. Pastırmalarla birazcık, hani burada çok maliyeti yok. 2-3 dilim pastırmayla böyle koca tencere bir yemek elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden rahatlıkla yapabilirsiniz.
1: Bir de şey Nermin, olmazsa olmazı değil. Yoğurt da opsiyonel. Tabii pastırma canım. Da öyle.
0: Bunlar isterlerse zaten.
1: Aynen.
0: Yoksa kaç şey dakikamız? Değil.
1: Kapatayım mı sana?
0: Kapat. Serpil'im.
1: Canım.
0: Şunu bir tanesini dilimlemek istiyorum.
1: Ama o zaman şey, dinlendirmedik ki, alttakini al, en alttakini istiyorsan. Hı hı. Ama onu öyle dilimlemeyeceksin zaten bak. Şöyle rahmetli kaynana böyle, ben bir göstereyim.
0: Böyle koparacaksın.
1: Şöyle bir katlardı. Böyle bir katlardı ki araları açılıyor mu diye.
0: Bak açılıyor mu?
1: Bak böyle kırılıp böyle lime lime olacak. Yoksa tava böreği gibi şey yapmıyoruz bunu.
0: Kaynasından görmüş. Bak bunu evet. Nemlenecek. Daha bu kuruyacak içi.
1: Zaten bak şöyle bakın görüyor musunuz katları? Nermin bak.
0: Ben bunun üstüne şey istedim.
1: Ne?
0: Tulum peynir falan.
1: Güzel olur. Hmm. Erzincan tulumu.
0: Erzincan da olur, başkası da olur.
1: Yok ben bu arada bir şey söyleyeyim. Ben mesela İzmir tulumun benlik değil. Tulum yiyeceksen ben Erzincan.
0: Gel hocam yap diyeti şimdi. Gel yap hocam. Hmm. Yapacaksın yemeyeceksin diyor bana.
1: Çok güzel olmuş. Oh ellerine sağlık.
0: Sonunda. Bazen üzülüyorum.
1: Yapıyorsun ve yiyemiyorsun.
0: Babamın lafı geliyor. Gençken yoktu yemedik. Yaşlandık var yine yiyemiyoruz. Kıyamam ya ben babama. Annem çok karışır. Yeme mecit, yapma mecit, etme mecit.
1: Ya o da sağlığı için onu söylüyor. İşte biz kadınlar biliyorsun bır bır bır.
0: Ama nasıl yemeyelim ya? Kurban olayım ya. Nasıl yemeyelim?
1: İşte Rabbim insanı da boğazıyla
0: imtihan etmesin. Vallahi herkes yesin bu güzellikleri ya. Allah'ım herkese şifa versin, güzellik versin.
1: Oh oh oh. Tabii.
0: Ne oldu?
1: Bazen küçük olmasa da büyük olsa da insanın böyle şey dinlemesi lazım. Mesela bugün Özlem'le ikiniz beni hiç dinlemediniz. Ama olsun.
0: Ben mi? Hmm. Neyi dinlemedim?
1: Ben işte. Ben gidiyorum. Aldım başımı gidiyorum efeler gibi
0: böyle.
1: Ya.
0: Böyle. Şöyle karıştırıyor. Ne kaç göz yapıyorsun bana orada? Hayır çek Halil Hoca. Çekmeye tehdit ediyor. Bir dön. Dön. Yaptığın hareketi yap bana.
1: Yapmam. Oh, oh, oh, bir attık.
0: Bir tane daha var.
1: Ha, oh, bir attık geldi içime, bir attık geldi.

0: Ay oturacak.
1: Yok ceza alsın, gel buraya. Gel.
0: Çek, ver, vermedi.
1: Ya annem gibi kameranın arkasında geçip böyle, böyle yapıyor. Ne yapayım?
0: Ama bak böyle deme, sonra da diyorlar ki bana kadına kızıyor diyorlar. Yok efendim öyle değil, aramızda
1: çok ciddi bir iş var. Ben dedim ki o sen onu sen yardımcınla halledeceksin.
0: Şey tuzu şey attık mı?
1: Attım mı ama bir deneyelim bence.
0: Ya, ben görmedim onun için sordum.
1: Baharat koymuştu ya, onları attık içine. Soğan kavrulurken.
0: Ay kokuyu kurban olsunlar verene be. Kokuya bak.
1: Duruyor. Bizim bir tane şey turşumuz var ya. Aydın gelin turşusu. Onu açalım bugün.
0: Bir saniye bekler misin?
1: Olmamış.
0: Lütfen bekle. O kadar bebek ki madımak. Şunu al sen bana. Çok sıcak. O kadar bebek ki. Su. Yemin ederim. Öyle kıvamında toplamışlar ki eline koluna sağlık. Kim topladıysa.
1: Neredeyse olmuş.
0: Yemin ederim neredeyse madımak oluyor. Bir tek bulgurun şey olmasını bekliyoruz. İyice açılmasını. Ben diğer yemeğimi
1: Özlem,
0: getireyim mi?
1: Özlem turşuları nereye koydun?
0: Neyi canımın içi?
1: Turşuları.
0: Turşularımız arkadaki kapaklı dolapta. Orada dil tatlıştı.
1: O zaman bir getir ondan bir tane.
0: Hangisini? Gelin turşusunu mu istiyorsun?
1: Gelin.
0: Ha, Aydın'ınkini istiyoruz.
1: Diğer tarifi de alalım. Günün
0: sen burada şey yaptı,
1: son tarifi yine Sivas yöresinin vazgeçilemez bir çorbası. Sivas'ın bacaklı çorbasını hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki o çorba bambaşka bir boyuta götürüyor. Lezzet açısından da özellikle de Ramazan aylarında muhakkak sofralarımızdan eksik etmediğimiz, içinde protein açısından zengin yeşil mercimeğin, biliyorsunuz ki yeşil mercimek vitamin değeri açısından etle birebir, o yüzden çok da güzel bir şekilde yapabileceğiniz lezzet. Al hocam. Birazdan açıyorum. Kütürlüğü gösteriyorum size.
0: Bir de bak hala kapakları görüyor musunuz? İçine göçük.
1: Bakın bunun böyle hayatta açamazsınız bunu bak. Olmaz bu. Yok. Çünkü havası tam malında. Sıcak suyla yapmıştık.
0: Kolundan bağımsız.
1: Hop. Evet.
0: Fotoğraf alalım ki tarifte varsın.
1: Katmerler pişti. Bu da oldu. Yanmasın.
0: O beklesinler mi? Şöyle kenarda bizi beklesin.
1: O yanmasın. Şimdi ben buna geçiyorum.
0: Gel canım. Al tatlım.
1: Efendim
0: sen.
1: Bir çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Et ayarında bol proteinli Sivas'ın yöresel lezzeti için. Bir su bardağı erişte, bir adet soğan, yarım çay bardağı sıvıya, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, tuz, pul biber, kırmızı toz biber, nane ve et suyu. Kıymetli izleyenlerim, sizlerin
0: şöyle
1: karşısında olacak.
0: Canımın içi, oraya başlamadan şey alalım mı? Ne dersin pilavımızı? Alayım mı?
1: Onu al aşkım.
0: Tamam, geldi.
1: Şu gelsin. Buraya koyabiliriz onu tezgaha. Bunu en sonda sunum aşamasında yemeğimizin üstüne gezdireceğiz. O yüzden orada bekleyecek. Bu da zaten neredeyse pişti gibi. Şu an kıvamı iyi gibi gözüküyor. Birazcık daha su ekleyebilirim ilerleyen dakikalarda.
0: Yani çok gözükmüyor gibi ama tabii finale yakın.
1: Ve bir tane tepsi rica ediyorum. Tencere çorba için. Bak çevirme çok güzeldi. Vallahi yoksa böyle kızartamazdık.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu buradan nasıl alacağız?
1: Böyle.
0: Burada.
1: Şeyle pilavı. Yağlı kağıtla. Yağlı kağıt var ya rahat. O beklesin yüksün birazcık. Kenara mermer
0: eti. İstersen tut canım benim. Gel. Tut.
1: Sıcak değil. Tencere rica ediyorum Serpilciğimden.
0: Şey. Çorba için değil mi?
1: Hı hı.
0: Geldi.
1: Burada madımak bakın o kadar güzel bir şekilde kokur kokur kaynıyorken. Ben de şöyle açıyorum. Nazar.
0: Düştü ya, nasıl geliyor bak. Nasıl geliyor, düştü.
1: Soğan, bunu kirletmemişim.
0: Burada ben kapağımı bir güzel yıkayayım da.
1: Ezeceğim. Yine yeşil mercimeği birazcık önden ıslatıp gazını çıkartırsanız pişirerek çok daha faydalı ve size de gaz yapmayacak hale getirmiş olursunuz.
0: Bir de ben sevmiyorum kara suyunu. Sen kullanır mısın?
1: Kullanmam. Kara suyunu hep dökerim yemeğimi kararttığı için.
0: Ben şey yapıyorum biliyor musun? Birkaç böyle şey de gördüm onun suyunu da kullanıyorlar falan ama ben çok hoşlanmadım o fikirden.
1: Aynen öyle. Hiç gerek yok. Şöyle soğanımı hafif kavuracağım. Salçalarımı da tabii o kokusunu çıkaracağım. Şöyle koyuyorum.
0: Neyi? Sonra şimdi dokunamam sıcak.
1: Ne diyor Özlem? Ne diyor bıdı bıdı bıdı?
0: Yok şey söylüyor da.
1: Onu en son hallederiz.
0: Şu an çok sıcak ya kesin.
1: Şöyle.
0: Bir yerimize.
1: Ay. Soğanı birazcık karamelize hale getiriyoruz. Sivas'ın bacaklı çorbası hazırlanıyor şu an. Mercimeğin önden kara suyu, sonrasında bir taşım kaynatarak gazı alındı. Gazı alınan mercimeği güzelce tabağımızın içine aldık. Ekstradan kaynatmaya gerek kalmadı. Soğanımızı yağımızın içerisinde bir miktar karamelize edeceğiz.
0: Bu değil gene.
1: Şöyle tuzunu ekliyorum. Hızlandıralım. Evet. Güzelce soğanımız da orada karamelize olurken burada biber ve domates salçası devreye girecek. Salçaları da bir miktar kokusunu çıkarmak istiyorum. Serpil Hanımcığım.
0: Atalım mı diyorsun?
1: Aynen.
0: Şuraya kekimi getireyim mi?
1: Evet onu şimdi dilimleyeceğim ben. Hı.
0: Onu bana ver istersen. Kaldıralım.
1: Al hayatım.
0: Ben de.
1: Çok azıcık eriştemiz var ve yeşil mercimeğimiz. Burada da tabii olmazımız et suyu veya tavuk suyu. Muhakkak bu tarz çorbalarda yöre ağırlıklı lezzetlerde içerisine et suyumuzu koymayı özen gösterelim. Şunun bir tanesini açacağım, bir tanesi kalsın.
0: Dur şöyle ben şimdi ne yapacağım? Sana onun için şöyle bir bakır küçük kabımız olacak bizim bir yerlerde ama.
1: Bak hemen kalktı. Peçete alayım benim kayıyor. Çok güzel vakum yapmış kendini ve asla açılmıyor. Güzel sıkmışım. Güzel sıkmışım kavanozumu. Havasını aldım aslında.
0: Beyaza da koymak istemedim ya.
1: Böyle ekmek yemediğim belli.
0: Sen diyet yap. Sen diyet yap.
1: Anam açamadım ya.
0: İşte sen diyete devam. Kas kalmadı. Allah verme ya Rabbim.
1: Bak Aydın'ın gelin çorbası.
0: Turşusu.
1: Çünkü gelin adını üstündeki o beyaz sosundan aldı sarımsakla.
0: Burada içinde şey yok ha. Hiç ne yoğurt ne bir şey.
1: Of. Nasıl kokuyor?
0: Mis.
1: Bir tane atsana ağzına. Çok merak ettim. Kütür kütür mü?
0: Oho.
1: Sesi duysana. Bak.
0: Bildiğin çıtır. Hey be. Yemin ederim kütür kütür.
1: Bak kütür kaç kütür. Gün oldu? Kaç gün oldu? Zerre yumuşama yok. Yapın. Kızlar yapın. Aman hemen yapın ama.
0: Hazır mevsimi geçmeden.
1: Şimdi tarifi kaçırdım diyeceksiniz. Beyaz TV'ye gidin. Beyaz Mutfak YouTube sayfasına. Oradan güzelce bakın. Daha hızlı bakmak istiyorsanız Nermin Nefes Mutfağı'na gidin. 10 dakikada videoyu izleyin. Bunu yapın ama.
0: Sirke, sarımsak, tuz,
1: Çok başarılı.
0: Sonra
1: bu, bir daha başka bir şeye koyarız.
0: Hoppa.
1: Bu şeyini atmıyorum, suyunu.

0: içeriz.
1: Ben onu içerim.
0: Hı hı. Vallahi sen içerim. Senin için zaten tam şimdi hafif de hastasın. Gidip iğne olacağını onu iç vallahi.
1: Ya benim tiksiyem var. Faranjit. Ama bu da şey kaç gündür sirkeli mirkeli probiyotik yemin ederim. Nermin'im salçasını, soğanını, mercimeğini koydum. Tamam. Bir güzel kavurdum.
0: Şimdi sosu da ver. Şey baharatlarına pardon.
1: Atayım.
0: Nane, toz biber, pul biber.
1: Ve tuz.
0: Oo, kokuya bak ya.
1: Suyunu vereceğim. Bir taşım.
0: Gönder suyunu da.
1: Bir taşım kaynadıktan sonra da eriştelerini ekleyeceğim. Mis gibi bir bacaklı çorba olacak. Acaba niye bacaklı Nermin bu?
0: İsmi kaşıktan, çok başarılı.
1: Kaşıktan kesin erişteler sertti aşağıya böyle değil mi?
0: Kesme. Kesmeler bacak görevi görüyor. Burada vallahi. Efendim.
1: Şimdi ben burayı bir alayım mı senin gözünün önünden? Rahatlatayım mı seni? Şimdi hemen bir taşım kaynasın. Geliyorum. Nermin'ciğim onu sana neye vereyim sunum kabı? Kabardı mı acaba Nermin?
0: Kabarmamış Serpil.
1: Ne diyorsun?
0: Yapamamışız.
1: Hadi.
0: Şu bizim şefin hakkıdır şu.
1: Baksak mı? Şöyle kenarına şöyle.
0: O şefin hakkı bakabilirsin. Bak. Senle benim hakkımız olduğu için çok rahatlıkla bakabilirsin.
1: Yürü dikek. Sen kalk. Mısır ununu. Gel gel. Jimmy. Gel gel. Bak ne açacaksın. Şöyle seni yok edeceğim.
0: Kestiğinizde çok güzel parçalar oluyor. Üçgen.
1: Allahu Ekber. Ya Rabbim.
0: Bak bu alım nasıl kabarmış. Hey, mısır unlu.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben şey diye düşünürdüm biliyor musun Nermin?
0: Ne diye düşünürdüm? Var
1: ama Sivaslılardan böyle mısır unlu falan. Ne bileyim.
0: Ya bak o kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz ki.
1: Coğrafya
0: her yörede inanılmaz tarif var. Bak Aydın'ın gelin böyle turşusu. Hah sen de. Aydın'ın gelin turşusu. Ondan sonra şu an yapmış olduğumuz bu gülüklü kekimiz. Ya inanılmaz bir potansiyel yani bakıyorum ve yaparken hani hayran olmamak elde değil.
1: Yani kesinlikle öyle.
0: Helal olsun diyorum yani atalarımız.
1: Coğrafyamız çok zengin. Allah'a bir
0: bize çok güzel lezzetler
1: i̇yi
0: ikram
1: ki Türk'üz,
0: etmiş.
1: İyi ki Türkiye'deyiz.
0: Valla bazı şeyler çok büyük şanstır. Biz de bu şansa ortağız. Çok şanslıyız. Mesela mısır ununun bu kadar lezzet, bu kadar ışıltı katacağını düşünür müsünüz bir keke? Şimdi tadıyoruz. Tadım zamanı. Bir şefin en mutlu olduğu an.
1: Her şeyinin eksiksiz ve lezzetli çıkması. Sana bir şey söyleyeyim mi Nermin?
0: Bunun yanına çay isterim.
1: Ben buna bir de ne yapardım biliyor musun? Hı. Bak bu şu an söyleyeceğim fikrimi. Hı. Ben bunun içine biraz da tereyağı koyardım.
0: Koyar mısın?
1: Koyarım abi. Abi yani bak bir şey yiyeceksen de hakkını ver ya hocam.
0: Çok iyi olmuş.
1: Yani kısamam ondan. Hı. Kısamam anlıyor musun Nermin'im? Kısamam.
0: Tabii tabii tabii. Hiçbir şey kısamıyorsun.
1: Yiyeceksem tam olsun isterim.
0: Madımağını niye için aldık?
1: Aa şeye. Bakır sunum kabım var orada.
0: Buna.
1: Tabii. Şöyle çevireceğim. Ay ay gel annem sen nereye gidiyorsun?
0: Hadi bismillah.
1: Şöyle.
0: Çok başarılı bir kek. Ne olur yapın. Pazartesiden itibaren çocuklar okula dönüyor. Tam beslenmeye uygun. İnanılmaz başarılı bir kek.
1: Kesinlikle dikkat et üstüne gelmişsin.
0: Çok başarılı. Nereden geldin annem sen?
1: Çıkarıyor musun? Aa, ver bana.
0: Bir tane gelmiş böyle küçücük.
1: Ne yapsın?
0: Bak arkadaşımız. Bakın şimdi burada Serpil'im sen bir havalan gel.

0: Bakın şu kıvama. Hiç su eklemeden, çok pardon. Hiç su eklemeden çok rahatlıkla ekranda da görüyorsunuz. Hazırlayabileceğiniz bir madımak. Dediğim gibi yoksa da ıspanakla yapın.
1: Ay dur gitme. Yok ya, ıspanaklı olmaz. Kesin Sivaslı bir komşunuz vardır hayatınızda. Komşu Sivas'a gidin, komşuya gidin.
0: Bak biz çalışandan istedik.
1: Vallahi.
0: Nidoş'a dedik, Nidoş getirdi sağ
1: ama
0: olsun.
1: Ama bulamasaydık da benim bir kankam var ya, ben ondan da isterdim. Seyhan'dan da isterdim. Bu arada Seyhan da Sivaslı.
0: Öyle mi?
1: Aa tabii, benim hayatımda bir sürü var vallahi Sivaslı. İyi ki de varlar.
0: Sivaslı insanlar güzel insan oluyor.
1: Çok
0: ya.
1: Mert adam. Ben Mert.
0: Çok seviyorum
1: insanlar.
0: Ben.
1: İnsanlar şimdi adam deyip şey yapmayalım. Kadın adamı ya.
0: Yani o mesaj olarak.
1: Tabii tabii. Hı-hı. Aynen.
0: Çok güzel yoksa insanlar.
1: Hepsinin yüreği çok güzel.
0: Şimdi bakın orada mercimeğin bir tık saldı kendine. Bence şimdi bu aşamada bacaklarını atabilirim içine.
1: Lütfen.
0: Hop. Bacaklar da devreye girdi. İçerken yudum yudum.
1: Sence biraz yoğurt koymalı mıydım acaba?
0: Koymayalım.
1: Bir kaşık mı koyalım ya da tam göbeğine?
0: Getirin kız ortaya.
1: Bir kaşık.
0: Bir yoğurt koyasın var.
1: Dur şöyle bir çırpayım. Tamam. Bak bu şey şehriye kabuğunda.
0: Aynen öyle. Şimdi burada pastırmayı yağ ile birlikte birazcık kızartıyorum. Isıtıyorum yani. Kızartmıştım. Ve şöyle bismillahirrahmanirrahim. Her yerine gelecek şekilde üzerine bu bir dokunuş yoğurt
1: dur,
0: olmaz.
1: Dur yoğurdumun üstüne de bekle.
0: Oraya da bırakacağım. Kenarlarına
1: geldim.
0: Koydum. Bakın şöyle. Çok da güzel kızartmışız. Çok fazla abartmadan.
1: Evet o zaten öyle kıt. Ay bu şeymiş, pul biber.
0: Tam kıvamında. Orta kısmına da yoğurdunu vereceğim.
1: Şöyle göbeğine koyacağım.
0: Sadece göbeğini de istiyorum aynen. Hiç uzatma çok.
1: Şöyle bir kaşık daha koyacağım, tamam. Siz seversiniz sevmezsiniz.
0: Oraya sadece yağ gezdireceğim.
1: Vay. Hı. İyi bence ha?
0: Bence çok iyi gözüküyor.
1: Vay vay vay Nermin'im be. Hiç.
0: Vallahi güzel. Sanat eseri gibi oldu.
1: Sorarlar adama Sivaslı mısın diye kızım.
0: Biz her yöredeyiz.
1: Kızım sen Sivas.
0: Biz artık her yöredeyiz Serpil'im.
1: Vallahi canım arkadaşlarımın buradan. Hepsini çok öpüyorum. İyi ki benim hayatımda varlar.
0: Biz her yöredeyiz.
1: Çok şükür.
0: Şef olunca böyle oluyor.
1: Bir de eşin dostun yakın kankaları.
0: Aman yarabbim.
1: Şey yoktu değil mi? Ay affedersin.
0: Var var.
1: Yok hayır cümleme şey yaptım.
0: Var. İşte bak böyledir o cümle. Gelir bulursun.
1: Ya yani böyle yakın eşin dostun olunca tarife de çok hakim oluyorsun. İyi ki hayatımda var.

0: Sivas yöresinin eşsiz lezzetleriyle harika bir sunumla karşınızda olacağız. Ne yapıyorsunuz? Hemen gidiyorsunuz sosyal medyada bakıyorsunuz, beğenileri yapıyorsunuz. Masada buluşuyoruz.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Mavi bir zürafa mı?
5: Vay, konuşabiliyor musun?
4: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
6: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
4: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
6: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Bingo 40'lı bulaşık makinesi tableti. Şehre dönüşü özel 199 TL. Acele et, kaçırma.
12: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
13: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
14: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Coop'ta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.
4: Ben bilirim, ben bilirim. Obsessor. Yeah. Silver moon.
5: Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kopta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş. Ben bilirim,
1: ben bilirim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yeni et ilif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği et ilif aliften.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma! Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
1: Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
0: Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda, mutlu.

0: Konuşayım mı? İzin verdin mi hocam? Tamam, başlıyorum. Efendim, ilk başta çok lezzetli bir kekle güne merhaba dedik. Neydi? Gelip
1: Gülütlü.
0: Gülüklü kekimiz efendim. Sivas'ın eşsiz, içinde hem mısır unu hem beyaz unla taşlandırdığımız bir lezzet. Hemen yan tarafta divil pilavını hazırladık ve bu pilavı biz farklı bir şekilde sunmak istedik. O yüzden tel kadayıfla taşlandırdık. Hemen yan tarafında Sivas katmeri, içinde tahin ve tereyağı ile güzelce harmanlanmış. Burada efendim tabii ki bacaklı çorbamız Sivas'ın içindeki protein dolu yeşil mercimeği ile harika eriştesi ile birlikte bakar mısınız kıvamın en lezzetli, en güzel hali. Burada pastırmalı güzel bir madımak yaptık. Madımak birçok yörede olduğu için aslında çok rahatlıkla herkesin evinde deneyebileceği bir tarif olarak düşündük. Ve efendim burada köy ekmeğimiz Sivas'ın eşsiz. Ve tabii 2-3 gün önce hazırlamış olduğumuz Aydın'ın eşsiz gelin turşusu efendim. Kütür kütür lezzetler bir araya gelince mübarek bir sofra oldu. Cuma'ya yakışır bir yayın oldu. Efendim yayınımızı nasıl buldunuz? Nasıl bulduysanız lütfen sizden ricam o sosyal medyada bizimle olduğunuzu ve bizimle birlikte yayını izlediğinizi gösteren mesajlar atarsanız çok mutlu oluruz efendim. Şu pilavı bir kez serpelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çıtır çıtır.
1: Of of.
0: Gayet başarılı bir hamur. İçindeki iç pilavıyla lezzetlenmiş bir güzellik. Şöyle bir çeksen yeter bence. Öyle, kaldırmaya evet. Gerek yok. Oy, bakar mısınız efendim? Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, sunum deyince de Nermin'in Enfes Mutfağı sosyal medya hesaplarımızdan tariflere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan tariflere ulaşabilirsiniz. Beyaz TV YouTube'dan. Ve şunu da eklemek istiyorum. Cuma'yı kapatıyoruz. Bir haftayı geride bıraktık. Bizimle olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mesajlarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Herkesin cuması mübarek olsun. Pazartesi aynı saatte birbirinden lezzetli tariflerle sizler için ekran karşısında olacağız. Sizler de bizler için ekran başında olun. Öpüyorum.
1: Hoşçakalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Essay parfümeri Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Gülü cinayetinde her gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Tuğberk'in olay sabahı eve camdan girdiği görüntüdeki gariplik yayınımız sırasında ortaya çıktı. Video ile ilgili şok gerçeği ilk kez Esra Ezmeci açıkladı.
1: Camdan girerken biliyorsunuz izleyicilerimiz de çok fazla söyledi. Mont aşağı bırakılıyor, bir anda yukarıda oluyor. Orada bir ışık çıkıyor, sonrasında ışık kayboluyor. İzleyicilerimizin de fark ettiği bir detayı hocam söyleyeceğiz. Tam o atlama sırasında saniyelere yaklaştıralım. 49. 49'dan 51 saniyeye atlıyor.
2: Kesilmiş ya.
1: Yani hani izleyicilerimizle konuştuk ya. Ya nasıl bir anda mont aşağıda gibi durdu? Dakikaysa bu korkunç bir şey.
2: Bir dakika.
1: Bir buçuk dakikası kesilmiş demek.
2: Ya gördünüz mü? 49.
1: 49.
2: Hop 51.
1: Tuğberk'in 15 gün sonra verdiği videoda 1 dakika 9 saniyesi kesilmiş.
2: Neden?
1: Ne demek bu?
2: Neden? Neden kestim derdi? Ya akan görüntü, içeriye girdiğim bir görüntü var. Ne yaptın? Niye kestin?
0: Kamera kaydında eksik olan 1 dakika 9 saniye gizemini korurken Tuğberk'in yaptığı araştırma işin boyutunu değiştirdi.
3: Hafıza kartı çıkarıldıktan sonra bulut üyeliği alınırsa geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi? Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi? Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi? Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz bırakır mı? Yapılan ses düzenlenmesinin hiç tespit edilmeme ihtimali var mı? Bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi? İnternette daha önce paylaşılmış orijinal bir video sonradan değiştirildiği iddia edilen kayda karşı delil olarak kullanılabilir mi? Hafıza kartı elimizde değilse başka bir kaynaktan bulunan değiştirilmemiş video karşılaştırma amacıyla kullanılabilir mi?
0: Herkes o kayıtların neden silindiği sorusuna cevap ararken ekibimiz yeni bir delile daha ulaştı. Tuğberk'in görüntülerle ilgili olayın başında bir tanıdığına söyledikleriyle yine suçu başkasına attı.
4: Haber ajansının yayınlamış olduğu o görüntü var ya.
5: Hangisi? Annemin banyodan çıktığı mı?
6: Şöyle anlatayım sana. Türkiye genelinde, bak Türkiye için, olayın olduğu zaman Türkiye genelinde bu görüntüleri ilk izleyen benim. Ondan önce kimse izlemedi. Kendi ellerimle telefonla konuşarak eve giren polislere kameraların hafıza kartının nasıl çıkartılacağını söyledim. Kamera kartlarını ben verdim onlara. Ben karakol polisine verdim bunu, tamam mı? Ve sonrasında karakol polisi ilk önce karakolun amiri, bizim hiçbir haberimiz yok. Karakolun amiri attı videonun 2 dakikalık kısmını. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı, başladı kamuoyu kudurmaya, kamuoyunu yönlendirmeye. Sonradan da 4 dakikalığı paylaştılar. Oynayanlar onlar zaten. Oynayan kanalların ilk kendileri oynadılar.
4: Neden böyle bir şey yapsınlar?
2: Oynadığını beyan ediyorsan bunu ispatlamak zorundasın. Orijinal kayıtlarını çıkaracaksın karakola teslim ettikten sonra. Sen orada bir töhmet altında bıraktın emniyet. Emniyet, karakol, polis neden bu dosyanın içerisinde kamera kayıtlarına müdahale ettin?

0: versin, kessin, bitsin, değiştirsin. Neden?
1: Böyle peki bir... o zaman bir soralım bakalım. Sen emniyet amirinden ya da bu tarz durum dolayısıyla bir şikayetçi oldun mu? Ha. Savcılığa suç duyurusunda bulundun mu? Hafıza kartlarını verdin de, verdin de. Neden mutfaktaki kameranın hafıza kartını vermedin? Kendini Tuğyan'la, ki evde olmasına olan Tuğyan olmasına rağmen Tuğyan'la bizi tutuklarlardı. Tuğyan'la beni tutuklarlardı. Kendini, bakın psikolojik bir analiz yaptığınızda kendini onun deyimine göre ya da söylenene göre evde olmamasına rağmen Tuğyan'la aynı konumda görüyor.
0: Şüpheli.
1: Bakın bu çok enteresan. Şüpheli konumunda.
0: Bravo.
1: Demiyor ki telefonda, Tuğyan evdeydi, ben yoktum, ben nasıl şüpheli olacağım zaten. Olursa Tuğyan. Bunu demiyor. Tuğyan'la ben diyor. Bakın bu çok etkili bir psikolojik sonuçtur. Kesinlikle. Aynı konumda görüyor kendini. Aynı şüphede görüyor kendini.
2: Çok konuşulan kamera kayıtları ile ilgili olay yaratacak bir gerçeği daha Yeni Baştan ekibi ortaya çıkardı.
1: Bir keşif raporu var dosyada. Keşif raporunda görüntü kayıtlarının analizinden çıkan değerlendirmeler var. İkametin bitişik daire terasına bakan mutfak kiler oturma kısmında buzdolabı üzerinde bulunan kameraya ait görüntülerin dosya içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Yani Tuğberk bu camdan girdiği görüntülerin hafıza kartını vermiyor. Aynı zamanda neyi incelemiyorlar? Burada gece biri girdi mi? Daha önce cam kırıldı mı? Burada başka şeyler var mı? Buradan biri girip de Güllü Hanım düşerken bir orada diğerlerine bir yardım ya da başka bir durum yapmış olabilir mi? Hiçbiri görülmedi. Çünkü Tuğberk Bey bütün hafıza kartlarını teslim ettim derken kendini sonradan 1 dakika 9 saniye kestiği video görüntüsünü ve sadece görüntüyü değil hafıza kartını da teslim etmedi.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
7: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
6: Çocuk çikolatasının.

0: Lider markası Osmo tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
5: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
6: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Uçan darı gibi.
8: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101

0: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3-4-5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran iade bacım.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Bingo 40'lı bulaşık makinesi tableti. Şehre dönüşü özel 199 TL. Acele et, kaçırma.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkartıyor.

0: devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın.

0: Çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damla...
4: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
5: O sensen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: Bildiklerinizi unutun.
4: Bizim hepimizin kanını dondurdu.
5: İzaha muhtaç o kadar şey var ki.
3: Güllü davasında her şeyi değiştirecek ihtimal.
4: O da bu cinayette
5: en şüpheli durumları da olabilir.
3: Herkes konuştu. O delile yeni baştan ulaştı.
6: Hiç kimsenin bilmediği bir şey var.
4: Artık bu da şokun şoku.
6: O arada ne oldu?
3: Gülünün düştüğü dakikalarda kamera kayıttaydı. O anların gerçek görüntüsünde ne var?
4: Bana çok acayip geldi.
5: Neden?
4: Bu da olabilir.
5: Neden?
3: Bütün Türkiye'nin konuştuğu o video ilk kez Esra Ezmeci'de.
5: Neyi saklarsın, neyi gizlersin?
3: Az sonra... Mersin'de 24 yıllık sır kayıp.
4: Kaybolduğu zaman niye hak ettiğini buldu dediniz?
7: Yalan söylüyorum bir de utanmadan konuşuyor, yalan söylüyorum.
3: Suçlanan Adem ve eşi canlı yayına bağlandı. Yer yerinden oynadı.
4: Bana gel benim acıma.
7: Arnıma çık, benim için bir sorun yok.
3: Adem katil, eşi Mümine işbirlikçi.
4: Sakladınız benim acımı, öldürdünüz, nereye gömdünüz, avradın içinde. Katilsiniz siz.
7: Yapar lan nereye?
4: Katil.
3: Mümine'den gündem olacak sözler. Döndü evimde yıkandı ama kocamla ilişkisi yoktu.
4: Niye kendi evinde yıkanmıyor bu kız?
7: Dört tekerlerin üstünde Allah için banyo yapacak yer olur mu ya?
4: Doğru konuş, doğru. Doğruyu konuş da çıksın benim bacım.
3: Benim kocam yapmaz.
7: Asla benim kocam öyle bir şey yapmaz. Yok, benim kocam bilmiyor.
4: Senin kocan ne bir şey yapıyor ne bir şey biliyor.
3: Canlı yayında büyük yüzleşme. Az sonra...
8: Merhaba ya. Herkese hayırlı cumalar olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Sizin için hayırlıysa tabii. Bazen hep bunu söylüyorum. Hakan Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür
8: ederim. Adli analist Hakan Hocamız da bizlerle. Bazen bir şeyin olmasını çok istersiniz. Ya olsun olsun. Sonra olmuyor bir türlü. Ya Allah'ım ne olur olsun. Olmuyor. Niye olmuyor dersiniz? O an anlamazsınız. Sonra bir yıl geçer, iki yıl geçer. Bir siz karşılaşırsınız ki eğer o kişi olsaydı ya da o iş olsaydı ya da o durum olsaydı çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdiniz. O yüzden bazen sadece olana değil olmayana da şükredin. Çünkü eğer kalbiniz temizse Allah size insanların gerçek yüzünü hem göstermek için her şeyi yapar hem de bir şeyi oldurmamak için. O yüzden... Hep ben hayatın akışına güvenmeyi, olmayan şeyi de minnetle, iyilikle

0: kabul etmeyi doğru buluyorum. Ne diyorsunuz
1: kesinlikle,
0: hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Her şerde bir hayır var, her hayırda da bir şer var deniyor.
0: Evet.
1: Çok doğru söylediniz. Çok
0: yani,
1: doğru söylediniz.
0: O yüzden evet. Hep böyle
1: olmaz
0: bazen sizden rica edeceğim. Bu çünkü mutlu olmanız için rica edeceğim. Bir şeyleri zorlamayın. Bir şey olmuyorsa vardır Allah'ın bir bildiği. Onu söylemek isteyerek
1: kesinlikle, kesinlikle.
0: Cuma günümüze güzelce, bol dualı şükrederek başlayalım inşallah. Amin,
1: amin
0: diyelim.
1: Amin, amin,
0: evet, ihbar hatlarımızı da hemen vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi Güllü davası bizim için çok önemli bir dava. Biz de baş koyduk bu yolda. Çok önemli gelişme oluyor. Dosyanın içine de avukatımız Hakan Hasan hocamız müdahil oldu. Nasıl? Güllü Hanım'ın kız kardeşi Kader Tutuk'un avukatı olarak. Ve Güllü Hanım'ın hakkını savunacağız. Savunacak. Şimdi 19 gün kaldı ve o süreçte mahkemede değişebilecek durumlar için savcımız çok iyi çalıştı. Emniyetimiz çok iyi çalıştı. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İnsanlar yorum yaparken şunu kaçırıyor. Her an her şey değişebilir. Savcımız bugün bunu uygun bulmuştur ama mahkemede hakim bambaşka bir şeyi uygun bulabilir, şüpheli bulabilir. O yüzden süreç tamamlanmadı. Evet, ortaya bazı şeyler konuldu ama ileride kim şüpheli, kim suçlu, kim tekrardan şüpheli olacak? Bu belli değil. 19 gün var davaya. Dava sürecinde savcı böyle karar verdi, ben hep böyle gideceğim diye düşünülen durumlar her mahkemede olduğu gibi değişebilir. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü iddianame kesin bir karar demek değildir. Kesin karar mahkeme sonucunda ortaya çıkacaktı.
1: Adı üzerinde iddianame, iddia ediyor savcılık, mahkeme tarafından ispat edilmekle yükümlü zaten. Dediniz çok doğru.
0: Şimdi duruşmaya 19 gün kaldı. Merve Uçanok, Tuğya'nın avukatı ve Tuğberk'in avukatı Rahmi Bey bazı taleplerde bulundular. Onları da ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Şimdi tabii mahkeme nasıl olacak, neler değişecek ve aslında avukatların yeni talepleri neler, onları göreceğiz. Şimdi önce orijinal görüntü ve ses kaydını, bakın bir şey söyleyeceğim. Ben aslında enteresan bir şey göstereceğim bugün size. Güllü Hanım'ın çıktığı banyosundan ve odaya ilerlediği görün. Hakan Hocam, bunu lütfen özellikle siz, çünkü söylediğiniz bir şeyle çok uyumlu olduğu için bunu izleyiciler ilk kez göreceksiniz. Neyi ilk kez göreceksiniz? Size bir görüntü ve ses kayıtlarıyla olan Güllü Hanım'ın banyodan çıkarken sonrasında ilerliyor ya. Şimdi orada birçok gördüğünüz videolarda aslında alttan eklenen sesler var. Şimdi bizim dikkatimizi çok bir şey çekti. Şimdi size videonun ham halini izleteceğim. Tam 3 dakika. Bu ham halinde şok olacaksınız.
1: Banyodan çıkıyor, odaya giriyor. O 3 dakika. Odadaki 3 dakika.
0: Sultan. Şimdi buna arkadaşlarım yüklüyorlar ham halini şimdi. İlk kez ham halini göreceksiniz. Şimdi Sultan'ın biliyorsunuz konuşurken söylediği bir şey vardı. Sultan yayınımızda bir ses kaydı yayınladık, ses kaydıyla ilgili. Şimdi bir ses, bu ses kaydını tekrardan dinlemenizi isteyeceğim. Orada özellikle dikkat çeken bir şey var, izleyelim.
2: Ben Tuğyan tarafından çok baskılandım bu süreçte. Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Benim bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Karşında birisi annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun.
3: Evet.
2: Ben oradan ne yapıyorsun sen, ne yaptın desem annesini camdan atan adam bana acır mı? Annesini camdan atan adam bana acır mı?
0: Şimdi burada insanların dikkatini çeken bir şey olmuş. Şimdi izleyicilerimiz demiş ki ağzından bir kaçırdığı cümle adam. acaba bir erkeğin yardımcı olduğu bir durum olabilir mi? Evet. Şimdi bu bir dil sürçmesi mi, yoksa adam derken hani mecazi mi söylüyor? Bunda her şeyi bir şey yapmamak lazım ama sizce camdan atan adam derken farklı bir şey söylemek istemiş olabilir mi?
1: İkisi de olabilir. Yani dil sürçmesi de kesinlikle olabilir. Oldu mu daha önce, örnekleri var mı? Var. Adamı bir mecaz olarak, bir sıfat olarak kullanıyor. Evet. Bir deyim gibi bunu söylemiş de olabilir. Ama dil sürçmesinin haricinde bu bilinç altında yatan o gerçekleri de söylemiş olabilir mi? O da olabilir. Hı hı. Kesinlikle.
0: Yani adam,
1: iki ihtimal ama.
0: Buradaki adam kelimesi, özellikle izleyicilerimiz hani burada acaba içeride başka biri yardım da ediyor muydu düşüncesi var. Şimdi zaten bunu neden önce gösterdim izleyicilere söyleyeyim, Hakan Hocam size de söyleyeyim. Evet. Şimdi birazdan izleyeceğiniz ham görüntülerde bunu neden söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani
1: çok
0: hocam.
1: Çok merak ediyoruz.
0: Hazır mı ham görüntüler? BTR bir bitirelim Sultan'ı. Şey, ben tabii heyecanlandım, öbürünü göstermek istiyorum. Neyse Sultan'ı bir bitirelim.
1: Heyecanlamamak elde mi Esra Hanım?
0: Yani çok böyle bir şey hocam, bir görün.
2: Ne yapıyorsun sen, ne yaptın desem annesini camdan atan adam bana acır mı? Annesini camdan atan adam bana acır mı? Ben korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyordu.
3: Evet.
2: Kendi hareketler yapıyordu ki. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Ben neyin içine düştüm? Ne oluyoruz? Hani ben o kadar korktum ki. Sonra Çiğdem abla geldi, benden telefonumu istedi. Diyor ki telefonunu ver. Sonra telefonumu verdim. Şifresini aç dedi. Ben şifresini açmadım önce. Ondan sonra bana vurmaya başladı telefonumla birlikte. Aç şunu diye.
0: Şimdi bu size doğal geliyor mu? Çiğdem'in orada telefonunu aç deyip kıza vurması. Yani Tuğyan'da telefon var, orada başka şeyler var. Yani neden Sultan'a bu baskı Çiğdem tarafından?
1: Bu düştüğü yerde oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Mekan düştüğü.
0: Evet,
1: yani nasıl onu düşünebiliyorlar? Ne oldu? Neden sadece Sultan'a diyor? Bir şeyleri mi kaydetti ya da şüphelendi de mi ısrarla onu istiyor? Bu kesinlikle sorulması gereken ve araştırılması gereken bir durum. Peki. Ama neden istesin? Niye istesin Sultan? O acıyla madem ağlıyorlar, ediyorlar, herkesin farklı bir psikolojik refleksi varken niye telefon istensin?
0: Bir de Çiğdem yani öyle bir agresif davranıyor ki yani sanki aç da içine bakacak. Yani orada Tuğya'nın telefonu var, başka şeyler var. Yani o sırada nasıl o anla sen Sultan'a saldırıyorsun? Git Tuğya'na saldır ya da başka bir şey. Yani nedir?
1: Vuruyor bir de.
0: Hani bir de vuruyor o kıza. Vuruyor. Zaten Çiğdem hiçbir yerde konuşmadığı için mutlaka mahkemede kesinlikle tekrardan dinlenmesi lazım bence.
1: Acaba görgü şahidi var mı? Yani o kalabalıkta mutlaka bunları görmüş. Acaba bunların olduğuna dair bir görgü şahitliği, görgü tanıklığı yapacak birileri var mı acaba? Sadece beyana dayalı olmaması
0: yani,
1: lazım bunun.
0: Yani komşular vardı bize konuşan ve bu özellikle telefonla ilgili durumu gören, Tuğya'nın yaptıklarını görenler. Özellikle bu hani Tuğya'nın annesini böyle kaldırıyor, sarsıyor, göğsüne bastırıyor. Bunu gören komşular var. Çiğdem'in konuşmasını duyan, hatta Çiğdem'in bir komşunun iddiasına göre Çiğdem diyor ki ben olmasaydım yapamazdınız.
1: Çok büyük bir şey. Çok büyük bir delil bu. Esra Hanım.
0: O komşuyu bir bunun üzerine, Çiğdem'in yaptıkları üzerine bir hazırlasanıza. Bakın bu da çok enteresan. Mahkeme yakınlaştıkça bu da önemli bir hale gelecek.
1: Bir de sarılması da çok önemli Esra Hanım. Yani olay yeridir. O da olay yeridir. O bedenin pozisyonu değiştiği zaman bizim birçok hipotezimiz ya da savcının olasılıkları hepsi değişiyor.
0: Bir de Binnaz Hanım'a göre yani aslında hafifçe konuşmaya çalışıyordu Güllü Hanım. Belki o son hani son nefesinde, son şeyinde bir iki kişi gibi ya da bir şeyler kişi böyle bir şeyler dediğinin ifadelerini veriyorlar. Ama sonra kız o kadar sarsıyor ve göğsüne bastırıyor ki Tuğyan annesini. Bu yüzden hani zaten sonrasında tamamen vefat etmiş oluyor.
1: Adli tıpta direkt düşme anında vefat ettiği söylendi. Hı hı. Ama tabii dediğim gibi doğruluğunun kanıtlanması gereken bir şey. Acaba dediğiniz gibi o sesi başkasının sesi mi karıştırmış olabilir mi? Hep bunlar doğruluğa ispata ihtiyaç evet. olan beyanlar maalesef.
0: Bu yani. Binnaz Hanım'ın da bence Binnaz Hanım oraya Güllü Hanım düştükten sonra ilk gelenlerden biri kesinlikle dinlenmesi gerekiyor evet. bence. Evet. Bence bu
1: kesinlikle.
0: Önemli olacak bir şey.
1: Ve canlandırma göstererek ve hı-hı. yalnızken öyle birileri olmadan birileri orada yapacak şöyle oldu böyle oldu diye kişileri tarif ederek bir canlandırma yapacak. Nasıl o sesi duydun, hangi pozisyonda o sesi duydun hı-hı. gibi canlandırmayla o beyanın, o tanıklığının tescillenmesi gerekiyor.
0: Şimdi Sultan'ın VTR'sini bitirelim. Birazdan size çok önemli Güllü Hanım'ın ham videolarını göstereceğim. Yani o güne ait ve birçok bakın şimdiye kadar izlediğiniz o olay anına ait birçok videoya ses eklenmiş. Dosyada olanda ise ham hali ve ses yok. Ama ham hali sizi şoka uğratacak. Şimdi ne anlamda onu birazdan göstereceğim. Devam edelim.
2: Başladı telefonumla birlikte. Aç şunu, aç şunu diye. Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Ve ben kimsenin bana inanmayacağını düşünmemin en büyük sebeplerinden birisi buydu zaten.
0: Burada da Sultan aslında hiç konuşmamasının sebebi kimse bana inanmazdı, suçu da üzerime atardı diyor. Geçen gün ben bunu izleyicilerimize de sordum. Şimdi karşınızda bu kadar yani şimdi annesini öldüren birinin psikopatik özellikleri olan biri olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yanınızda hani bu kadar korkunç bir şekilde annesini atan, öldüren biri olsa yani sessiz kalır mısınız? Ya da yani beni suçlar, benim üzerime atar diye sessiz kalınır mı?
1: Ya kesinlikle öyle bir şey yok. Yani onu psikolog hocamızla da görüştük. Ne olursa olsun bir çığlık atar, bir tepki verir. Kendisi yapmamış olsa bile dediğim gibi bir çığlık atar. Hatta onunla ilgili şöyle bir şeyimiz var. Neden sesi duymadığımıza dair işte arka odada uzaktı, duyulmadı gibi bir durum söz konusu. Hı-hı. Ama izin verirseniz şurada bir anlatabilir miyim? Kısa bir şey, bir canlandırma hı-hı. yapmak istiyorum. Şimdi bakın,
0: evet.
1: bizim duyduğumuz ses bu kameradan gelen sesti değil mi? Çıktılar, evet. koştular. Ve ses patladı değil mi? Dikkat ederseniz nasıl patladı ses? Yani çığlık patladı. Şimdi bakın. Resimde de görebiliriz. Şimdi burası
0: verelim odayı.
1: Kapının mesafesi referans resimlerle baktığımızda yaklaşık 2 metre, 2,5 metre. Hadi 3 metre olsun. Hı hı. 3 metre. Olayın gerçekleştiği...
0: Koltuğu çeksek mi? Gözüküyor mu?
1: Tamam. Olayın gerçekleştiği yerde yaklaşık hadi 2 metre uzaklığı evet. dedim. 5 metre civarında bir mesafe var. Bakın. Bu tür kameralar 360 derecelik kameralardır ve mikrofonları da o şekilde teknolojiyle donatılmıştır. Buradaki ses patlıyorsa buradaki çığlık ya da bağırma çok rahat duyulabilirdi esasında. Duyulabilir. Uzak Hocam. Değil burası. Uzak değil. Hı-hı. Bakın tekrar altını çiziyorum. Burası uzak
0: Şöyle
1: değil.
0: Şöyle diyorlar. Tuğyan'ın mesafesi kameraya uzaktı diyorlar.
1: Hayır efendim. Bakın tekrar söylüyorum. Çok güzel bir referans anlatıyorum esasında. Hatta izlersek çok daha iyi anlaşılacak. Burada bağırılıyor ya. Bakın mikrofon patlıyor ses. Aa diye çığlık bir ses evet. var koşarken. Ya bakar mısınız Esra Hanım? Ben buradayım. Kapı ne tarafta? Şurada diyelim. Bakın 2 metre, 3 metre buradaki bir çığlık, aa sesi bile mikrofonda rahatlıkla duyulur. Ben bunları söylemiyorum. Bu mikrofonları demiyorum. Hı hı. Bunu diyorum. Buradan referans alarak bu açıklamayı
0: Şimdi
1: yapıyorum.
0: Hakan Hocam birazdan bu konuyu size konuşacağım ama şimdi tam dediğiniz konuyla ilgili video hazır mı görüntü? İzleyicilerim.
1: Ya çok anlatacağım
0: hocam,
1: var orada yani.
0: Bak ne var? Hazır mısınız izleyicilerim? Şimdi dosyada yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çünkü görüntü 3 dakika. 3 dakika olduğu için dikkatlice dinlemenizi tam dosyada olan ham hali görüntü sesler eklenmemiş. Çünkü birçok ses aslında yayınlandığında sosyal medyada eklenmiş şekilde gördünüz. Çok dikkat etmenizi istiyorum. 3 dakika çok dikkatli bir şekilde izleyelim Hakan Hocam yok, siz yok. De. Bakalım dikkatinizi Heyecanla ne bekliyorum. Çekecek? Evet izleyiciler de yorum

0: yorumlarını yapsın. Evet, izleyelim, başlasın.
1: Saat 1.23. Güllü banyodan çıkıyor ve herkes tamam mı diye sesleniyor. Duyduğu ses üzerine Tuğya'nın odasına yönelen Güllü'nün son görüntüsü bu anda.
2: Herkes tamam mı?

0: Allah şanlına. Bak ben yaklara bak. Ay, güzel. Gel gel. Geldi mi bu?
1: Duyulan son ses bırak. Videoda bir dakika süren bir sessizlik oluyor. Güllünün sesi hiç duyulmuyor.

0: dip seslerde de ne Sultan, ne Tuğya'nın, ne de müziğin sesi gelmezken en büyük soru işareti ise Güllü'nün hiç konuşmaması oluyor.
1: Şimdi izleyicilerim de yorumlarını yapsın ama ham olan görüntülerde ne var biliyor musunuz olay olarak? 1,5 dakika kadar, 1 dakika Güllü Hanım hiç konuşmuyor biliyor musunuz?
2: Evet.
1: En son bıraktan sonra Güllü Hanım'ın ortalama 1-1,5 dakika hiç konuşması yok. Sonra en son görüşürüzü Tuğyan'dan duyduktan sonra artık pat güt zaten. Ama siz ne dikkat ettiniz hocam? Güllü Hanım'ın sesi yok gerçekte.
2: Sesi yok. Ses neden yok? Neden yani? Orada
1: ve
2: bir
1: bu kadar gürültülü
2: mu?
1: Konuşan evet. Bir kadın alkol almış ama konuşuyor. Gürül gürül kadın. Evet.
2: Israrla sesin üzerinde durduğumuz işte sebeplerden birisi bu. Bakın dışarı koşlar Çiğdem Hanım'ın odası evinin önünde bile sesleri nasıl net duyulurken biz odadaki sesleri neden tam duyamadık? Bakın burada dikkat ediyor musunuz? Neden fısır fısır, neden dip ses var? Bakın tekrar söylemek istiyorum. Affedersiniz bakın.
1: Evet.
2: Şimdi buradan çıkıyorlar ya. Odadan evden çıktılar. Koştular. Bu tarafa doğru gittiler. Yaklaşık en az 7 metreden fazla gittiler ve sesler duyuluyor.
1: Hala aşağı inerken
2: aşağı inerken de sesler ne kadar net duyuluyor. Fakat şu odada, şurada kalan odadaki biz sesleri neden dip ses olarak algılıyoruz? Ve neden dediğiniz gibi 1,5 dakika Güllü Hanım'ın sesi çıkmadı?

0: Bakın, ha orijinal hali bu videoların hani kart alındı ya. Orijinal dosyadaki halinde aslında Güllü Hanım'ın bir buçuk dakika hiç sesi yok.
1: Akla bir sürü şey getiriyor.
0: Bu çok
1: Çok
0: enteresan bir şey.
1: enteresan, enteresan. Yani bayıltıldı mı diye düşünüyoruz ama yani toksikoloji raporlarında da iddianamede de olmadığını söyleyince bir şey de diyemiyoruz. Yani neden? Çünkü çığlığı bekliyoruz ya, devamlı söylüyoruz ya Esra Hanım, sizde de çığlık. Bakın bir de bu eğitimli bir ses. Güllü Hanım'ın sesi 100 desibele kadar çıkabilecek bir ses.
0: Şimdi hocam bak burada aslında hani biz bırak sesini hep sultana benzetiyorduk ya. Ham halinde bırak sesi
1: Güllü'nün
0: diyor.
1: Güllü diyor.
0: Bakın bir
1: Bunu
0: sefer dans ettirmeye
1: evet.
0: çalışıyor sultan bırak diyor zannediyorduk. Ama hayır beni bırak diyen Güllü. Şimdi bakın
1: Güllü.
0: yavaş yavaş ham halini dikkatlice ilerleyelim hocam. Siz de
1: Evet,
0: analiz edin.
1: evet.
0: Başlayalım.
2: Saat 1.23. Güllü banyodan çıkıyor ve herkes tamam mı diye sesleniyor. Duyduğu ses üzerine Tuğya'nın odasına yönelen Güllü'nün son görüntüsü bu anda.
3: Herkes tamam mı?
0: Bakın şimdi burada önce şuna dikkat edelim hocam. Bir kere Güllü Hanım'ın sesinin şuna zaten şarkıcı ve muhteşem bir sesi var. Ne kadar güçlü ve yüksek geliyor. Yani bu kadın içeride de konuşsa zaten alkollü yüksek sesle konuşuyor ve herkesin söylediği şey Güllü Hanım alkol aldığında çok konuşur.
1: Ama dil dönmüyor, dikkat eder misin? Dil de dönmüyor.
0: Dil
1: Herkes
0: dönmüyor.
1: tamam mı?
0: Gayet
1: Gayet
0: rahat.
1: net söylüyor. Evet
0: Şimdi
1: abi.
0: burada dedi. Şimdi diğer dikkat etmenizi istediğim şu var. Müzik sesini yeterince duymuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece parmak çıktığı andan itibaren duyduğumuz şey parmak şıklaması. Bakın neden planlanmış bir şey mi diye özellikle düşünelim. Parmak şıklatması, müzik o kadar duyulmuyor. Güllü Hanım kendinde ve sesi çok yüksek. Bak ne zaman içeri girecek? Müzik yükseltiliyor. Bakın hocam.
1: Evet.
0: Devam edelim.
3: Allah şanlığına. Bak ben yaklarım artık.
0: Sesi açılıyor, yükseltiliyor. Bu ne bizim diğer sesleri duymamızı birazcık engelleyen şey.
1: Baskılıyor, evet.
0: Oynuyor Güllü Hanım da bence. Kız gel diyerek de sultana söylüyor olabilir muhtemelen.
1: Evet.
0: Yani neşeli bir şekilde girdi içeri
1: Girdi.
0: oynamaya
1: Evet.
0: başladı.
1: Evet.
0: Sultanı önce kaldırdı ve oynamaya başladı. O sırada da Tuğya'nın sesini duymuyoruz. Belki Tuğya'nın da sultanın telefonu var. Ses yükseltiyor. Sonuçta biri orada. Telefonda ses yükseltiyor.
1: Evet.
0: Onu organize etmiş.
1: Doğru bir tespit. Doğru. Ses artıyor zaten dediğiniz gibi. Burada dediğim gibi bir şey diyemiyoruz ki yani
0: Söyleyin
1: nasıl şey
0: hocam.
1: yapalım. Yani neden orada Güllü Hanım gelmeden önce niye açılmadı o ses? Neden açılmadı da Güllü Hanım girdikten sonra o sesi niye açma gereği hissiyatını duyuyorsun? Ama bir
0: Çünkü
1: de şunu
0: birkaç şey içeriden sesin tamamen duyulmasını engelleyecek bir şey müzik açmak.
1: Bir de şu mu var acaba? Yani salonda televizyonda açıktı dendi bir arada. Değil mi? Yanlış
0: Şimdi şöyle,
1: hatırlamıyorsam.
0: telefondan Wi-Fi ile bağlı, Bluetooth'la
1: Bluetooth'ta.
0: bağlı açıyor. Buradan açıyor ama telefondan açıyor sesini.
1: Ses acaba salondaki televizyondan da gelmiş olabilir mi?
0: Olabilir, olabilir.
1: Şöyle şey, ben yine
0: Tabii
1: kalkacağım
0: hocam.
1: ama kusura bakma. Şöyle bakın, eğer televizyon burada salonda, eğer buradan açıksa evet oradaki ses biraz daha duyduğumuz sese biraz eşleşiyor, uzak bir
0: Evet.
1: ses. Acaba bakın olasılıkları konuşuyoruz sizin
0: Evet.
1: yanınızda. Odaya gelmedi de ama acaba buraya geldi. Buradalar mıydı da ya da?
0: Ha, burada da olabilir.
1: Burada da mıydı acaba? Çünkü bakın dikkat ederseniz şak şak sesi bile ne kadar patlıyor değil mi? Tamam buradalardı.

0: Ama müzik sesi biraz sanki uzakta kaldı. Tamam, telefon sesi de olabilir mi? Niye söylüyorum? Bu ses böylese telefon sesi patlamaz mı? Telefon sesi de biraz net çıkar.
1: Evet.
0: Ama burada biraz sanki uzak gibi. Acaba Wi-Fi ile bağlandığı da buradaki televizyonda mı ya da burada mı o ses oldu? Şimdi burada konuşuyoruz yani, olasılık.
1: Yani
0: ihtimal
1: bakın,
0: olabilir yani,
1: ihtimal
0: ses uzak.
1: İhtimal olarak şimdi Hakan hocamızın dediğine bakarsak. Buraya gelse, burası biliyorsunuz o çatının hemen yanı.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: biri de dışarıdan geldi mi diye düşünüyoruz. Burada aslında oynamaya başlayıp
0: evet.
1: müzik sesi yüksekken sonra bir geçiş ya da sonra zaten 1,5 dakika Güllü Hanım'ın sesi kesiliyor.
0: Müthiş bir şey o, 1,5 dakikada hiç ses yok.
1: Hiç
0: ne
1: ses
0: oldu?
1: Yok. Hani biz hep sanıyoruz ya, konuşuyorlar, o mu dedi görüşürüz bilmem ne. 1,5 dakika kadın yok ortada.
0: Evet. evet. Birbirine bağlıyoruz bütün verileri, zinciri birbirine bağlıyoruz. Düşmede neden ses çıkmadı? Şimdi 1,5 dakika öncesinde de zaten ses çıkmamış. E düşmemesi, düştüğü zamanda da ses çıkmaması normal gözüküyor şu anda. Ama niçin? Ne oldu? 1,5 dakikada ne oldu?
1: 1,5 dakikada ne oldu?
0: Ne
1: Bakın,
0: oldu?
1: Neden 1,5 dakika bu hem alkol almış, sohbet eden, eğlenen, sesi yüksek olan Güllü Hanım'ın sesini kesmişler. Nasıl? Bir devam edelim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ve özellikle izleyicilerime de bakacağım yorumlarınıza. Şu bırak sesine, bakın bu sefer burada değişik duyacaksınız. Bırak sesine dikkat edin. Hep Sultan'ın bırakı sanıyorduk.
0: Evet, evet.
1: Ama yok. Buradaki bırak farklı.
0: Çok net ama. Çok,
1: çok net,
0: net
1: ve
0: çok net,
1: kalın bir ses.
0: Sesi, evet.
1: Görelim. Devam edin arkadaşlar.
2: Duyulan son ses bırak. Videoda 1 dakika süren bir...
1: Bir daha başa. Orayı da göster. Bırak beni. Bu Sultan'ın.
2: Duyulan son ses bırak. Heh. Videoda 1 dakika süren bir sessizlik oluyor. Gücünün
1: şimdi,
2: sesi.
1: İzleyicilerime soruyorum. Bu bırak sesi, bakın öncesinde kısık bir sesle bırak beni'yi Sultan'dan duyuyoruz. Orayı tekrar yapın. Ama sonra bağırarak bir bırak sesi
0: bırak
1: var.
0: Sesi var, evet.
1: Biraz daha başa alıp görelim.
0: Bu odada belli.
1: Bu odada. Sultan bu.
2: Duyulan son ses bırak.
0: Güldüm.
2: Videoda
0: Güldüm.
2: Bir dakika süren bir sessiz.
0: Güldüm.
1: Bakın.
0: Bilmiyorum yani.
1: Biz hep Sultan zannederken son bırak sesi muhtemelen Güllü Hanım'a ait.
0: Güllü mü? Çok
1: ne diyorsunuz Hakan Hoca?
0: Kesin bariz belli bu Güllü Hanım. Güllü Hanım bırak bu. Ve ondan sonra zaten sessizlik başlıyor. 1,5 dakika. Ve ondan sonra olay gerçekleşiyor.
1: Peki bırak
0: çığlık
1: dedikten
0: yok.
1: Sonra kadının sesi kesiliyor. Bu ne demek?
0: İşte
1: ne düşünüyorsunuz?
0: Ne oldu acaba? Ya şimdi otopsi raporlarına baktığımızda ekip olarak yani düşmeye bağlı bir ölüm
1: bak,
0: ve toksikolojide herhangi
1: Gülsüm
0: bir şey
1: Hanım
0: olmadığı söyleniyor
1: diyor ki, bırak
0: şu anda.
1: Bırak diyen Güllü Hanım. Bu bakın ilk kez bunu
0: belli,
1: duyuyoruz.
0: Belli.
1: Biz hep Sultan'ı duyuyorduk bırak diye. Ama burada bırak diyen Güllü ve sonra sesi yok. Buyurun bir şey söyleyecek herhalde izleyicimiz. Ben de kesinlikle Güllü Hanım'a benzettim. O bırak diyeni. Bakın öncesinde Sultan bırak beni diyor.
0: Yo,
1: sonra
0: bariz,
1: bırak diye bağıran ve öfkeli olan Güllü Hanım.
0: Analize bile gerek yok bunda dediğiniz gibi. Ama işte hep bunu 1,5 dakika ne oldu? Nasıl bir susturulma oldu? Heh, evet şimdi bakın 1,5 dakika susturulmadan sonra Tuğyan Hanım'ın anlattığı canlandırma doğru olur. Cansız manken üzerinde.
1: Sultanın.
0: Sultanın anlattığı canlandırma doğru olur. Hareketsiz alır tutar. O doğru olur o zaman. Hiçbir ses yok. Beklediğimiz ses yok. Bakın hı hı. Tekrar arz etmek istiyorum. 1,5-2 saniyede düştü bu. 0,5 saniyede şok etkisi yaşar vücut. Ama geri kalan 1,5 saniyede kalmadan olmadan vücut tepki verir ve bağırır. Çığlık atar. Bunu ısrarla dün gece de sordum hocama. Israrla sordum. Ne olursa olsun insan hı hı. bağırır. Bağırır.
1: Şimdi bu arada TÜBİTAK'tan gelen rapor, biliyorsunuz bu sesler TÜBİTAK'a gitti. Maalesef TÜBİTAK raporunda da o en dipteki sesler belirlenemedi.
0: Evet.
1: Çünkü asıl orijinalinde görüyorsunuz neredeyse ses yok. Hele Güllü Hanım'ın hiç sesi yok.
0: Çok garip, çok garip.
1: Peki tak, tak, ses hocam var. Şunu bakın, izleyicilerimizden bir tanesi diyor ki acaba Güllü Hanım 1,5 dakika hiç sesi yok ya, o sırada biri ağzını kapatsa, ağzına bir şey tıkansa, burun tıkansa, bu olabilir mi?
0: Bunu biz çok konuştuk kendi aramızda.
1: Evet.
0: Kapatsa bile o dengesi, o tutanın ağırlık merkezi de dışarı doğru kayacağı için, çünkü bir refleks gözü, bir direnç gösterecek ya. O da düşebilir. Ve o düşme esnasında eşikten sonra yine bağırabilir Güllü Hanım. Yine bağırırdı. O sesi de duymuyoruz biz.
1: Hayır.
0: Yani hayır.
1: Peki baygınlık geçirtirim yani, bir ilaç ama
0: şu anda
1: çıkmayacak
0: onu
1: toksikolojide.
0: Ama şu anda onu görüyoruz. Evet, bir şey var. Demek ki bir şey çıkmadım ama eksik yapıldı diyemeyiz tabii ki adli tıp otopsi raporlarında. Ama o belgeleri de inanmak zorundayız. İnanıyoruz. Herhangi bir şey çıkmadı.
1: Yani Demet Taman da diyor ki, Demet Taman izleyicimiz, acaba işte toksikolojide çıkmayan bir maddeyle, çünkü bırak yani bir şekilde biri mi sarıldı arkadan, hep de diyoruz ya çatıdan biri mi geldi, hani şimdi kızlara şey, ve o sırada bakın aklımdakini söylüyorum, siz ne düşünüyorsunuz, o sırada 1,5 dakika boyunca çaktırmamak için arada sesler, şakkudu şukkudu sesleri, gülüşler, ama fake, sahte yani, hep Tuğya'nın sesi var, şak şak sesi var, Sultan'ın sesi var, Güllü Hanım'ın yok. Olur mu bu kadar bağır cıngır cıngır sesli kadının hiç sesi çıkmasın 1,5 dakika, en sonunda da düşsün.
0: Evet. Neden?
1: Burada bir mantıksızlık var arkadaşlar. Ham da, ham olan da, bu ham olan artık flash bellekten alınan, yani bununla oynamaları zor değil mi?
0: Kesinlikle
1: o zor. Bakın hani Tuğberk'in oynayabileceğini düşündüğümüz şey buzdolabının üstündeki. Ama bununla oynanması çok zor, çünkü bu o gece kart olarak emniyet aldı bunu. O yüzden bununla oynanmamış evet. Hali bu. Evet. Yani bununla kimse ellemedi daha.
0: Her zaman ne diyoruz? Servis edilen kim diyorduk değil mi buna? Burada da emniyet servis ettiği için de inanmama gibi bir şeyimiz yok. Yani oynanmamış.
1: Hayır
0: gibi.
1: Bu dosyanın içindeki.
0: Dosyanın içindeki dediğiniz.
1: Bu şu an ham hali dosyanın içinde ilk kez görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Sesler gerçek ve orijinalinde 1,5 dakika Güllü Hanım ortada yok. Bu acayip bir şey.
0: Bütün her şeyimizi değiştiriyor.
1: Bu her şeyi değiştiriyor. Sultan geldi dedi. Biz oynuyoruz, hareket ediyoruz, bir şeyler diyoruz. Hiç sesi duymuyoruz Güllü Hanım'ın. Sultan'ın dediğine göre arkadan yapıştı, attıysa o sırada Güllü Hanım ne bağırıyor? Hiçbir bağırış yok. Ondan önce 1,5 dakika kadın gık demiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Olamaz.
1: Bakın,
0: yok böyle bir şey.
1: Bunu
0: ya,
1: ben olmuyor. Tekrar izleyicilerime. Lütfen bırak sesinden sonra. Güllü Hanım'ın sesini duyabilen varsa bana söylesin. Bakın bağırışla bırak sesi var. Sonrasında Güllü Hanım yok ortada.
0: Yok.
1: Orayı bir daha. Yani belki bir izleyicimiz duyarsa, ben hiç duyamadım Güllü Hanım'ın sesini. Bir bırakla duyup başlayıp bir görelim.
2: Duyulan son ses bırak. Videoda 1 dakika süren bir sessizlik oluyor. Güllü'nün sesi hiç duyulmuyor.

0: Kaç!
1: Dip seslerde de ne Sultan, ne Tuğya'nın, ne de müziğin sesi gelmezken en büyük soru işareti ise Güllü'nün hiç konuşmaması oluyor.
2: Şimdi, tabii hemen hocalarla da yazışıyorum, şey yapıyoruz. Çünkü neden? Aslında bir madde var, onu da bakıyoruz. Bir madde ile bayıltılırsa insan koklatılarak raporlarda çıkmayabiliyormuş. Şimdi bunu hani yaptık, hani toksikoloji yapıldı sonuçta, derin araştırmalar, ama bazı madde içerikleri hani hocalarımızın da söylediği, koklatılarak bayıltılma yapıldıysa bazen çıkmayabiliyormuş,
3: evet,
2: hocam.
3: Evet, öyleymiş, öyleymiş. Benim adli tıp hocam da söyledi. Eğer kısa bir sürede olursa çıkabiliyor. Yani otobüs hemen çok kısa vakitte
2: bir saat, iki saatte olursa oluyor. Onu söyledi. Ama bir gün geçti, o gün yapıldı. Yani
3: olmayabilirmiş.
2: Olmayabiliyor, evet. Çünkü hemen çıkan bir şey. Çünkü neden? Ben izleyicilerime de sorayım. Siz Bırak Sesinden sonra Güllü Hanım'ın sesini duydunuz mu? Bakayım, hiç duyan var mı? Bir bakacağım. Bir de şunu fark ettiniz mi? Fısır fısır altta konuşma sesleri var. Ama çok çok böyle sessizce sanki. Değil mi hocam?
3: Onu duyuluyor, o duyuldu. Duyuldu. Net bir haris bir şekilde duyuldu.
2: Hı hı. Neyi duyuldu?
3: Ve ben fısır fısır şey duyuldu. Ben de diyorum, çığlık, işte demin de arz ettim. Bakın, eğitimli ses 100 desibel bir çığlık atar. Ki Güllü Hanım 100 desibel, evet, nedir biliyor musun? Ambulans sesidir. Ambulans.
2: Bakın, Esra Hanım. Gülgün Akgöl Hanım diyor ki sesi çıkıyor. Ah diyor. O ah diyen Sultan.
3: Ah diyen Sultan.
2: Sultan. Zaten biri atılır ki ah demez artık. Çığlık çığlığa olur. Hı. O ah diyen Sultan kendi de kabul etti. Ah diyenin kendi olduğu. Ah, bu ses Sultan'a ait. Ve sonrasında şunu da bilmiyoruz bu arada. Bu taktuk eliyle belki bir rol verilmek için de yapıldı. Ama ah sesi Sultan'a ait.
3: Ya da bir baygınlık geçirdi de onu atarken ki bir, acaba bir mücadele demeyelim. Atarken acaba bir yerlere mi çarptı, kendisi nasıl oldu? Onu da bilemiyoruz ki şu anda.
2: Hocam,
3: yani
2: çok her şey çok değişti bizde şu an. Bir bakar mısınız?
3: Çok değişti.
2: Hayır, bakın bu çok önemli bir şey. Bakın neden önemli? Şimdi eğer bu 1,5 dakika bu kadın konuşmadıysa, o zaman Sultan burada nerede? Sultan bu işin neresinde? Yani diğerinin hiçbir şey olmadı. Neden bu kadın 1,5 dakika susuyor? Bıraktan sonra. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi diyelim ki bu kadını bir şekilde bu tarafta diyorsunuz bayılttılar. Ya da bir şekilde kendinden geçmesine sebep olan bir şey yapıldı. Bunu iki kişi getirse diyelim.
3: Evet.
2: Varsayımsal konuşuyor.
3: Evet, evet.
2: İki kişi getirse camın önüne kadar. Sonra evet, da düşmüş gibi atsa. Aynı şekilde düşüş pozisyonu olur mu?
3: Yeri çok önemli. Yani kalça pozisyonu, yönü çok önemli. Belki direkt atamadılar. Dediğiniz gibi belki 45 derece, evet, açıyla bırakmış olabilir mi? Olabilir.
2: O olabilir. Zaman da kendi olabilir. Düşmüş gibi gözüküyor.
3: Olabilir. Evet, olabilir. Olabilir. Gayet de. Çünkü biz mesafeye bakıyoruz, düşüş pozisyonuna bakıyoruz. Yani atlama ile itilme arasında fark var. Eğer itilme olsaydı, evet, itilme olduysa zaten karşı tarafa kadar gidebilir. Bunu göster. Ama atma var burada. 45 derece gidiyor. 1 metre, 1,5 metre uzağa gidiyor. Burada kaldırıp gönderme olayı var. Bir yani, momentumu uygulamışlar
2: kendinde
3: orada.
2: Yani. Pek kendinde olmayan birini aldınız.
3: Kaldırdınız.
2: Kaldırdınız iki kişi.
3: Attınız, evet.
2: Attığınızda, evet, aşağı normal, hani çok itilmeden atılmış gibi aynı şekilde olabilir, düşüş olabilir, pozisyonu
3: tabii, tabii,
2: olabilir.
3: Tabii. Bütün hesaplama bunu gösteriyor. Evet. O ihtimallerin hepsini biz denedik orada. Hı hı. Hepsi var. Lakin dediğim gibi işte o atış yönü, ısrarla söylüyorum. Bu taraf değil, pencere burası değil. Çünkü bakın iz düşümüdür. Şöyle şeyi verip neyse ben alayım şurada bir saniye, hocam, bir dakika şunu göstereyim.
2: Görüyor musunuz? Yani biz günlerce Güllü Hanım'ın sesi var zannederken konuşuluyor, ediliyor, oynanarak götürdüler kadını derken 1,5 dakika kadın yok ortada.
3: Bakın bu burası dışarısı
2: yani,
3: diyelim.
2: Yani buna sultanın da cevap vermesi lazım. Neden bu kadının sesini duymuyoruz?
3: Esra Hanım, o gün arkadaşı bilinçli bir şekilde, biz biliyorduk değil mi? Attım, Ve ne oldu? Seyircilerimiz dahil, siz de dahil çığlık attınız değil mi?
2: Evet.
3: Bazı şeyi bilmenize rağmen. Tabii o anda o sahneyi bilmiyordu arkadaşım ama Atılca. Ne oldu? Yanındaki herkes çığlık attı.
2: Hı hı.
3: Orada yanında bir cinayet var. Bir şey işleniyor. Bağırmama gibi bir kimsenin şeyi olamaz, lüksü olamaz. Şunu demek istiyorum. Bakın bu dışarısı, bunu da iz düşümü, şakül olarak düşünün. Hı hı. Düşme yeri burası olur. Dümdüz aşağı doğru olur.
2: Ne olursa.
3: Kendi serbest düşme olursa 50 santim gibi serbest düşme olursa, bırakılırsa tam buradan, kendisi tam bu tarafa doğru gelir. Ya bu bölgeye düşer.
2: Evet.
3: Anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
3: Düz, bakın dümdüz bir şekilde aşağı iner.
2: İner.
3: Çünkü niye? Burada bakın ne var? Sehpamız vardı burada. Değil mi? Burada sehpamız var. Buradan değil. Eğer serbest düşme olsaydı direkt aşağı, dümdüz bunun gibi direkt aşağı düşerdi burada. Bir müdahale oluyor ki, bir müdahale oluyor ki serbest düşme olmuyor. Serbest düşme olmadan bir müdahale oluyor ve ne yapılıyor? Şimdi dışarı geçiyoruz. 1,5 metre dışarıda ve 45 derece açıyla biz bunu burada buluyoruz. Şöyle buluyoruz bakın. Böyle buluyoruz.
2: Yani bu serbest düşme değil, aslında birinin
3: Müdahalesi.
2: Müdahale ettiği anlamına geliyor.
3: Çünkü bütün zamansal milisaniyelerle baktığımızda bu belli. Yani yatay kuvvette fazla değil, havada kalma süresi hesaplanır bunun.
2: Hı hı.
3: Havada kalma süresi. Yani yatay kuvvette eğer ittirilmiş olsaydı nerede olurdu? Yatay kuvvet ittirilmeden bırakılsaydı nerede olurdu? Ve farklı açılardan kalça pozisyona göre nerede olsaydı, nasıl olsaydı kalça pozisyonu, nereye düşerdi? Milim saniyelerle ve milimetrelerle ölçülüyor. Basit fizik kanunu bu. Adli fizik hocamdan. Ya dedi, bu dedi lise fizik kanunu.
2: Hocam
3: bu,
2: ben kadar size basit söyleyeceğim. Siz hani tahmin de ediyordunuz ya, acaba bu kadın niye sessiz ve şey diye. Şimdi ham halini ilk kez duyduk. Şimdi ne düşünüyorsunuz?
3: Ben yani olasılıklarımızın doğru yani inanmak istemiyoruz ama şu anda evet. Yani 1,5 dakika boyunca ses yok. Israrla üzerimizde durduğumuz, altını çizdiğimizde buydu. Neden bağırmadı? Neden çığlık yok? Ta 11 ay önce de bunu söyledim ilk yayınlarımda da. Neden yok? 1,5 dakika ses bunu açıklayacaktır. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kesinlikle bu, yani o zaman bilinçli bir şekilde, bilinci yerinde değildi, baygındı. Baygındı, onu gösteriyor demek. Ses çıkmamasının
2: tabii
3: sebebi o. Bakın
2: evet.
3: Güllü Hanım gibi bir insan bağırır Esra Hanım. Cabbar kadın. Ve normal
2: de
3: insan
2: bile bağırır.
3: Ya siz bağırdınız Esra Hanım burada, hepiniz ay dediniz, herkes bağırdı. Tabii arkadaşı kaza yaptık tabii, biz dinçli de şey yaptılar ama herkes bağırdı. Seyircilerim nasıl bağır? Orada niye bağırmasın orada? Yanındaki tanık olan hanımefendi niye bağırmasın?
2: Tabii.
3: Ya da Güllü Hanım da niye bağırmasın? İşte bunların hiçbirisi birbirini tutmuyor. Bunları biz neden duymuyoruz? Israrla aynı şeyi söylüyorum. Özür dilerim, bakın. 100 desibel bağırması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? Apartman herkes inler. Niye kimse de ses yok Esra Hanım? Niye kimse şahitlik yapmıyor bize?
2: Hı hı.
3: Neden kimse şahitlik yapmıyor? Neden karşı bina ya da binada biz bir büyük ses duyduk demiyorlar? Ambulans sesini siz ta kaç metre uzaktan duyuyorsunuz, öyle değil mi? 100 desibel de ambulans sesine benzer.
2: Yani aslında orada olmaması, en azından Güllü Hanım'ın bu kadar yükseklik korkusu ve panik atağı varken cam kenarına yaklaştığında ve itilme hareketleri yapıldığında, oraya doğru yönlendirildiğinde bazı seslerini duymalıydık.
3: Kesinlikle.
2: O bir dakikanın içinde. Kesinlikle. Çünkü biz çok panik atak hastası, yükseklik korkusu olanı biliyoruz. Yani hep bir tedirginlerdir. Hep bir ya dur geçmeyelim buraya, dur düşersiniz. Çocuklarına söyler, kendi korkar, çocuğun içinde korkar. Ya dur düşeriz, dur bu kadar yaklaşma. Niye böyle sesler hiç duymuyoruz? Bu kadar gür sesli bir kadından ve bırak bağırışından sonra ses tamamen kesiliyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız da bunların hani daha da detaylarına, biz içeriklerine bakacağız. Tabii ki gerçeğe mahkeme karar verecek.
3: Kesinlikle.
2: Bu bizim fikrimiz. Kesinlikle. Ve
3: bu
2: analizimiz.
3: Analiz
2: olasılık
3: ediyoruz,
2: fikrimiz, analizimiz. Bakalım mahkemede. Şimdi bunlar çok önemli. O yüzden mahkemeler var ve davalar devam ediyor. Hepsinde başka bir fikir, başka bir düşünce olabilir. Şimdi avukat Şermin Tankut bize bağlanacak. Kendisi Hasan Kocabey ile birlikte dosyayı yürütüyor.

0: yardımcı oluyor bizlere de. Avukatlar demin söylediğim gibi Merve Uçanak ve Rahmi Bey bazı taleplerde bulundu. Tuğya'nın avukatı ve Tuğberk'in avukatı ne taleplerde bulunmuş bir öğrenelim. Merhabalar Şermin Hanım.
1: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şermin Hanım, yeni gelişmeler var, ne diyorsunuz?
1: Evet evet, bir hareket var dosyada. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Yani biz de aynı şekilde bir dilekçeleri sunacağız bu yönde. Şimdi şöyle bir evrak geldi dosyaya. 8 Eylül'de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu
0: evet,
1: dosyaya bir klasör ve bir flash disk sunuyor. Güllü tut tüm CD ve DVD'ler diye.
0: Evet.
1: 64 GB.
0: Kulağımı şimdi kapatın bir... arkadaşlar. Kulağımdan geliyor ses. Evet. Buyurun Şermin Hanım.
1: Buna bir açıklık getirmem gerekiyor. Şimdi şöyle, bu dosyada gizlilik vardı.
0: Evet.
1: Mahkeme başladı, gizlilik kalktı ve biz dosyayı almaya gittiğimizde Yalova'da bize 4500 sayfa verildi dosyanın içeriği. Aynı zamanda da bir flash disk verildi.
0: Evet.
1: Biz özellikle yani tüm son intikal eden videolar da istemiştik. Fakat bu şekilde verildi. Şimdi anlaşılıyor ki yeni olarak yani bu dosyada tüm CD ve DVD'ler flash bellekte, yani bu 64 GB bir flash bellekte.
0: Yani ne demek bu? Ne girdi dosyaya?
1: Efendim?
0: Dosyaya gireni hani açıkça biz söyleyelim, izleyicilerimiz de anlasın. Ne girdi dosyaya?
1: Yeni videolar girdi.
0: Bizim yeni videolar.
1: Evet, yani şu an hali hazırda elimizde olmayan, bize verilen video haricinde yeni videolar da girdi.
0: Bir dakika, yani soruşturma dosyasında olanın dışında yeni video. Bunlar neyle ilgili Şermin Hanım?
1: Şimdi şöyle izah edeyim. Bakın mesela Tuğberk Bey'in giriş görüntüsü, camı kırıp da giriş görüntüsü video olarak elimizde yoktu.
0: Evet.
1: Sadece yazılı olarak vardı ve oradaki bir fotoğrafı vardı. Çözümleme tutanağı vardı.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Gül Hanım'ın banyodan çıkması ve odaya yönelme videosu da yoktu. Apartman videoları, işte apartman önü, apartman içi, işte terası gören kameranın gösterdiği video, hiçbirisi yoktu bize verilen görüntüler içerisinde. Muhtemelen şu an bütün savcılıkta, emniyette olan videolar bir flash diske toplanmış ve dosyaya girdi.
0: Şermin Hanım, o zaman
1: evet,
0: soruşturmanın seyrini değiştiren görüntüler de girmiş olabilir mi?
1: Gayet tabii ki. Gayet tabii.
0: Bak.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu görüntülerin bu tarihte dosya intikal etmesi beni tabii ki düşündürüyor.
0: Peki Şermin Hanım, bu görüntüler yani emniyetin tespit ettiği görüntüler mi yoksa başkaları tarafından teslim edilmiş görüntüler mi?
1: İkisi de olabilir. Evet, yani İsmail Bey'in teslim ettiği bir görüntüler olacağını da düşünüyorum. Bu dosyanın içerisinde yani şu an en son verilmiş olarak. Ondan dolayı beklentim yüksek bu görüntülerden.
0: Peki Şermin Hanım, avukatların yeni talepleri oldu. Merve Uçanok ve Rahmi Bey'in nedir bu talepleri?
1: Şimdi ben meslektaşım Merve Uçanok'tan başlamak istiyorum. Tuğya'nın sağlık durumunu ileri sürerek bir hafta
0: Tuğberk
1: önce... Yani
0: değil, Tuğya'nı anlatıyor.
1: Tuğya'nı anlatıyorum, evet.
0: Evet.
1: Sesim geliyor mu net olarak?
0: Evet, duyuyorum. Ben görseli yanlış koydular. Buyurun Şermin Hanım.
1: Şimdi şöyle, Tuğya'nın sağlık problemleri yaşadığını ileri sürüyor. Ve aynı zamanda mahkemeden bir hafta önce şu anki hali hazırda yattığı cezaevinden Gebze Kadın Cezaevine naklini istiyor.
0: Tuğya nasıl sağlık sorunları yaşıyormuş acaba? Bununla ilgili bilgi var mı?
1: Sağlık raporu dosyada var ama incelemedim henüz.
0: Bir bakalım, yani sağlık problemleri yaşadığı için neden başka cezaevine gitmesini istiyor?
1: Yani şöyle, yol marifetinden dolayı yani zorlanmasın, belki kötü olacak vesaire gibisi, ben çok üstten baktım. Ama naklini istiyor Gebze cezaevine.
0: Gebze'ye naklini istedi. Başka bir görsel yok mu arkadaşlar Tuğyan'la ilgili? Ha, bu kadar. Sonra yapsaydınız onu da keşke.
1: Tuğyan'la ilgili bu kadar, sadece meslektaş Rahmi Bey'in dilekçesi çok enteresan.
0: Peki bir şey merak ettim Şermin Hanım. Tuğyan'la ilgili bazı duyumlar, o cezaevinde rahat etmiyor, bazı kadın, koğuşta kalan kadınlar tarafından kötü davranılıyor.

0: görüyor, şiddet görüyor iddiaları var. Bununla ilgili ne söylersiniz?
1: Yani şöyle, bu iddiaların ne kadar doğru olup olmadığını ben bilmiyorum tabii ki. Ama bu nakil talebinin bir sebebi vardır muhakkak. O da sadece sağlık sorunu değildir.
0: Evet, avukatı yani Merve Uçanok, Tuğya'nın avukatı aslında naklini istemiş. Tuğya'nın Silivri'den Gebze'ye naklini istemiş. Tuğba
1: Aynen
0: ile
1: öyle.
0: ilgili ne var? Rahmi Bey ne talep etmiş?
1: Rahmi Bey'in talebi enteresan, dikkat çekici. Şöyle ki, Rahmi Bey duruşmada Çiğdem Emir'in dinlenmesini istiyor.
0: Çiğdem'in
1: Ayrıca da,
0: dinlenmesini istedi tanık sıfatıyla.
1: evet, ayrıca da avukat Burçe Gözegeli de dinlemek istiyor. Tanık olarak çağrılmasını istiyor duruşmaya.
0: Bak bu önemli. Sultan'la Burçe arasındaki ses kaydını bunu neden isteyebilir? Şimdi Sultan bu avukat Burçe Hanım'a öncesinde aslında bu olayı bildiğini Burçe Hanım da sus demişti ona. Böyle bir durum vardı. Bununla mı ilgili acaba?
1: Kesinlikle şimdi ben kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Tabii ki diğer meslektaşımı bağlamadan. Yani şöyle, bence bu hamleyle meslektaşım Sultan'ın o günkü Burç'e Gözegel'le görüşmesinin, yani teyit ettirerek Sultan'ın söylediklerini çöpertmek istiyor diye düşünüyorum.
0: Aa, yani aslında sultanın söylediklerini yalanlayacak şeyler istiyor, öyle mi?
1: Yani bence öyle. Bence bu bir hamledir. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de yani vekalet ilişkisini sorguluyor aynı zamanda. Çünkü ikisinde de vekalet var. Yani Burçe Hanım ikisinden de vekalet almış. Hem Sultan'dan hem Tuğyan'dan.
0: Hı.
1: Ve menfaat çatışması var mı yok mu konusunu mahkemeye tartışmaya açıyor.
0: Yalnız çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Bence çok önemli. Bakın arkadaşlar, Tuğberk'in avukatı yani Tuğberk eşittir. Talebi sultanı yalanlamak üzerine bir şeyi ortaya çıkarmalık. Yani Sultan Burçe Hanım'la konuşmuş muydu? Daha öncesinde neler gelmişti? Burçe de gelsin. Yani anne üzerine bir şey değil bu ha. Bir talep de biz Güllü Hanım'ın hakkını korumaya yönelik talep sandık. Hayır. Bu talep Şermin Hanım'ın da dediği gibi daha çok sultanı yalanlayacak bir talep. Ben bu kadar o ve görüyorsunuz bakın neden Güllü Hanım'ı korumamız gerektiğini görüyor musunuz? Tuğberk'i görüyorsunuz çünkü. Çünkü hala avukatlar aslında bir yandan da bence Tuğyan'ı savunuyor. Sultana yapılmış bir hareket Tuğyan'ı masum bıraktıracak bir hareket.

0: sultan ne diyecek mahkemede? Ne kadar avukat öyle dese bile şu an görüyoruz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Çok farklı, şaşırtıyorlar
1: bizi. Avukatıyla hep konuşuyoruz. Ben sultanın ifadesinin arkasında duracağını düşünüyorum. Sultanın kendi söylemi de öyle.
0: Şimdi böyle bir hamleden sonra
1: bence sultan ifadesinin arkasında duracak ama Tuğberk ve Tuğberk Bey'in avukatı Rahmi Bey istedikleri şeylerle aslında ne yapacaklarını net bir şekilde göstermiş olduğu izleyicilerimiz de anlamıştır herhalde. Evet. Bakayım onlar ne düşünmüş, bu taleplerin arkasında ne var? Şermin Hanım, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yani şöyle bir şey söylemek daha istiyorum. Şimdi iddianamede bu Burçe ile Sultan arasındaki görüşme 28.11.2025 tarihinde oluyor. İddianameye göre. Oradaki şu cümleler geçiyor. Mesela Sultan diyor ki anlattığım tarihten önce vekalet verdim diyor savcıya. Yani vekaleti vardı Burçe'nin, ben bunları anlatırken kendisine avukat
1: evet.
2: Burçe'nin meslektaşıma.
1: Evet. Avukatımdı diyor.
2: Fakat bu konuşmada şöyle bir cümle geçiyor meslektaş Burçe'den. Senden vekalet almadım, gerek yoktu. Ondan sonra daha sonra bir bakıyoruz ki 20 Ekim 2025 tarihli bir vekaletname çıkıyor. Oysa konuşma 28 Kasım'da oluyor.
1: Yani aslında sultanın vekaleti vardı.
2: Var mıydı yok muydu, işte tartışmalı.
1: Evet.
2: Yani bir vekalet
1: yani burada da
2: ama diyor ki
1: yani şu kötü, şu kötü bakın. Evet. Yani neden sultanı yalanlamak? Ha, şunun içinse sultanı yalan çıkaracak ya da gerçekten doğruluğu için. Eğer sultan da bu işin içinde olarak bir şeyi çıkarmaya çalışıyorlarsa bu güzel bir adım. Ama sultanın söyledikleri doğru değil, aslında hiçbir şey olmadığı çıkarmak istiyorlarsa o zaman orada Güllü Hanım'ın hakkı savunulmamış oluyor. Çok teşekkür ederiz Şermin Hanım verdiğiniz bilgiler için.
2: Rica ederim, rica ederim. İyi çalışmalar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi valla çok az gün kaldığı için herkes sonuçta ek taleplerini avukatlar da veriyor. İnşallah biz de takipçisiyiz. Biliyorsunuz Tuğberk avukatı aracılığıyla Hasan Hoca'nın avukat olmasını istemedi. Yani Kader Hanım'ın avukatı olmasını istemedi. Çıkartmak istedi. Rahatsız oldular bu durumda. Evet.
0: Çok, neden?
1: Çok tuhaf değil
0: neden
1: mi hocam?
0: Yani şaşırıyorum yani. Alanım olmasa bile çok şaşırıyorum konuşun. Neden? Hep aynı soru.
1: Evet. Şimdi bugün biliyorsunuz gencecik 16 yaşında bir kızsınız. Döndü. Güzeller güzeli. Evinizde, odanızdan kayboluyorsunuz. 24 yıldır çözülmeyen sır. Bugün çok önemli görüntüler göreceksiniz. Şimdi döndü konusuna geçelim.
3: 24 yıl önce evinden kayboldu. Öfkeli ailesinin suçladığı Adem ve eşi Mümine canlı yayına bağlandı.
1: Kaybolduğu zaman niye hak ettiğini buldu dediniz?
4: Ben öyle bir kelime kullanmadım. O bir kere yalan.
5: Söyle. Teyzem de vardı. Ramazan da vardı. Hayır deme Mümine.
4: Benim eşim topu tüfeğe toplasan 3 sefer var onların evine. 3.
1: 3 kere mi?
5: Abo.
4: O da 2 sefer yemel etti. Bir de çocuklarla ben vardım.
5: Günde 3 sefer yalan. Günde 3 kere 4 kere gel. Sen kocaya mukat olamazsan biz ne yapalım?
3: Abla eşe kız kardeşinin Adem'le ilişkisi olduğunu, bu sebeple öldürüldüğünü söyledi. Kocası cinayetle suçlanan Mümine ve abla eşenin yüzleşmesi nefesleri kesti.
5: Gözüm söylüyor, gözümle yiyorsun benim bacımı. Utanmazlar. Vurun gel benim bacımı. Vurun gel.
4: Ben utandım, ben ne utanayım? Ben utandım.
5: Yaptığınız sesini.
4: Allah'a şükür ernim açık, benim için bir sorun yok.
5: Gelin o zaman, buraya gelin o zaman. 3 kere götürmüş de 5 kere. Lan her gün götürür.
4: Ben gelemem, kusura bakma. Ben senin gibi sağlam değilim. Ben Allah'a dadamam.
1: Döndü sizin evinizde banyo yaptı mı?
4: Yaptı, 2 sefer yaptı yanım ben, ama eşim yoktu.
5: Niye yapıyor? Niye yapıyor senin evinde? Niye banyo yapıyor? Nasıl yoktu kocam? Kimsenin evinde banyo yapılmaz.
4: Götüreydin o zaman adam olsaydın, götüreydin bacımı, banyo yaptıraydın gül evinde.
5: Kocan ne yaptıysa yaptı, kocanla ikiniz ne yaptıysanız yaptınız. Yani bacımı çıkart. Çıkar benim bacımı. Alt eve kilitledim. Millete göster.
4: Eşe, ben dinle beni. Eşe.
1: Neden sizin evinizde banyo yapıyordu, döndü? Neden?
4: Ya işe gidip geliyordu. Yapar, gelir yapardı. Abla banyo yapabilir miyim derdi, yapardı.
1: Şimdi bu değişik bir şey değil mi? Niye kendi evinde yıkanmıyor bu kız?
3: Kayıp döndüğüyle sevgili olduğu iddia edilen Adem, hiç baş başa kalmadık dedi. Tanık Mehmet'le karşı karşıya geldi.
6: Geliyordu oraya, saklı gizli oynuyor.

0: haberim vardı. Habire oradaydı. Buradan geçmeyeceksin diye 4 sefer önüne çıktı.
1: O zaman abi demek ki sen götürürsün bu kızı o zaman oradaysa.
0: Sağda solda benim bunun aramayı diye de reklam yapıyordu.
2: Ne reklamı?
0: Ben, bu kız da benim aramayı diye de konuşuyordu sağda solda kendi gibi insanların yanında.
2: Yani Adem Bey hava mı atıyordu ben bu kızla birlikteyim gibi?
0: Tabii.
3: Mümine eşi Adem'in masum olduğunun altını çizdi. Suçlanan diğer isim Ramazan'ın söyledikleri Mümine ile çelişti.
4: Asla benim kocam öyle bir şey yapmaz. Tamam. Yok benim kocam bilmiyor.
2: Bir dakika anladım ben senin kocan.
4: Vallahi orasını bilmiyorum ablam.
2: Senin kocan ne bir şey yapıyor ne bir şey biliyor. Yani
5: bir şey bilmiyor.
2: Onların evet. Evine Adem Bey ile birlikte sıklıkla gider miydiniz?
0: Yok öyle sık gitmezdik.
2: Ne kadar da bir giderdiniz?
0: Yani 3-4 günde bir.
2: O sık oluyor ya 3-4 günde bir.
0: Evet yani daha geç daha şey.
2: Eşi diyor ki Mümine Hanım 3 kere evet. Gitmiştik toplam diyor doğru mu? 3 kere değil herhalde daha fazla.
0: Ya 3 kere dese yalan söylerim yani 4-5 sefer gittik.
2: Mümine Hanım diyor ki ben de geliyordum. Mümine Hanım da geliyor muydu sizle?
0: Biz gittiğimizde benimle yani Adem'le ben gittiğimde benim Mümine gelmiyordu. Adem'le Mümine ayrı gidiyorsa o ayrı dava.
2: Mümine Hanım. Siz hani diyordunuz ya eşimle hep ben de gidiyorum. Siz gidiyor musunuz?
4: Evet tamam onlar halden gelirken uğrarmış. Ben onu bilmiyordum bak. Onu yeni duyuyorum. Peki benim kocam yapmaz asla öyle bir şey. Esra
2: Allah Hanım. Allah gidiyormuş ya siz adam sürekli. Niye gidiyor döndüğünün evine? Şimdi biliyorsunuz dün Mümine Hanım'a sorduk. Eşim öyle yapmaz hayatta da dedi döndüğüyle bir ilişkisi yoktur. Bize gelir banyo yapardı diye söyledi. Bugün de soracağım sorular olacak. Adem'le Mümine Hanım burada ama önce izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Benim annem de eczacı belki biliyorsunuzdur. O da toksikolojide diyor. Kimyayla çok ilgisi olduğu için toksikoloji yalan. Hocamız da söylerdi. Yalan. Bazen mama, insan vücudunu didik.
5: Yalan.
2: Ne oldu Mümine Hanım?
5: Yalan bunu mu yapacaklardı? Yalan.
2: Hayır ben onu söylemiyorum. Mümine Hanım.
5: Yalan canım yalan.
2: Hayır bazen yalan. İnsan suçtan, vücudunu tamam. Herkesin derdi de kendine. Benim yalan. Annem demiş annem şeyle Gülle Hanım'la.
5: Demiyorum canım. Sana demiyorum canım.
2: Annem Gülle Hanım'la ilgili demiş ya acısı var kadının. Toksikoloji hocamız derdi diyor. Bazı maddeleri vücudunu didik didik etsen de çok hızlı uçtukları için otopsi yapılana kadar bulamayabilirsin evet. Demiş. Onu da söylemek evet, istedim. Doğru. Emine Hanım için yanıyor hala bak.
5: Yanıyor tabii canım. Bağımı mı yapacak oluklar? Bu mu yedi? Ben de onu yapacağım evde. Bağımı mı yapacak oluklar ya? Bağımı mı yapacak? Bana götürdüler evlerine getirdiler. Oralar doğru da bağımı mı yapacak oluklar? Bağımı mı yedirecek oluklar? Bu mu yedi? Bunun ucunda başka kimse yapmadı bana. Dur ya. Bu yapacaksın.
2: 16 yaşında küçücük bir kız.
5: Nasıl nasıl yapamıyordu?
2: Dur bir sakin ol Emine Hanım. Emine Hanım bak ne diyeceğim.
5: Canım Allah. Canım
2: yaşın
5: Allah.
2: Var bak çocuklar var. Bak Adalet Bakanı bu çözülmemiş faili meçhullerle ilgili o kadar güzel çalışıyorlar ki. Sizinki de çözülecek bak
5: görün. İnşallah inşallah. Adalet yerini bulsun.
2: Bak Tarsus Jandarma'ya ekibimiz gitti. Çok iyi çalışıyorlar biliyor musun?
5: İnşallah. Geldi. Sağa güvenerek geldi.
2: Ama teyzeme be.
5: Sağa güvenerek geldi. Esra abla. Geldi her geçer canım bana dördüler. Bu böyle bana yapacaklar. Canım. Bizi mahvettiler lan. Canım öldürdüler öldürdüler canım. Bu böyle bana yapacaklar. Bir de benim kardeşimi suçluyor hep ya. Bu böyle canım Allah. Bu böyle canım Allah.
2: Kadın bak bir su iç gel canım hadi. Gel, hadi bir işle rahatla.
5: Canım Allah'ım.
2: Bak kaç yaşında kadın. Mümine Hanım dur bir sorayım ben, onlara. Dur.
5: Ben 70 yaşındayım canım. Ben yalan söyleyecek halim yok canım yok. Yok. Bana yalancı diyenler çıksın karşıma.
2: Mümine Hanım bak duyuyorsunuz Emine Hanım hala acı çekiyor.
5: Ben çekiyorum de... benim gözlerim geldi durmadım. 20 daha sonra 7 yedi gözümü geldi durmadı ya. Bu beni o ayakta.
2: Dur bir sakin ol bir dur. Mümine Hanım ne oldu bu kıza sizce? Döndüğe ne oldu?
5: Canım.
4: Bir sor bir sor. Mesela Hanım usta Osman'a soracağım onu bana değil.
5: Bana değil. Siz yaptınız siz. Siz de kasar oldum evimden. Niye geldiniz evime? Kasar oldum.
2: Mümine Hanım dün size sorduğumuzda bize gelip banyo yapardı dediniz, öyle mi?
5: Getirmeyelerdi canım. Yatmayalardı canım.
4: Evet, evet, doğru.
2: Banyo yapıyordu. Bir de size dedim ki eşiniz Adem sürekli bu kızı gezdiriyormuş. Neden gezdiriyor dedim. Kocam yapmaz dediniz.
4: Yalan o Esra Hanım, yalan, yalan.
5: Kaç sefer kovdum ki damcız, kaç sefer? Kaç sefer desene ben kovdum diye. Neye demiyorsunuz? Neye geldiniz benden?
2: Bir dur, bir sakin ol canım, dur. Peki, siz diyorsunuz Adem Bey çıkmaz ama Adem Bey'in kızı gezdirdiğini görenler var.
4: Kimmiş, karşıma gelsin, göreyim, ben de göreyim kim olduğunu, bileyim ki ona göre söyleyeyim.
2: Neden siz kocanıza bu kadar güveniyorsunuz?
5: Güvensinler. Bunlar yaptı.
4: Güvenirim. Sonsuz güvenirim ben kocama.
5: Bunlar yaptı.
2: Sonsuz güvenirim kocama diyorsunuz. Şimdi bir VTR'miz hazır evet, mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ben sizi Mümine Hanım durun burada. Adem Bey siz de sizler de seyredin. Bakalım bir komşu Adem Bey'i nasıl görmüş? Bir izleyelim.
6: Evet Cemil Bey, o dönemde de siz yine burada oturuyorsunuz. Şu anda sizin evinizin içindeyiz. Evet. Ve hem çadır, döndü ve ailesinin kaldığı çadır hem de Adem Bey'in evini burası görüyor. Evet. Neler biliyorsunuz?
7: Valla benim gördüğüm kadar Mehmet'in evi buradayken koyun ağlı yapıyorlardı. Kızla oğlan koyun ağını çevirme, telden çevirme yapıyorlardı. Oğlan kızı boynuna böyle elini attı, kendine çekti. Ondan sonra ben orada oturuyordum, o pencerede oturuyordum. Bana fotoğraf gibi her şey görüküyordu.
6: Ya Adem Bey döndünün omzuna elini
7: attı, kendine çekti. Yani öptü de diyeyim yani. Mümine evinden geliyordu, kızın elinden tutup götürüyordu. Çocuğunu onun kucağına veriyordu, beraber gidiyordu.
6: Adem Bey'in evine mi götürüyordu?
7: Tabii Adem Bey'in evine götürecek.
6: Her gün?
7: Her gün geliyordu, her gün götürüyordu.
6: Özellikle Adem Bey'in banyo yaptırdığı iddiaları var. Bunları siz hani kimden duydunuz veya böyle bir şey duydunuz mu? Köyde dolaştı mı böyle?
7: Valla köyde dolaştı o. Banyo işi dolaştı. Ama ikisinin burada diyelim göre gördüm yani. Ona inkar edemezler. İsas Adem'i yakalayan adam rahmetlik oldu. Tarlada, kızla, seranın içinde ikisi s**ken, oynaşırken, affedersin işte şey yaparken arkadaşın bir tanesi yakalıyor bunları.
6: İsmi ne onun?
7: Mustafa Bozoğlu. Rahmetlik oldu. Kızla ilgisini olduğunu Mümine biliyor zaten. Adem ile kızın s**ttiğini, öpüştüğünü hepsini biliyor. Mümine bakma ben bilmiyorum, etmiyorum diyor ama hepsini biliyor.
6: O dönemde siz de o çadır denilen yerin hemen çok yakınında oturuyorsunuz. Ve döndüğü de aslında tanıyorsunuz yani o dönemde. Neler oldu? Anlatın.
8: Neler oldu? Adem yanına binerdi. Adem götürdü. Mümine getirdi. Burada çadırları var. Çadır da değil. Rumorkun üstündeler idi. Biz de buradan görürdük. Madem kızı gezdiriyormuş falan filan dediler. Gezdiriyordu da. Öyle olunca biz de bakardık. Onu duyduk ya, onu duyunca biz çok ilgimizi çeker oldu. Pencereden pencereye gezer olduk.
6: Yani siz gözünüzle gördünüz mü?
8: Gördük, götürüyor, getiriyor. Yol bura. Yanına bindirip götürüp getiriyor. Yani
6: nerede gördünüz?
8: Burada yollarda görüyorduk.
6: Pikapa mı bindiriyor?
8: Pikap, kırmızı pikapı vardı. Bindirip götürüyordu. Çadıra geliyordu. Buradan görüyorduk. Adem de oradan geliyordu. Sıklaştırdı gelmeyi. Bayağı sıklaştırdı. Sıklaştırınca biz fazla bakmaya başladık. Araba yine buradan geçiyorlar. Arabanın içinde döndüğü gezdiriyor. Götürüyor, getiriyor. Kalan nereye götürüyor, nereye getiriyor bilmiyordu.
6: Döndüğü de tarlaya götürdüğünü söylüyor. Ama işte döndüğü sadece götürenler de olduğunu söyleyenler var. Hmm. O dönemde tarlaya götürüyor muydu?
8: Yok gittiler. Tarlada kalmadı. Su vardı zaten. Sel aldı. Tarla işi yok. Yok tarla işi.
6: Öyle... Adem Bey yalan mı söylüyor?
8: Yalan söylüyor.
6: Bunlar Adem Bey sürekli... hani gidip gelir miydi? Ne sıklıktaydı?
8: Ya her gün buradaydı. Karanlık çökerdi görmezdik. Sabah oğlu buradaydı. Öğlen buradaydı. Görüyorduk yani. Ama kızlar orada işte dedi belli oldu dediler. Adem'e gönlü vardı dediler kızlar.
6: Kim sizin kızlarınız
8: yani
6: mı?
8: Kızlardan duymuşlar.
6: Yani bunu döndüden mi duymuş?
8: Döndü yere Adem yazarmış.
6: Neyle yazar?
8: DNA'ne böyle yazarmış. DNA'ne böyle Adem yazarmış. Koyun güderken mi? Böyle değneğine yazarmış. Adem yani. İsmini yazarım.
2: Evet. Şimdi Adem Hanım, ay

0: Adem Bey, Mümine Hanım. Ne diyeceksiniz?
1: Evet ablacığım. Abla, bak şimdi şu Eşe Hanım'a bir soru sorayım.
0: Eşe'yi soru sormayın. Eşe, bırakın yani Eşe'yi. Adem Hanım.
1: Size mi sorayım
0: Adem
1: ablacığım?
0: Adem Bey, niye hanım diyorum sürekli? Evet. Şunu benim önüme
1: evet,
0: versenize.
1: Evet ablacığım, evet.
0: Adem Bey, komşunuz, ben şimdi açıkça
1: söyle
0: söyleyeceğim. Sizin döndüğüyle Sera'da birlikte olduğunuzu görmüş.
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Ablacığım bak, o gören kişiyi ben biliyorum, tanıyorum. Bak onu telefona çıkan, bağlanan kişileri biliyorum. Bak önceki, dünenki bağlanan kişiyi de biliyorum. Eşe Hanım'a bir sorsana dünenki bağlanan kişiyi. Eşe Hanım'ı niye dövmüş? Veya şimdiki programda çıkan kişi babasının kafasını niye yarmış? Bacısını niye silahla kollamış? Ablacığım benim mantığıma sığmayan olan nedir biliyor
0: evet,
1: musun?
0: Evet Adem Bey,
1: Eşe,
0: çok haklısın. Adem
1: niye
0: Bey,
1: bir oluyor? Ben onu
0: Adem
1: çözemiyorum.
0: Bey, siz manipülatör müsünüz?
1: Evet abi. Bu bağlanan kişiler, bu
0: Adem
1: bağlanan
0: Bey,
1: kişiler...
0: Bunlar sizin komşularınız köyünüzden.
1: Bu.
0: Adem Bey.
1: Biliyorum abla, bağlanan kişiyi, bak sesini biliyorum. Cemil Bey bağlanan kişi, ben
0: niye
1: bilmiyor
0: böyle
1: muyum ablacığım?
0: Söylüyor? Niye
1: zamanda
0: böyle
1: babasını
0: söylüyor?
1: Döven. Ben söylüyorum, ben biliyorum abla, biliyorum biliyorum bak. Cem, babasını döven kişi, bacısını silahla kovalayan kişi. Yok bana
0: tamam,
1: sor abla,
0: bana
1: ben
0: söyleyin.
1: Biliyorum ya.
0: Neden
1: Git
0: sizinle
1: köye,
0: ilgili böyle
1: kime
0: şeyler
1: sor,
0: söylüyor?
1: herkes bu
0: Adem
1: kelime.
0: Bey, bakın. Bu yaptığınız normal değil. Siz manipüle ediyorsunuz. Bana soru sorarak konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Lütfen benim size sorduğumu cevaplayın. Bu adam sizin
1: Abla,
0: hakkınızda...
1: Asla asla. Benim mantığıma sığmayan olay. Benim mantığıma sığmayan olay. Yani düşmanlarla beraber şimdi olup birlik olup yani arattırması.
0: Benim
1: benim
0: de
1: mantığıma
0: mantığıma
1: sığmayan olay.
0: Sığmıyor 16 yaşındaki kızla birlikte olmanız.
1: Ben ne derim?
0: Neden 16 yaşındaki kızla birlikteydiniz?
1: Öyle bir şey asla mümkün değildir ablacığım.
0: Neden?
1: Git köylüye sor. Kime sorarsan sor
0: herkes
1: beni.
0: Birlikte olduğunuzu söylüyor.
1: Kim söylüyor abla? İşte
0: Görmüşler
1: bak,
0: sizi, görmüşler
1: bak. Eşe,
0: tarlada.
1: Bak sana söylüyorum abla. Eşenin düşmanları söylüyor. Yeğeni, kendi eşeği kaçıracak olan kişi, eşeği döven kişi birisi.
0: Mümine Hanım'a bir bağlanan. Soralım. Tamam, eşeği dövdü de.
1: Bugünkü çıkan da babasını döven, bacısını silahla kovalayan kişi.
0: Kimmiş bu?
1: Yani bu...
0: Öyle
1: bak
0: bir...
1: Eşe Hanım'a sorsana
0: tamam,
1: abla, bağlanan kişi kim
0: yok,
1: diyor.
0: Bağlanan kişi eşeği dövünce yalan mı söylüyor sizin hakkınızda, anlamadım ben. Ne alakası var?
1: Ya ablacığım, benim mantığıma sığmayan olay nedir biliyor musun? Bir yaşa, bir insan düşmanla birlikte olmaz. Benim mantığıma sığmaz öyle şey.
0: Peki Mümine,
1: anladın, benim
0: Mümine
1: mantığıma
0: Hanım'a
1: sığmaz.
0: Soralım. Mikrofonu Mümine Hanım'a verin. Mümine Hanım, hala kocam yapmaz mı diyorsunuz?
2: Evet.
0: Yani neden bu insanlar görmüşler kocanızı?
2: Nerede görmüşler acaba? Ben
0: merak
2: Sera'da, ediyorum.
0: Sera'da.
2: Nerede gördüklerini de merak
0: sürekli
2: ediyorum.
0: O kadar sarılıyormuş ki kıza. Herkes orada
1: ya
0: gözetliyor
1: ablacığım,
0: yukarıda.
1: Bağlanan kişiler belli ya ablacığım. Bırak bu işleri ablacığım ya. Bağlanan kişiler
2: bir,
1: belli.
2: Bir dur. Esra Hanım.
0: Evet.
2: Onların bir sefer, onların konuştukları bütün kelime yalan.
0: Neden?
2: Bir sefer yalanı ilk kenara dolanmışlar. Gidiyorlar, devam ediyorlar. Yetsinler bakalım nerede gidecekler.
0: Peki şimdi madem öyle, Cemil Bey hattımızda. Cemil Bey.
3: Buyurun.
0: Şimdi Adem Bey diyor ki siz eşekleri dövermişsiniz. O yüzden de doğruyu söylemiyormuşsunuz gördüklerinizi.
3: Şimdi efendim, Cemil Yantar ne yapar?
0: Kim?
3: Cemil Yantar ne yapar?
0: Hiç anlamıyorum. Ses çok kötü. Bir sesi tekrar bağlayın. Şimdi Mehmet Bey'i bağlayacağım ama... Bir şey soracağım Mümine Hanım. Ben size tekrar soruyorum.
2: Sor.
0: Siz Mümine Hanım, sizin evinizde bu kız banyo yapar mıydı?
2: Yapardı diyorum bir sana işte. Üstüne basa basa söylüyorum,
0: evet.
2: Yapardı.
0: O zaman neden ifadenizde benim evimde ne banyo ne de başka bir ihtiyaç için gelmedi dediniz?
2: Ya belki unutmuş olabilirim Esra Hanım. Olabilir. Ben unuturum. 25 yıl geçmiş üstünden. Unuturum ya. Olabilir.
0: Hayır. Şu an unutmaktan bahsetmiyorum ben. İfadenizde. Ha, şimdi hatırladığın şeyi sen geçmişte nasıl unutacaksın? 24 yıl sonra hatırlıyorsun ya.
3: Geçmişte söyledim.
2: O anda unutmuşumdur belki Esra Hanım. Belki o anda unutmuşumdur.
0: Niye Adem Bey
2: verdiğim
0: yandan
2: ifadeniz...
0: yandan sufle veriyor Adem Bey ne söylemesi gerekiyor diye. Niye?
2: Yok, bir şey yok. Ben verdiğim ifadenin de bugünkü söylediğim kelimenin arkasındayım sonsuza kadar. Tamam mı? Ben söyleyeyim sana. Sonsuza kadar arkasındayım.

0: olayı. Ne? Benim kelimemin hiçbirinde yalan yok.
1: Ne diyorsun Eşe Hanım? Sen de söyle.
2: Hayır canım. Yalan ne yaptıysa bunlar yaptı.
1: Yalan söyleme.
2: Adam götürüp banyo yaptırırken ya bir kadın, kız çocuğu gider de bir adamın evinde banyo yapabilir mi Esra Hanım?
1: Yapmaz. Bunun ifadesini söylememiş zaten.
2: Yapamaz. Yapamaz. Kimin kızı evinde yalnız kalmıyor?
0: Evet. Esra Hanım, Eşe ben bir sustursana, ben bir dinlese ya.
1: Seni dinliyorum zaten. Eşe Hanım da söylüyor. Söyleyin.
0: Eşe Hanım, o kız kaybolduğunda neredeymiş? Bir söylesenize, bir sorun bana, neredeymiş?
2: Babamın yanındaydım, neredeydim? Kaynanamın, kayınbabamın yanındaydım, neredeydim?
0: Neredeydi? Sonra... Peki. Ben sana bir soru daha soracağım. O kız çocuğu kayboldu. Maksat ver, kendiniz diyorsunuz ya, akşam kayboldu.
2: Karakola gitmeyeceğim de nereye gideceğim ya? Karakola gitmeyeceğim de nereye gideceğim ya?
1: Niye
0: senin evine geldik? Şeydim o zaman.
2: Senin evine geldik. Layık olduğun yere gittik.
0: 24 yıl sonra karşıma geçip de dırdır etme o zaman, ben karşıma geçip.
2: Senin evine geldik sabah, layık olduğun yere gitti dedim.
0: Ne zaman geldi kız canım sen benim? Ne zaman geldi?
2: Teyzem de vardı.
0: Yalan söyleme, yalan yalan.
1: Peki Mümine Hanım. Mümine Hanım.
2: Layık olduğun yere gitti dedim.
1: Bir dakika Mümine Hanım'a bir şey soracağım. Mümine Hanım. Bu kıza eşiniz, bir dakika beni bir dinleyin. Bu kıza eşiniz aşık oldu, birlikte hamile olunca öldürdünüz mü kocanızla?
0: Allah'ım ne biçim saçma soru soruyorsun Esra Hanım ya. Ben öyle bir şey olsa acaba eşimi yaşatır mıyım ya? Bir düşün bakayım, kafam o kadar mı şarj ediyor Esra Hanım?
1: Siz öyle bir şey olduğuna inanmıyorsunuz ki, adam önünüzde bir şey olsa inanmayacaksınız, çok net belli.
0: Tamam bak, ben gözümle görsem hakkında zaten gelirim.
1: Herkes görmüş.
0: Görmedim.
1: Herkes görmüş.
2: Adem'i öldürecek miydin?
0: O yalan, yalan, yalan.
2: Adem'i
0: yalan.
2: Öldürecek miydin?
1: Peki ne?
0: Yo, sağ koyacaktım Eşe ya, sağ koyacaktım, sağ sağ.
2: Niye öldürmedin ya, o kadar milletten laf duyduğunda niye öldürmedin ya?
0: Kimden ne duydun? Ben gözümle gördüğüm inanırım Eşe. Senin gibi sağın solun doldurmasıyla tap programa çıkmam.
2: Çıkarım ben, bacım değil mi? Buluncaya kadar savaşacağım ben.
0: Bul.
2: Buluncaya kadar Esra Hanım'a güvenerek geldim.
0: Bul
2: gel benim bacımı.
0: Bul, bul.
2: Bul gel kocama beraber bul gel. Layık olduğu yere gitti dedi.
0: Eşe.
2: Nereye gitti? Ben kafamı almadı bu layık olduğu yere. Almadı.
1: Mümine
0: Eşe bir sus da beni bir dinlesene.
1: Eşiniz neden yargılandı? Adem Bey neden yargılandı?
0: Yargılanmadı ki eşim. O yalan nereden çıktı şimdi?
1: Neden dava gördü?
0: Hayır, dava mava görmedi ki benim eşeğim.
1: Ama siz hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz ki. Verdiğiniz ifadeyi de kabul
0: vallahi
1: etmiyorsunuz.
0: Valla Esra Hanım.
1: İfadeyi de kabul etmiyorsunuz.
0: Ya ben sana ne diyorum bak. Tamam ben verdiğim ifadenin sonuna kadar arkasındayım. Ben yalan söylemiyorum. Ben
1: söylemeyin, banyo yapmadı demişsiniz.
0: İfadede. Ya o anda unutmuşumdur, olabilir. Bir şey demiyorum. Ama ben bütün verdiğim ifadenin de bugünkü sorularının da sonuna kadar arkasındayım.
1: Daha yakın, hangisi doğru? Yakın tarihte. O kadar daha iyi hatırlamanız gerekirken bize gelmezdi, banyo yapmazdı deyip niye burada banyo yapar diyorsun? Hangisi doğru?
0: Ya belki o anda unutmuşumdur Esra Hanım. Ya geldi yaptı, ben sana ne diyorum bak söylüyorum. Geldi yaptı kız çocuğu. Eşim tarladıyken geldi yaptı.
1: Yakın
0: mesela geldi yapmaz demiyorum ki.
2: Yaptırmayacağım.
1: Kaybolduktan hemen sonra sana soruyorlar, gelmedi diyorsun.
0: Ya olabilir, unutmuşumdur diyorum sana.
1: Bu unutulacak bir şey mi?
0: Ya unutmuşumdur.
1: Mümine Hanım.
0: O anda unutmuşumdur.
1: Mümine Hanım, korktun mu? Korkup da mı söylemedin?
0: Hayır, niye korkayım ki? Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum.
1: Niye o zaman söylemedin? Daha yakın tarih, çok iyi hatırlaman lazım.
0: Ya unutmuşumdur Esra Hanım, o anda unutmuşum.
1: Nasıl unutacaksın o anda? Şimdi hatırlıyorsun, 24 yıl sonra nasıl unutacaksın? Hemen sana kayıptan sonra geliyorlar.
2: Layık olduğu yere
0: tamam
2: gitti diyor.
1: Hayır, bu daha
0: ben
1: önemli.
0: Görmedim.
1: Bak doğru bir ifade değil bu.
0: Ben görmedim, bilmiyorum.
1: Peki, eşinin bir şey yaptığını biliyor musun?
0: Hayır, benim eşim hiçbir şey yapmadı.
1: Peki,
0: ben
1: eşin...
0: Ben sonuna kadar arkasındayım eşimin.
1: Mümine Hanım, eşin bir şey yaptıysa ve sen de saklıyorsan sen de ceza alırsın.
2: İnşallah.
1: Bunu biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum Esra Hanım, o kadarını biliyorum.
2: İnşallah ikinizin de koluna kelepçe vurulukana bir görürüm. Koç keseceğim, koç koç. En büyük koçumu keseceğim. İkinizin kelepçe takılıp da giderken.
0: Eşe!
2: İnşallah göreceğim.
0: Eşe!
2: Mi?
0: Beni bir dinle beni.
2: Koç keseceğim
0: Eşe,
2: ya.
0: Eşe beni bir dinle beni. Çıkarın kese beni bir dinle. Beni bir dinle.
1: Hayır. Canlı yayındayız. Hakaret.

0: etmeyelim.
1: Ya ben ısrarım ettirmiyorum ama ettirecek bir tavama
0: hayır.
1: getirdi.
0: Hayvan
1: ben
0: isimleri söylemeyin. Bul...
1: Bak bak beni dinleyin. Bul bu kızı, eğer ölüyse de diriyse de suçum varsa çekmeye razıyım. Tamam mı?
0: Mümin Hanım bakın Eşe Hanım da...
1: Ben sana açık açık söylüyorum, yüzüme söylüyorum. Bak arkama söylemiyorum. Bul, ölüsünün de dirisini de bul.
2: Bul gel.
0: Söyle Emine Hanım.
2: Bul gel öldürdü yerden.
3: Yok yok teyze çalışmıyor. Bul gel. Nasıl akşam kayboldu daha çalışmıyor bul çocuk. Gel. Yok hiçbir teyzesi çalışmıyor. Ne hastane ne
1: bu durumda değil.
2: Hiç... Bul gel nereye yok. Kestinize nereye astınıza. Nereye gömdünüze bul gel. Öldürsün istiyorum ben.
3: Bul gel bul gel. Yeter ki sen benim bacımı bul.
1: Emine
3: karı. Ben bile razıyım ya cezamı çekmeye.
1: Emine karı.
3: Yeter ki bul benim bacımı.
2: Gerçekten sen konuşma.
0: Kısa bir aramız var. Aradan sonra önemli bir telefon var. Durun.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
6: O fiyatı gelir.
5: Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: gibi. Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Arnavut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıl...

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa.

0: Coop'ta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş. Ben bilirim, ben
1: bilirim. O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Kopta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş. Ben bilirim, ben
1: bilirim. Hadi ben kaçtım. Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
2: Anne ya.

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı.
5: Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
6: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
7: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Ne AI?
7: Yapay zeka yani.
6: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
8: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Evet, Adem Bey ile Mümine Hanım.
5: Efendim?
4: Şimdi yayın arasında sizleri izliyordum. Çok gülüyordunuz. Neye güldünüz?
5: O kendi aramızda bir ufak kelime geçti, ona güldük.
4: Komik bir şey mi var?
6: Evet var abla. Diş
4: ne varmış Adem Bey söylesin. Yani.
6: Ablacığım düşmanlarıyla birlikte olan kişiye gülüyoruz yani. Zamanında bu babasını döven, kafasını yaran, bacısını silahla kovalayan kişi şimdi tutup onlardan tarafa çalışıyor. Ona çok
4: gülüyoruz. 16 yani. Yaşındaki kızlara asılmaya gülmüyor musunuz? 16 yaşındaki kızları seraya götürmeye mesela. Sonra evinizde banyo yaptırmaya gülüyor musunuz?
6: Ben inkar etmiyorum ki.
4: Neyi?
6: Ben inkar etmiyorum.
4: İnkar etmiyorsun, kabul ediyorsun.
6: Ben götürdüm diyorum yövmeye. Ama ben 2000'le 2001'de
4: götürdüm. Bir dakika anlamadım. Neyi inkar etmiyorsunuz?
6: Ben yövmeye... Ben yövmeye götürdüğümü inkar etmiyorum ki.
4: Yövmeye götürmeden önce seraya mı götürüyordunuz? Yövmeye öncesi seraya mı götürüyordunuz?
6: Ben seraya maraya götürmem. Ben yövmeye götürdüğümü inkar etmiyorum asla. Bak dünya çıkacak ben gene inkar etmem.
4: Niye 16 yaşındaki kıza sarılıyorsunuz?
6: Ben götürdüğümü diyorum.
4: 16 yaşındaki kıza niye sarılıyorsunuz?
6: Kim diyor abla onu sarılmamı?
4: Görmüşler sarıldığınızı.
6: Abla kim görmüş ya? Ya böyle saçmalık olur mu abla ya?
4: Cemil Bey. Attımızda mı?
6: Bak bu olaya gülüyoruz. Cemil Bey'e, Aslayın. Mehmet Bey'e gülüyorum.
4: Gülmeyin. O 16 yaşında kız kaybolmuş. Gülünecek bir şey yok. Suçlu, sizi de suçlayan bir aile var. Gülmeyin yani. Sonuçta bir de sizin akrabanız. Gülünecek bir şey yok. Kızınız, kızları ortada yok. Ağlıyor burada kadın. Niye gülüyorsunuz? Ayıp bir şey bu. Cemil Hanım, Cemil Bey.
7: Buyurun.
4: Şimdi Cemil Bey siz gördüklerinizi anlattınız ama Adem Bey size inanmadı. Dedi ki o uzaktan akrabası ve koruyor kolluyor onları dedi. Siz ne demek istersiniz?
7: Uzaktan akrabam olduğunu ne biliyormuş? O benim özmüz dayımın kızı.
4: Tamam.
7: Babası dayımın oğlu. Dayının mı? Babası bu.
4: Tamam.
7: Mehmet dayımın oğlu benim. Nereden uzak tanımış o?
4: Şimdi şunu söylemek istiyor Cemil Bey, uzaktan yakından.

0: Yani akrabası olduğun için doğruyu söylemediğini söylüyor.
1: Hayır efendim, kim doğruyu? Ben mi doğruyu söylemiyorum
0: evet,
1: hiç?
0: Evet, siz.
1: Kameracınızı size anlattı mı benim dünkü gösterdiğim yerleri?
0: Evet, Cemil Bey, bana açıkça söyleyin. Siz
1: buyurun.
0: Ne gördünüz? Adem Bey ne yapıyordu kıza?
1: Adem Bey kızı boynuna eline attı. Kendisine çekti böyle.
0: Hı hı.
1: Ha, bu iki gözüm gördü onu. Aramız mesafemiz 10 metre. Ben ikinci katın penceresinde oturuyorum. Onlar da 10 metre ötede ahıl yapıyordu böyle. Kızın babası uzaklaştı mı kızla beraber şey yapıyordu. Elleşiyordu. Bunu yani, benim gözlerim gördü.
0: Yani kıza temas ediyordu, dokunuyor muydu?
1: Tabii temas ediyordu. Ben kızın babasına dedim, koyun giderken.
0: Siz söylediniz mi babasına?
1: Söyledim.
0: Ne dediniz?
1: Mehmet dedim. Kızına mıhiyat ol dedim. Akıllı olun dedim. Ben tembih ettim kendisine. Dedi ki babası, vallahi dedi, ben dedi zapt edemedim dedi, halı ol dedi. Ondan geri ben ne diyeyim başka? Başka ne diyecek bir şeyim kaldı mı benim?
0: Peki Cemil Bey, sizden başka bu durumu köyde görenler oldu mu?
1: Görenler iki tanesi yani. Rahmetli oldu. Görenlerin iki tanesi.
0: Onlar neler görmüş?
1: Gördün mü? Onlar da akşam üzeri keçi otladırken Adem Beyler kızı seranın içinde yakalayır.
0: Keçi otlatırken Adem'le kızı döndüğü seranın içinde yakalıyorlar.
1: Evet, kanal boyunda. Bunun tarlası kanal boyunda.
0: Yani seranın içinde bir uygunsuz vaziyette mi yakalıyorlar?
1: Şimdi bak, orası ben dedi yakaladım dedi. Bize anlattığına göre. Öyle uygunsuzu ben şey yapmadım.
0: Tamam.
1: Seranın içinde ne yapar iki kişi?
0: Evet. Yani yanlış bir durum olduğu belli. Zaten 16 yaşında kızla koca adamlar size mi kaldı? Allah. Babası götürsün işemişi. Siz niye götürüyorsunuz? Adem Bey ile Mümin Hanım gelsinler burada. Bence daha rahat çekenlerini anlatsınlar. Programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Çok uzun zaman oldu değil mi böyle ailecek sofraya oturmayalı? Yoruldun mu çok?
1: Yok baba. Estağfurullah. Yorulmadım. Hadi o zaman. Ben çok açım. Gülben koyuver.
2: Tamam abla.
0: Niye herkese ıspanak yapmadın?
1: Onlar ıspanak sevmiyor. O yüzden israf olmasın dedim.
0: Makarnaneli, peynirli mi? Oh, en sevdiğiniz. Değil mi çocuklar?
2: Öyle.
1: Afiyet olsun baba.
0: Sağ ol.
1: Olmamış değil mi? Yapamamış.
0: Yo, çok güzel.
1: Yok, zorlama hiç istersen. Yeme, boş ver, tamam.
0: Yiyorum evladım, müsaade et.
2: Şey, biliyor musunuz bu örtüyü ablam dikti. Çok güzel değil mi?
0: Çok. Epey marifet ister bu. Ama Safiye öyledir. Çok beceriklidir. Çocukken de elinden her şey gelirdi. Hiç oturmazdı.
1: Başka şansın var mıydı?
3: Şimdi var ama eğer istersen bir yardımcı tutarız. Sen de artık bu kadar yorulmazsın.
1: Eli temiz kadın mı kalmış sanki dışarıda?
3: Bizim ofiste Seyran abla var. Onun kızı.
1: İstemez. Dışarının pisliğini getirecek sonra. Ben yaparım temizliği.
3: Sen bilirsin. Neriman? Bu ne?
2: Bir şey değil öyle. Arada oluyor, geçiyor sonra.
3: Bir doktora götürelim de seni baksın.
1: Dışarının pisliğini getiriyor. Temiz olmadığı içindir o.
3: Belki de sıkıntıdan, stresten olmuştur.
1: Ne stresi? El bebek, gül bebek yaşayıp duruyor. Neyin stresi? Ben onun yaşındayken.
2: Ben hiçbir işe yaramıyor muyum yani?
1: Yo, yarıyorsun. Maşallah gelenin geçenin kaydını tutuyorsun.
3: Şurada huzurla hep birlikte bir yemek yiyelim dedik ailecek.
1: Doğru dedin. Ben yine huzur kaçırdım. En iyisi ben gideyim de siz ailecek yiyin yemeğinizi.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Ne kadar güzelsin bugün.
0: Gerçekten mi? Niye ki?
1: Bilmem. Buluşma için olabilir mi?
0: 9 saat var daha buluşmamıza.
1: Saatleri sayıyoruz bakıyorum.
0: Bakıyorum bugün çok şakacıyız. sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz da biz arada. Bugün de yapacağız. O yüzden böyle hazırlandım.
1: Anladım. Kendini bir şey sanma diyorsun yani.
0: Estağfurullah.
1: Bırakayım mı seni?
0: Arabam var biliyorsun.
1: Bilmez miyim? O zaman akşam 6'da hazır ol, seni almaya geleceğim.
0: Orada da buluşabiliriz istersen.
1: Bir centilmene yakışmaz.
0: Tamam. Madem ısrar ediyorsun.
1: Buyurun.

0: Ay şuna bak. Çok güzel bu sokan kedilerin.
1: Öyle.
0: Benim annem hemen burada.
1: Benimki de burada.
0: İyi günler.
1: İyi günler.

0: Sana kötü bir haberim var.
1: Ne?
0: Galiba ben aşık oldum.
1: Yes! İşte bu, işte bu.
0: Uygar geldi mi?
1: Yok, gelmedi ama gelir birazdan ya. Önünde sonunda gelecek malum problem için.
0: Ne kadar geç o kadar iyi. Ben bir yukarı bakayım. Sus.

0: Teklifim hala geçerli.
1: Benim de cevabım.
0: Ben o cevabı da bitti demeni de kabul etmiyorum.
1: Ne demek kabul etmiyorum?
0: Etmiyorum. Çünkü sen bana sürpriz yaptığım için kızdın. Aramız da bozuktu. Sinirle söylenmiş şeyler onlar. Sakinleşince kabul edeceksin. Biliyorum.
1: Sinirle verilmiş bir karar değildi. Hatta hayatımda verdiğim en doğru, en bilinçli karardı. Ben seni kırmak istemiyorum. Biliyorsun. Ama yani nasıl anlarsın bilmiyorum. Bitti. Ben artık seninle olmak istemiyorum.
0: Anlamıyorum ya. Sorun ne?
1: Sorun ne mi? Ya ayrılmak istiyorum diyorum, kale almıyorsun. Benim duygularımı, kararlarımı hiçe sayıyorsun. Her zaman yaptığın gibi. Leş gibi içki kokuyorsun.
0: İçtim. Evet. Dünyamı başıma yıktın. Ne yapacaktım? Ben sensiz biterim İnci.
1: Uygar yapma böyle. Lütfen kendine de bana da işkence etme. Bırak kabullen. Önüne bak.
0: Senin baktığın gibi mi?
1: Ne?
0: Her şey o hastanedeki adam yüzünden değil mi?
1: Ne alakası var?
0: İnkar etme. Onun evine taşınmışsın. Biliyorum. Bu yüzden benim yardımımı kabul etmedin. Çünkü onunla daha önceden görüşüyordun.
1: Saçmalama.
0: Seni ona bırakmam.
1: Seninle medeni medeni konuşmaya çalışanını kapat.
0: Bir dur.
1: Bırak. Ay, rezil ediyorsun bizi, görmüyor musun?
0: Beni böyle kolay harcayamazsın. Sandığın kadar ezik biri değilim ben.

0: Of be ya. Ya aferin ya. Şöyle abi eskisi gibi dökül bana. Ne bu senin böyle uyuz uyuz kasıntı patron hallerin?
1: Bak yalnız bu aramızda kalacak. Sağda solda gidip boşboğazlık etme sakın.
0: Bunu söylemedim farz ediyorum. Tamam. Plak işin çözülmüş. Bak bir tane kalmıştı plakçının elinde, onu gönderiyor şimdi. Hadi iyisin ha. Çapkın seni.
1: Aferin lan.
2: Çok sevinecek İnci.
0: Büyük gün bugün ha.
2: Yahu. Alt tarafı bir çay içeceğiz. Ama bayağı bir gerildim ben. Niye böyle oldum ya?
0: 5 yıldır kimseyle çay içmediğin için olabilir mi kardeşim?
2: Yok gerçekten iyi hissetmiyorum. Böyle bir huzurum kaçtı sanki. Stres oldum.
1: Reflü mü bu? Ne bu böyle? Boğazım midem yanıyor sanki.
2: Ne sırıtıyorsun? Çok mu hoşuna gitti?
0: Ben tesisi koyardım sana ama... şimdi hemen kendini savunmaya geçersen... ben susayım, boş ver.
2: Neymiş teşhisin?
0: Seni bu güzel havalar mı affetmiş?
2: Ha?
0: Aşık olmuşsun işte. Mala bağlamışsın.
2: Yahu böyle göğsüm daralıyor. Aşk dediğim bu kadar işkenceli bir şey değildi sanki.
0: Yani kontrol manyağı bir adamsan maalesef öyle. Ya bir rahat ol. Vallahi bir akışına bırak. Zaten doğru kadın soğuk bugün belli edecek kendini, dur.
2: Hemen bugün belli olur diyorsun.
0: Gerçi ben çok daha önceden verdim onun puanını. Hastanede sabaha kadar başında beklemiş kız ya. Yani karın olsa yapmaz bu zamanda bence.
2: Doğru.
0: Abi sen niye mutlu olamıyorsun ya? Nedir sıkıntı? Ne Allah aşkına?
2: Yeni ayrıldı. Adam peşini bırakmayacak biliyorum.
0: Ha. Onu çözeriz ya. Sıkıntı yok, çözeriz.
1: Mafya mıyız oğlum biz? Saçmalama.
0: Kızın bilgisi kalmamış ama değil mi? Kesin bilgi, değil mi?
2: Öyle gibi. Gerçi ben de çok da tanımıyorum. 2 gün oldu.
0: Gir bak bakayım ya profile. Silmiş mi fotoğraflarını?
2: Ne?
0: Yani birlikte çekildiği fotoğrafları sildiyse ilgisi kalmamıştır bence.
2: Ne ergenler gibi girip kızın hesabını mı röntgenledin?
0: O seninkini çoktan röntgenledi kardeşim. Bu zaman da böyle. Emin ol.
2: Yok. Sorar öğreniriz insan gibi.
0: Peki. O zaman ben içeri kaçayım. Seni insanlığınla baş başa bırakıyorum. Öğrenirsin belki. Yap işini.

0: Ben artık Uygar'la program yapmak istemiyorum. Siz de uygun görürseniz ayrı ayrı yapalım.
1: Bu sefer ne yapsın?
0: Ondan değil. Anlaşamıyoruz.
1: Ama herkes sizi ikili olarak seviyor İnci. Onu ne yapacağız?
0: 3 yıl oldu Cüneyt Bey. Belki bir değişiklik ikimize de iyi gelebilir.
1: Bakalım bizimki de böyle mi düşünüyor?
2: Uygar, bir gelir misin?
3: Ne oldu dayı?
1: İnce eskidik. Programı bitirelim diyor.
3: Şaka yapıyordur herhalde. Olur mu öyle şey?
0: Eskisi kadar dinlenmiyoruz. Listelerde de düştük. Biliyorsun zaten.
1: Gerçekten sorun bu mu? Ne yaptın yine kıza?
3: Senin dediğini yaptım. Evlenme teklif ettim. Sonuç bu.
1: İnci, doğru mu bu? Benim bildiğim kadınlar böyle durumlarda havalara uçar.
0: Uçmuyormuş demek. Ayrıca siz asıl sorunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz.
2: Arkadaşlar, burası sizin iş yeriniz. İkinizin de profesyonelce davranacağından eminim. Gerisi size kalmış.
1: Evet. Var mı başka bir şey?
3: Yok dayı. Hadi ince.

0: İnci, şöyle sakin bir yerlere gidip konuşalım mı?
1: Sen beni dinlemedikten sonra ne anlamı var? Hem ben diyeceğimi dedim.
0: İnci.
1: Uzar. Konuşacak bir şey kalmadı.
2: Geldim ben.
1: Çıktım ben.
3: Dedeye selamlar.
0: Nereye gitti o?
1: Nereden bileyim ben ya?
0: O adamla buluşmaya mı gitti?
1: Ne adamı?
0: Sen biliyorsundur.
1: Ay Uygar'cığım beni hiç karıştırmayın. Bu sizin meseleniz.
0: Öyle mi? Hemen sattın beni yani.
1: Ne alakası var ya?
0: Ben sana böyle mi yaptım? Dayıma karşı hep kolladım seni. Bu kazığını unutmayacağım.

0: mı? Ha? Kız anlamıyor musun? O uğursuz ahlaksızın evine düştü diyorum. Ne yapacağım ben, anlamıyor musun?
1: Anladım ablam, anladım. Ne yapacağız?
0: Yok, ben onu orada bırakamam. Anam mezarında ters döner, emaneti onun bana. Koş çabuk bana Neriman'ı çağır. Hadi anam mezarında ters döner.
1: Anladım abla.
0: Çabuk
1: anladım.
0: Ol, çabuk ol,
2: Neriman!
0: Çabuk ol.
2: Neriman! Neriman!
1: Koş, çok kötü bir şey oldu.
3: Ne oldu abla, babaya mı bir şey oldu?
1: Yok, hayır. Ablanın hırkasını aşağı düşürdü.
3: Of abla ya, yüreğimi indiriyordun.
1: Hadi çabuk koş, seni çağırıyor, çabuk.
3: Ne kadar güzelmiş manzarası.

0: Doğum günün dündü biliyorum ama artık idare et.
1: Ben doğum günümü biliyorsun kutlamıyorum ama sağ ol.

0: Sen nereden biliyorsun?
1: Gördüm seni. Çok üzülmüştün.
0: Ben çok şaşırdım. Ay bunu bulmak çok zordu. Nereden buldun? Ne ara yaptın?
1: Uğraştırdı biraz. Ama değdi. Bu gülümseme için uğraşılır.
0: Bizimkiler de çok sevinecek. Annemden hatıra. Annemi anmak için dinlerdik. Yanımızdaymış gibi gelirdi. Bunun benim için önemini anlatamam. Çok teşekkürler. Gerçekten.
1: Ev nasıl? Memnun musunuz?
0: Çok.
1: Biraz eski ama ben de seviyorum.
0: Peki sen, senin çocukluğun orada mı geçti?
1: Hayır. Ben zaten ortaokul ve liseyi yatılı okudum. Üniversite zaten New York. 2 yıldır buradayım.
0: Aa. Dönüp dolaştım, baba ocağı gibisi yok dedim mi diyorsun?
1: Gibi.
0: Şey, 3 kadınla yaşamak nasıl, zor mu?
1: Alışmaya başladım diyelim. 2 erkekle yaşamak nasıl?
0: Ben hala alışamadım. Hani dedem bazen fazla üstüme düşüyor ama işte olacak, o kadar kuşak farkı.
1: Haberi var mıydı? Yani tanıştırmış mıydın onu Uygar'la?
0: Ay yok, daha neler.
1: Neden?
0: Yani öyle bir şey için çok emin olmam lazım. Hani son durak olması lazım.
1: Daha kaç durak var peki?
0: Ben o kadar gezgin değilim.
1: Madem ciddi düşünmüyordun, neden bu kadar uzattın?
0: Ayrılığı kaldıramaz diye düşündüm. Daha da dağılır diye korktum.
1: Daha da derken?
0: Sorguya çekerim diyorsun.
1: Yok, yok öyle demiyorum. Pardon, seni bileceğin istedim. Yok, aslında öyle değil. Benim de bilmem gerek.
0: Anlamadım.
1: Sana palavra sıkmayacağım İnci. Bu benim için çok önemli. Eğer tamamen bitirdim, geri dönüşü yok diyorsan bir daha konusunu açmayacağım. Ama eğer ona kıyamam, geri dönerim diyorsan şimdi söylemen lazım.
0: Neden?
1: Bilmem gerek.
0: Neden?
1: Sana daha fazla kapılmamak için.

0: Bana bak, çabucak alıp geliyorsun, tamam mı? Hiçbir yere dokunma. O kadın açarsa kapıyı sakın yaklaşma.
1: Tamam abla, anladım. Alacağım, koşarak eve geleceğim.
0: Hah, geldiğin gibi zaten hemen üstünü başını döküntülerini atacaksın, kirliye duşa gireceksin.
1: Tamam.
0: Şey, oğlan açarsa kapıyı, gözünün içine bakma sakın. Bir yere dokunma, hemen alıp geliyorsun. Dokunma. Dokunma bir yere. Kapat kapıyı.
2: Böyle işte. Bitti. Çok netim. Seni ikna etmek için falan da bir şey demiyorum. Ben asıl kendime böyle bir haksızlık yapamam. Bütün hayatımı onu düzeltmeye adamıştım. Belki de çocukluğumu temiz çekmek istedim. Bilmiyorum.
3: Çocukluğumu derken?
2: Benim babam da alkolikti. Uygar gibi. Varlığım babamı iyileştirmeye yetmedi. Belki de bu sefer yetebilmek istedim. Sen anlat. Evlilik falan şu ana kadar düşünmedin mi?
3: Ben de o son durağa gelemedim diyelim.
2: Ben de evlilik fobisi var galiba. Boşanmış aile çocuğu sendromu.
3: Hiç öyle görünmüyorsun aslında.
2: Nasıl yani?
3: Ne bileyim, hastanedeyken çok şeydin. Cana yakın, sevecen, şefkatli, halden anlayan biri yani. Hatta içimden çok iyi anne olur bile dedim.
2: Umarım. Bir gün yani. İnşallah.
3: İnci.
2: Efendim.
3: Sevdin mi burayı?
2: Han. Kimliğim ben de. Unutmuşsun. Unuttum. Ne oldu, üzüldün mü?
3: Seni aramak için mazeretim kalmadı artık.
2: Matkap.
3: Ha?
2: Matkabım ben de, unuttun mu?
3: Sağ ol, içim rahatladı.
2: Tabii dedem benden daha önce davranmazsa kapıcıyla yollar mollar.
3: Elimizi çabuk tutmamız lazım.
2: Evet.
3: Ne dersin İnci? Elimizi çabuk tutalım mı? Benim pek bekleyesim yok açıkçası.
2: Biraz naz yapmak isterdim. Ama benim de bekleyesim yok.

0: Buyurun.
1: Balkonunuza çamaşırımız düşmüş de onu alacaktım.
0: Tabii bakayım bir dakika. Bu değil mi?
1: Çok güzel kokuyor.
0: Ha şey, evet ablam kek yapmıştı da sabah.
1: Bütün apartmanda kokmuş. Çok güzel. Neyse o zaman teşekkür ederim. İyi günler.
0: Bir dakika bekler misin? Ah.
1: Teşekkür ederim, alamam.
0: Niye ya? Al işte komşuculuk hesabı. Sonra sıra sana geçecek falan. Tabağı verirken de içine börek çörek bir şey koyarsın artık. Tamam canım, koymasan da olur.
1: Tabağa gerek yok. Teşekkür ederim.

0: Ağzının neyi var öyle?
1: Ne olmuş?
0: Kapanmadı. Sen çıkarken öyle değildi. Ne bulaşmış senin ağzına?
1: Hiçbir şey.
0: Bir şey misin sen? Sana bir şey... Ne verdiler sana? Ne verdiler? Neydin sen? Ne verdiler sana? Ne verdiler sana?
1: Yapma.
0: Abin gibi leş gibisin sen de leş. Yap dedi, ne yapacaksın?
1: Yapma.
0: Neyin sen?
1: Korkma, abla bir şey
2: yapma. Allah aşkına yapma abla. Zaten temizlendi bak.
1: Ben bir şey yemedim ya. Bir dilim kek sadece. Ben istemedim. O verdi bana. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım.
2: Tamam abla. Ayıp olmasın diye. Bir şey yapmayacak mı daha değil mi? Yapmayacaksın.
0: Bir daha.
2: Tamam abla.
0: O kadının elinden bir şey yersen seni mahvederim. Seni mahvederim. Git üstünü çıkar, duşa gir temizle. Çabuk, çabuk. Atsınlar şöpe.
2: Benim ablam üstü. Yapma ne olur.
1: Bir dilim kek etme abla. Bir dilim kek.
2: Yapma, yapma. İyi misin?

0: Neredeyse gelir ablan. Kalk sofrayı hazırla.
1: Gelince yapar o.
2: Kalk dedim düdük.
1: Ya dede sen de iyice feministe bağladın ha.
3: Korktuğum kadar varmış.
4: Ne o?
3: Bu işler. Bu heyecan. Çok sıkıntılı. Uyku uyutmuyor. Ben dün hiç uyuyamadım. Bugün bakacağız artık.
4: Vallahi umarım uyursun diyeceğim ama... ne halin varsa gör.
3: Bu zalimlik dededen. Çok net.
4: Şaka ya şaka. Yani şunun şurasında iki flört edeceğim diye... sağlığından olma.
3: İki flört mü?
4: Ne diyeyim?
3: Adını koyalım diyorsun.
4: Ben? Hayır ben öyle bir şey demiyorum.
3: Ben anladım senin neden dediğini.
4: Hayır. Zalim deden bekler, ben çıkayım.
3: Selam söyle.
4: Tabii tabii, muhakkak. Önce ben, sonra. İyi geceler.
3: İyi geceler.

0: Alo. Oldu bu iş. İkimiz de yürek yemişiz gibi açık açık konuştuk. Sevgili olalım istiyor.
1: Siz bu hızla giderseniz bence bir sonraki buluşmada evlenirsiniz.
0: Sus. Çok heyecanlıyım hadi. Kapatıyorum.
1: Ya dursana bir dakika. Hayır her şey bir an... Alo.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk dedeciğim.
0: Pek keyiflisin. Hayırdır?
1: Program çok iyi geçti de bugün.
0: İyi, çok iyi. Geciktin, merak ettik seni.
1: Aa, saat daha 10 bile değil, daha 8. İş çıkışı bir çay içtim.
0: Esra ile mi?
1: Hı hı.
0: Keşke yemeğe davet etseydin eve.
1: Aman bütün gün beraberdik zaten. Ben çok yorulmuşum. Bir elimi yüzümü yıkayayım.
0: 3 oldu bu.
1: Efendim?
0: 3. kez bana yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka hem de.
1: Hayır.
0: Otur.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
6: Break. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma! Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labne ye.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Pay4'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Haribo sandviçler geldi.
3: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
5: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen... çok net yaparsın.
6: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
5: Anne ya.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
6: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
7: Şehre dönenler bilir. Yeni yılı asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
8: Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk dedeciğim.
4: Pek keyiflisin. Hayırdır?
5: Program çok iyi geçti de bugün.
4: İyi, çok iyi. Geciktin, merak ettik seni.
5: Aa, saat daha 10 bile değil, daha 8. İş çıkışı bir çay içtim.
4: Esra ile mi?
5: Hı hı.
4: Keşke yemeğe davet etseydin eve.
5: Aman bütün gün beraberdik zaten. Ben çok yorulmuşum. Bir elimi yüzümü yıkayayım.
4: Üç oldu bu.
5: Efendim?
4: Üçüncü kez bana yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka hem de.
5: Hayır.
4: Otur. Önce hastane. Dün bakkalın dönüşü. Şimdi de üçüncüyü söyledim. Esra ile çay içmedin sen. Sizi gördüm. Apartmana doğru birlikte yürüyordunuz. Gülüşüp duruyordun o adamla. Hediye mi aldı sana? Ne nazik. Kızım, ne işin var senin bu adamla? Hı? Neden bana yalan söyleyip duruyorsun?
5: Dede, ben sana yalan söylemek istemiyorum. Ama o kadar sabit fikirlisin ki. Bu beni çok yoruyor.
4: Yoruyor demek. Bahanem bu mu?
5: Bir erkekle kadının arkadaş olabileceğine inanmıyorsun.
4: Siz arkadaşsınız yani. Öyle mi?
5: Evet. Arkadaşız.
4: Sana bir şey oldu İnce. Değiştin sen. Yalan söylemeye başladın. Bu halin hiç hoşuma gitmiyor. Anneni de başıboş bıraktığımda sonunu gördüm. Aynı şeyi seninle de yaşamaya hiç niyetim yok.
5: Ne yapacağım dede? Gizli gizli evden kaçıp evlenecek miyim? Son kez söylüyorum sana, ben annem değilim. Ne bir saplantılı bir aşka kapılıp ailemi harcarım, ne de gururumu ayaklar altına alırım. Ben onun yaptığı hataları yapmamak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Gerekirse yapayalnız ölürüm, anladın mı?
4: Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne olursa olsun annen o senin.
5: Evet annem, ama onun yaptığı hataları başıma kakan da sensin.
4: Benimle doğru konuş.
5: Neden anlamıyorsun? Sen değil, ben korudum kendimi, ben. Aşık olmamak için kendimi yırttım ben bunca sene. Hiç düşündün mü niye? Niye bu kız benim karşıma birini çıkarmadı diye? Çıkarmadım. Çünkü sevmedim. Çünkü güvenmedim. Evliliği aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü benim gördüğüm evlilik benim çocukluğumun içine etti.
4: Ben sana kimseyi sevme demedim. Dikkat et, kalbini kırmasınlar dedim.
5: Kıramadılar zaten. Çelikten bir kalbim var benim.
4: Şu haline bak. Neden düşman gibi bakıyorsun seni büyüten adama?
5: Bir türlü neden güvenemiyorsun?

0: söylüyorsun bana dede?
1: Çünkü yalan söylüyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yalan söylersen, bir daha beni aptal yerine koyarsan eğer, gözümden düşersin. Zerrece saygım kalmaz sana. Bir ehemmiyeti kaldıysa tabii.

0: bari. Silmiş.
1: Ne dedin?
0: Sana demedim canım.
1: Küçükken ne kadar tatlıymışsın.
2: Sen de öyle. Bu arada bazı fotoğrafları silmene sevindim. Vakti gelmişse.
1: Ne çabuk fark ettin.
0: Neriman. Ver bakayım kolumu. İyice kötü olmuş ya. Ne bu böyle anlamıyorum ben.
1: Bir şey değil.
0: Yarın okuldan sonra hazır ol. Seni alıp doktora götüreceğim.
1: Gerek yok abi vallahi bak. Krem sürüyorum geçiyor hemen.
0: Neriman sence bu normal mi? Şuna bir bakar mısın? Hem niye geçiştiriyorsun sen? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bir soru sordum.
1: Ya neden hepiniz benim üstüme geliyorsunuz bu evde? Neden herkes bana sarıyor? Bari sen yapma abi.
0: Otur şuraya, sözün bitmedi daha.

0: Hiç de bırakmıyor zilli. Hediye için tekrar teşekkürler. Dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Bir de kendine hediye aldırmış.
2: Geçen istedim o kadar.

0: Abla. Telefonuma dokunmadın değil mi? O kadarını da yapmazsın artık.
1: Dünya yıkılsa benden bileceğim pes. Hem ben kimsenin eşyasına dokunamam, bilmiyor musun?

0: Umarım bir gün beraber dinleriz.
1: Niye bakıyorsun öyle?
2: Hiç. Hay gecenin bu saatinde. Kiminle yazışıyorsun merak ettim de. Hay yanlış anlama. Genç adamsın, yazışacaksın tabii, istediğini yaparsın. Yapıyorsun da. Nereye?
1: Niye üstüme geliyorsun?
2: Ölüp gitmemi isterdin değil mi? Ha? Karışa neden de olmazdı. Oh! İnşallah hasta olurum da kurtulursun. Ölürüm giderim.
1: Abla, kimse ölmeni falan istemiyor. Sadece biraz rahat bırak. Sürekli takiptesin, sürekli gözetliyorsun. Ondan sonra da gidip kafanda garip garip şeyler kuruyorsun.
2: Herkes normal, bir ben garibim yani. Bir değişik benim, öyle mi?
1: Ben öyle mi söyledim?
2: Kendi ağzında söylüyorsun işte. Ben fazlalığım bu evde. Geberip gitsem ne güzel yaşarsınız. Annemde olduğu gibi.
1: Allah'ım sabır ver ya.

0: Kapıdayım. Hemen gelmezsen ortalığı ayağa kaldıracağım. Alo.
1: Delirdin mi sen? Sağ sabahın üçü.
0: Umurumda değil. Konuşacağız. Beni yok sayamazsın. Sen gidene kadar burada bekliyorum.
1: Ya kafayı mı yedin? Nasıl geleyim? Dedem içeride uyuyor.
0: Ya sen bir yolunu bulursun. Arkadan iş çevirmeye alışkınsın.
1: Söz veriyorum yarın konuşacağız yüz yüze. Ama şimdi bak lütfen başıma bela açma.
0: Bela mı? Asıl sen belasın be. Nereden çıktın karşıma?
1: Bağırma, duyacaklar.
0: Duyarlarsa duysunlar. Ben buradayım. Bekliyorum, gel. Konuşacağız. Kimleri görüyorum?
2: Sessiz ol, bağırma. İnsanlar uyanacak.
0: İnci, bak yanımda kim var?
3: Hani beni aldattığın herif var ya.
1: Neredesin sen mi orada?
0: Gecenin bu saatinde nereden geliyorsa artık. Sorayım mı? Nereden geliyormuş? Bir de parfüm sürmüş bu saatte. Ama öyle böyle değil.
1: Bak sakın olay çıkartma, rahatsız etme kimseyi.
0: E kendisine soralım. Han Bey, sizi rahatsız ediyor muyum acaba?

0: Bak derdin ne bilmiyorum ama insanları rahatsız etmeye hakkın yok. Gel seni bir taksiye bindirelim, efendi gibi evine git.
1: Seni bulmuşken hemen bırakır mıyım ya? Çok güzel oldu karşılaştığımız. Seninle görülecek hesabımız var.
0: Tamam, gel şurada ötede konuşalım.
1: Ben burada konuşmak istiyorum.
0: Bağırma, sessiz ol diyorum. İnsanlar uyanacak.
1: Uyansınlar. Uyansınlar da senin ne mal olduğunu görsünler. Gören de adam sanır.
0: İçip içip kapıya dayanmak mı adamlık?
1: Milletin nişanlısına göz koymak mı adamlık?
0: Bana bak, sabrımı zorluyorsun.
2: Ya sen ne yaptığınızı diyorsun? Ha? İntikam mı alıyorsun benden? Rezil etmeye mi çalışıyorsun beni?
1: Gündüz seninle konuşmayı denedim. Bana posta koydun, bu herifle gittin. Ne kadardır bu herif senin hayatında? Düşünüyorum, düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Son bir aydır bana gibi davranıyorsun. Surat asmalar, laf sokmalar falan. Ne yapıyordun? Ayrılığın yolunu mu yapıyordun?
2: Sizini bilmiyorsun sen. Bak, bana birazcık saygın kaldıysa, beni birazcık düşünüyorsan lütfen şimdi buradan git. Lütfen.
1: Tamam. Gel bana gidelim, konuşalım. Hambe içinde uygunsa.
2: Ya dedim, uyanıp bizi böyle görse ne olur, hiç düşündün mü?
1: Hiçbir şey olmaz. Nişanlımla konuşuyordum, yanımızda da bir çıkıntı vardı dersin. Aa, birini uyandırdık galiba.
2: Ne yapıyorsun?
1: Kusura bakma abi. Sus, her şey lütfen, yalnızlıktan.
2: Lütfen,
1: kusura bakma. Yalnızlıktan. Bırak. Bırak dedim. Mafya bozuntusu.
0: Arkadaş içkiyi biraz fazla kaçırırız da gideceği yere bırakırsın abi.
3: Tamam da bela çıkarmasın başımıza.
0: Konuştuk biz. Çıkarmayacak.
1: Baksana Arabiye ya. Her istediğini böyle hallediyorsun değil mi? Bravo. Şovunu da yaptın. Kızı etkiledin. Helal olsun.
2: Şu haline bak. Niye? Niye hep zorluyorsun? Niye bu utancı yaşatıyorsun? Hem kendine hem bana.
1: Ben sadece konuşmak istemiştim seninle. Bu kadar kolay mı diyecektim? Ha? Bu var ya bu. Böyle iyilik meleği gibi girer hayatına. Halbuki sen kendi çöplüğünde öyle takılıyorsundur. Ama yok. O fark yaratmak ister. Seni dipten kurtarmak ister. İyileştireceğim der. Sözler verir. İnanırsın. Tutunursun ona. Söyle bana İnci. Ben şimdi kime tutunacağım? Hı?

0: Sabah hiçbir şey hatırlamayacak. Çok sağ ol. Vallahi sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dedemle zaten aramız bozuk. Bir de böyle bir şey olsaydı...
1: Tamam artık, üzme kendini. Yalnız benden sana bir tavsiye. Bence onunla aynı iş yerinde çalışma artık.
0: Biliyorum. Biliyorum da... İşte... Neyse.

0: Sen maçtan falan mı döndün?
1: Şey, bizim şirketle arada halı sahamız oluyor da.
0: Bu saatte.
1: Evet, bugün biraz uzun sürdü çünkü kokoreççiye gittik.
0: Acaba artık yenisini mi alsam?
1: Haklısın. Vakit bulamıyorum ki.
0: Neyse. Tekrar kusura bakma.
1: Ne oldu?
0: Anahtarım yok. Ege'yi arayayım. Ege'nin de uykusu ağırdır. Kapıyı çalsan bu saatte dışarıda ne işin vardı diyecek.
1: Bende kal. Yani bizde kal. Benim odam üst katta. Kimseye görünmeden gireriz.
0: Yok artık.
1: Daha iyi bir çözümün varsa sen söyle.
0: Ablan falan görürse?
1: Dikkatli oluruz, kimse görmez.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
6: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
12: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
13: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
14: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
15: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

Ayce ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar adı.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
1: anne ya.

0: enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Kopta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Kopta 1 kilogram tarz.

0: Süt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.
1: Ben bilirim, ben bilirim. Obsessor. Yeah. Silver moon.
2: Come blowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
15: Neyse, tekrar kusura bakma.
16: Ne oldu?
15: Anahtarım yok. Ege'yi arayayım. Ege'nin de uykusu ağırdır. Dur. Yok. Kapıyı çalsam bu saatte dışarıda ne işim vardı diyecek.
16: Bende kal. Yani bizde kal. Benim odam üst katta. Kimseye görünmeden gireriz.
15: Yok artık.
16: Daha iyi bir çözümüm varsa sen söyle.
15: Ablan falan görürse?
16: Dikkatli oluruz, kimse görmez.

0: Sen yatakta uyu, ben kanepede yatarım.
1: Ay seni de uykundan ettim.
0: Yok yok, ben alışığım. Sen keyfine bak. Sadece telefonun sesini kısarsan.
1: Ah, iyi ki söyledin.

0: Benim hiç hata yapmaya hakkım yok. Sanki bütün kredimi doğduğumda tüketmişim. Annemin, babamın yanlışları hep bana yazılmış.
1: Bir laf vardır. Çocuklar ailelerinin kusurudur diye.
0: Ha. İşte dedem tam da beni öyle görüyor.
1: Benim baktığım yerden nasıl görünüyorsun biliyor musun? Hani böyle çocukken çok değer verdiğin bir şeyin vardır. Kimse anlamaz onun neden o kadar özel olduğunu. Bir tek sen bilirsin. Benimki tek kollu bir kurşun askerdi. Evde bir yerim vardı gizli. Onu oraya saklardım. Kimse almasın diye. Sonra bir sabah bir uyandım. Baktım ki yerinde yok. Dünyam yıkıldı. Üzülme. Yenisini alırız falan dedi babam. Ama yenisi diye bir şey yoktu ki.
0: Yeryüzünde ondan sadece bir tane vardı. Öyle sanıyordun değil mi?
1: Sanmıyordum. Öyleydi. Tekti. Yeri asla doldurulamadı. Adım gibi biliyorum. Sen de öylesin İnci.
0: Nereden biliyorsun? Daha 2 gün oldu beni tanıyor.
1: 2 gündür o çocuk gibi hissediyorum ben. Seni saklayasım geliyor.
0: Saklı o zaman.

0: kaybettiğin oyuncağın ne oldu, bulabildin mi?
1: Buldum.
0: Neredeymiş?
1: Çöpte.
0: Neden?
1: Annem atmış. Büyüyemezmişim yoksa.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Abinin intikamını almadan ölmeyeceksin. Kimden alacak? Kimi biliyoruz? Ben biliyorum. Abiyi buraya ölüme gönderenlerden alacağız.

0: Yalnız gelmeni söylemiştim Eşref Bey.
1: Yalnız geldim Erkan. Selahattin benim yakın koruma. Başka kimse yok yanımda.
0: Bıktım artık yalanlarınızdan.
1: Sakin ol Erkan. Ben sana yardım etmeye geldim.
0: Beni kullandınız. Mahvettiniz beni.
1: Seni kim kullandı söyle, yardımcı olalım.
0: Dur! İndir silahı. İndir dedim. Yoksa vururum Eşref'i.
1: İkiniz de sakin olun. Kimse kimseyi vurmayacak. Selahattin, indir silahı. Sana silahı indir dedim.
2: Tamam. Sakin ol. İndiriyorum.
0: Bir adım daha atma. Yat yere.

0: Hayırdır delikanlı? Bir sıkıntın mı var?
1: Efendim, zırhlı araçlar arızalı olduğu için biraz tedirgin.
0: Tedirgin olacak bir şey yok Mirsad.

0: Ben böyle tatsız tesadüflerde hep bir şeyler ararım.
1: Temkinli olmak iyidir. Ama paranoyak da olmayacaksın.
0: Güzergah niye değiştirildi?
2: Efendim, arkadaşlar Mobese'den bakmışlar, kaza var. Yol çok tıkalı, onun için değiştirdik.

0: Efendim heyet üyeleri tehdit altında. İki üye suikasta uğramış. Sencer Bey iyi. Eşref Bey yaralanmış.
1: KGT'yi alarma edin. Üyeleri izole etsinler.
0: Emredersiniz efendim.

0: Sola gir.
1: Ne oluyor?
0: Suikast ihbarı var. Soldan gir. Sağa çek. Sağa çek.
1: Ne diyorsa onu yap.
0: Kapıyı aç. Ellerini görebileceğim şekilde dışarı çık.

0: Beş kurak sadık.
1: Bilaf yesiydi.
2: Kahveyi içmeyin.
0: Hayrola, bir sıkıntı mı var?
2: Buti diyek, forasek. Efendim, derhal çıkmamız lazım. Suikast bilgisi var.
3: Erkan'ı nasıl elinden kaçırırsın?
4: Efendim, Akif adamı şüphelendirdi. Yoksa elimdeydi Erkan.
3: Her şey onda düğümleniyor, biliyorsun değil mi? Adamı bul.
4: Emredersiniz efendim.
3: Ahıra mı giriyorsun? Bu ne terbiyesizlik?
4: Yavaş ol koçum, sakin.
5: Ellerini görebileceğim yerde tut.
3: Haddini bil. Sen beni bunca yıl beraber görev yaptığım kendi ekibimden mi koruyorsun?
5: Efendim, suikast bilgisi var. Sizi bir an önce buradan çıkarmam gerekiyor.
4: Koçum sakin ol. Bu ihbarlar zaman zaman çok olacak. Sen de buna alışacaksın.
5: Bir adım daha atma. Efendim, Aksaçlı'nın talimatı böyle. Sizi götürmek durumundayım.
3: Çık dışarıda bekle. Konuşmamı bitirmeden gelemem.
5: Maalesef bu mümkün değil. Kimseyle yalnız kalmanıza müsaade edemem.
3: Semih, bir yere kaybolma. Konuşacaklarım bitmedi.
4: Aferin. Büyük şov yaptın. Ama burayı sana yedirmem.

0: Abdullah abinin nesi var?
1: Araba temizdi mi Ali? Gençlerin başı derde girmez.
0: Temiz abi.
2: Abi, böyle içimize sinmiyor. Şu sıra sizi yalnız bırakmasaydık.
1: İstanbul'a girmeniz çok tehlikeli.
3: Abi, Polat abiden helallik alacak fırsatımız olmadı. Siz hakkınızı helal edin. Polat abiyle sizinle beraber çalışmak bizim için şerefti.

0: abi? Polat abi nerede?
1: Ali, canımız çok sıkı. Arabada sakın ağzını açma.

0: için ameliyat olsan?
1: Senin hatırın için canımı bile veririm.
0: Canını verme. Ameliyat ol ki beni parka getir. Birlikte koşalım.
1: Olacağım kızım, olacağım. Baban gelince olacağım.
0: Aslan dedem benim.
2: Mümkün değil Elif'e hayır demez Ömer Bey. Tamam mı kızım? Deden evet dedi mi?
0: Babam gelince olacakmış nene.
3: Anne o kadar bekleyemeyiz. Polat'ın işi belli olmaz.
2: Zorla da ameliyata sokamayız ya kızım.
4: Savcı hanım, bakar mısınız?
3: Önemli mi Hüsnü?
4: Evet efendim, çok önemli.
3: Anneciğim bir daha konuş babamla ne olur. Hüsnü ne oldu? Gel bakalım kızım.

Polat nerede? Abdüley, niye burada oturuyorsunuz?

0: Cahit? Polat nerede?
1: Abiyi kaybettik.
0: Yalan söylüyorsun. Ha? Değil mi? Yalan söylüyorsun.

0: yalan değil mi?
1: Keşke yalan söylesem. Keşke yalan olsa.
0: Cesedini görmeden inanmam.
1: İçeride. Tanınacak halde değil. Ama gözümüzün önünde öldürdü.

0: Ne Abdüley ne ben Nazife annenin yüzüne bakamayız. Nasıl yapacağız?
1: Yüreğine iner Nazife annenin de Ömer babanın da. Ömer babanın kalbi mümkün değil kaldırmaz.
0: Ömer baba ameliyata girmiyor diye abi çok üzülmüştü.
1: Nazife anne kağıda imza atarsa Ömer babayı zorla ameliyata alırım. Ama Nazife anne bilmeden kağıda imza atmaz. Söylemek lazım.

0: Kendini benim yerime koy hanım. Ben seni istemediğim bir şeye zorlar mıyım?
1: Yürümek istemiyordum ben de bey. Az mı zorladın beni?
0: İnsaf hanım, aynı şey mi?
2: Ben büyünce hiç inatçı olmayacağım. Ne kötü bir şeymiş inatçı olmak.

0: Yok bir şey canım. İyiyim. Ninenle bir şey konuşup geleceğim. Sen Abdülay'ın yanına git hadi.
1: Abdülay abi. Sen neden üzgünsün? Neden kimse bana bir şey söylemiyor?

0: Kızım, hiç boşuna yorma kendini.
1: Yok baba, onun için gelmedim. Nazife anneye bir şey danışacağım.
2: Hayrolsun kızım.
0: Kötü bir şey mi oldu?
2: Canım, kadınlar erkeklere her şeyi de söylemez ya. Gel kızım.
1: Gel otur anne.
2: Ne oldu kızım, yüzün kireç gibi.
1: Anne. Oğlun şehit oldu.
2: Hangi oğlum?
1: Polat anneciğim. Polat şehit oldu. Giderken emanet yükünü sen de bana bırakmış. Babam ameliyat olsun demiş. İstese de istemese de zorla sokun demiş. Ben gitsem bile kızımı size emanet ediyorum demiş. Anneciğim, izin için imza at. Babamı ameliyata sokalım. Artık Elif'e de bir müddet... Anne!
3: Doktor çağırın Hüsnü! Anne!
4: Efendim, kağıtlar?
3: Başlarım kağıdına. Doktorlara söyleyin Ömer Baba için ameliyathaneyi hazırlasınlar. Sorumluluğu ben alıyorum.
4: Tamam efendim.
3: Anne! Anne, kendine gel. Anneciğim!
5: Efendim, bütün üyeler güvende. Kısa zamanda burada olmalarını bekliyoruz.
6: Bravo. Tek bir üyenin daha burnu kanamayacak. Aktif görevde olmayan bütün elemanları çağır. Gerekirse heyetin etrafında etten duvar öreceksiniz.
5: Emredersiniz efendim.
6: Sencer Bey geldi mi?
5: Geldi efendim. Şimdi alıyorum.

0: Geçmiş olsun Sencer.
1: Teşekkür ederim. Benim dışımda suikaste uğrayan var mı?
0: Eşref. Merak etme, hayatta. Yaralı. Ama arkadaşlar hayati tehlikesinin olmadığını söylediler.
1: Efendim, ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Merak etme Sencer. Olay tüm yönleriyle araştırılacak.
1: Adil Bey, daha ne kadar aynı hikayeyi anlatacaksınız?
0: Ne anlatmamı istersin?
1: Bir şey anlatmanızı değil, yapmanızı istiyorum. Eğer böyle devam ederseniz, 2000 yıllık yapıyı yok edeceksiniz.
0: Sencer, bu sözleri başkası söyleseydi buradan çıkamazdı.
1: Abi, safiyet içindeyiz. Kabul et. Haini bulmadığın sürece hepimiz her an tehlikedeyiz. Buradan çıksam ne fark eder, çıkmasan ne fark eder?
0: Sencer, beni kaç yıldır tanıyorsun? Bugüne kadar seni hiç hayal kırıklığına uğrattın mı?
1: Geçmiş artık bana yeteri kadar güven vermiyor. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle geleceği düşünmek bile istemiyorum.
0: Bu işi çözeceğim. Çok az kaldı. Ondan sonra da görevi bırakacağım.
1: Beni yanlış anladın abi. Sen görevi bıraksan da biz heyet olarak buna müsaade etmeyiz. Konu bu değil. Konu haini bulmak.
2: Bu iğne nereden çıktı şimdi Hüsnü?
3: Efendim, çok baskı altındasınız. Nazif anne, Elif, rahatlatmak için.
2: Evladım, hakikat zehir gibidir. İçilmesi zordur. Ama yalanın yutulması kolaydır. Hakikat öldürmez. Yalan da öldürmez. Hakikat insanı kendine getirir. Yalan insanı insanlıktan çıkarır. Sen ol. Sevdiğin için bile yalan söyleme.
3: Efendim, tatlı yalanlar yok mudur? İki insanın arasını bulmak için yalan söylenmez mi?
4: Hüsnü Bey, uyudu Ömer Baba.
3: Ben söyleyeyim de, o nasıl sıza duyar? Ne olursunuz hakkınızı helal edin. Ameliyata gidiyorsunuz. Beni bağışlayın.

için. Torunun için hayatta kal baba. Sana ihtiyacımız var. Sen oğlun gibi merhametsiz değilsin. Sakın bizi bırakma.

aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa

0: Sen varken hiçbir şeyden korkmam.
1: Benim sevdiklerimin hepsi tarumar oldular. Asıl ben varım diye korkman lazım.
0: Korkmuyorum.
1: Bunu anlamıyorum işte.
0: Hepimiz bir gün öleceğiz. Herkes bir gün ölecek. Yaşamayan insana üzülürüm.
1: Benim yanımda yaşamak diye bir şey yok.
0: Aksine, senin yanında her şey gerçek. Yalan yok. Yaşamak dediğim bu.
1: Yine geldik aynı istasyona. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım.

0: Rahatsız oldum.
1: Efendim, buraya kadar zahmet etmeseydiniz.
0: Senin iyi olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. Kimin yaptığına dair herhangi bir şey gördün mü?
1: Efendim, her kimse ya Erkan'la beraber beni tuzağa düşürdü ya da Erkan'ı takip ediyordu.
0: Erkan'la ne ilgisi var?
1: Efendim, Erkan istihbarat üzerinden bana ulaştı. Bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu, ancak sadece bana anlatacağını söyledi. Buluşma yerine gittiğimde hadise meydana geldi.
0: Erkan sana bir şey anlattı mı?
1: Fırsat olmadı efendim. Diğer üyeler güvenceye alındı mı?
0: Tencer Bey'e de suikast girişimi oldu. Ancak yanına verdiğimiz KGT elemanı olayı önlemeyi başardı.
1: Selahattin benim için hayatını feda etti.
0: Bu uğurda canını feda eden kahramanlarımızı her daim minnet ve saygıyla anacağız. Onların fedakarlıklarının boşa gitmemesi için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız Eşref.

0: İmdat. Bu hiç olmadı aslanım.
1: Ne oldu abi?
0: Isınmak için diğer canlıları öldürmek zorunda değilsin, değil mi?
1: Yok abi, canlı değil, odun.
0: Oğlum, onlar daha fidan. Senin gibi, gencecik. Kıyılır mı hiç? Kurumuşlarından toplasaydın ya.
1: Abi, onlar çabuk geçiyor. Ondan sonra üşüyoruz.
0: Lan oğlum, sen bu yağ tabakası halinle nasıl üşüyorsun ben onu anlamıyorum.
1: Abi, mesele üşümek değil. Mesele, mevsimlerin duygusunu hakkıyla yaşamak.
2: Hadi ya.
1: Yoksa ben denizi de sevmeyeyim ama yazın plaja gideyim. Ama dikkatini çekerim abi. Mevsimler de kaydı. Eskisi gibi değil.
0: Sizin gibi canavarlar yüzünden.
1: Teessüf edeyim abi. Ben ne yaptım?
3: Abi, yanımıza Rusça bilen birini mi alsaydık? Ne yapacağız sınırı geçince?
1: Ben Rusça bileyim.
3: Sen Rusçayı nereden öğrendin İmdat?
1: Orasını karıştırma. Farz et ki çok özel hocalardan çok özel kurslar almışım.
0: Baki nerede kaldı bu herif, bir bak bakalım. Nerede kaldın sen kardeşim?
4: Abi sizinle beraber iki kişiyi daha geçireceğiz sınırdan, onları bekledim.
0: İyi, al içeri.
4: Gelin arkadaşlar.
0: Lan küpeli, senin burada ne işin var?
5: Abi asıl sizin ne işiniz var?
0: İmdat'ın canı hamsi istemişti. Taze taze kaynağından tutalım dedik. Sana ne lan benim ne işim var ne işim

0: Siz niye geldiniz onu bir söyleyin bakalım.
1: Abi biz Rusya'ya geçeceğiz. İhtiyarlar kalemimizi kırdı.
0: Lan oğlum. Gidecek başka yer bulamadınız mı? Niye Rusya'ya gidiyorsunuz?
2: Abi, ölmeden önce halletmem gereken bir iş var.
0: Peki Polat'ın haberi var mı sizin burada olduğunuzdan?

0: Semih aradı mı?
1: Aradı savcının. İlk bulgulara göre adli ceset Polat Alemdar'a aitmiş.
0: Adli tıpa ne kadar güvenebiliriz? O da ayrı mesele.
1: Biliyorsunuz Semih Hanım sizi kardeşi gibi görür. Size yalan söylemez. Ayrıca işinde de titizdir.
0: Bir mucize bekledik. Olmadı.
1: Tekrar başınız sağ olsun efendim.
0: Vatan sağ olsun.
1: Ben tedbiren ağızlarını sıkı tutmalarını söyledim. Belki Polat Alemdar'ın öldüğünün duyulmasını istemezsiniz.
0: Elif'le Ömer baba şimdilik duymayacak. Onlar haricinde tüm Türkiye her şeyi öğrenecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?

0: Mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Coop'ta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş. Ben bilirim,
2: ben bilirim. Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi.

0: bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Pazar 12'de Beyaz TV'de.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi.

0: dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik havaların dünyası. Burası tavuk dünyası.
5: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Balduk İlinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Castrol-Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol-Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo Laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi One'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Mucize bekledik. Olmadı.
5: Tekrar başınız sağ olsun efendim.
4: Vatan sağ olsun.
5: Ben tedbiren ağızlarını sıkı tutmalarını söyledim. Belki Polat Alemdar'ın öldüğünün duyulmasını istemezsiniz.
4: Elif'le Ömer Baba şimdilik duymayacak. Onlar haricinde tüm Türkiye her şeyi öğrenecek.

0: Kaldır ellerini, kaldır, kaldır.
1: Ulan Berk, yaktın bizi.
2: Lan, niye adım veriyorsun oğlum?
1: Vermesen ne olacak? Polis bilmiyor sanki.
2: İndirin. Abi, vallahi bizim bir suçumuz yok. Niye dalıyorsunuz ki öyle? Ya kapıyı da kırdınız. Anneme ne diyeceğim ben?

0: Bunlar amatör. Bir şey yaptıkları yok. Zaten becerebileceklerini de sanmam.
1: Sen kime amatör diyorsun kardeşim? Ben FBI'ın, NASA'nın veri tabanlarına girmiş adamım. Bak, bu NATO'nun sitesi. Sistem bit şifre korumalı. Ama ben ne yaptım? Güvenlik duvarını aşıp arka kapı açtım. Birkaç dakika daha geç gelseydiniz girmiştim içeri.
2: Gerizekalı.
0: Alın bunları. Bilgisayarlara da el koyun.
3: Abi, Polat abiyi bile harcamışlar. Biz bu ihtiyarlara ne diye hizmet ediyoruz?
4: Baki kafam karışık, üzerime gelme.
3: Abi, ne biliyoruz bunların doğruyu söylediğine? Bunların burada olması sana da biraz fazla tesadüf gibi gelmiyor mu?
4: Baki, Abdüley ile konuştuk işte. Polat ölmüş, yalan söylemiyor adamlar.
3: Abi, Polat abinin öldüğü doğru olabilir. Ama ne belli bunların işin içinde olmadığı? İhtiyarlar bunları iş bitince bize sıksınlar diye gönderdi belki.
4: Çok düşünüyorsun Baki. Beni de düşündürüyorsun. Gıcık oluyorum.
5: Çak çak çak çak çak!
4: Söylediklerin kafama yatmıyor. Ya kafama yatıracaksın... ya da ben ikinizi bir burada yatırırım. Tek tek, tane tane anlatacaksın. Burada ne işimiz var?
6: Anlatacak bir şey yok. İnanmıyorsan sık kafamıza.
2: Abi, doğruyu söylüyoruz. Bana da anlatmıyor. Ama Suriye'de bir Rus generale taktı. Adamı öldürmeye çalıştı ama elinden kaçırdı. Onun peşinden Rusya'ya gidiyoruz.
4: Niye taktın Rus'a?

0: Aksın Rusa, cevap ver.
1: Bak, 3'e kadar sayacağım. Anlatmazsan önce sana, sonra arkadaşına sıkacağım.
0: Anlat.
2: Çocuktum. Savaş vardı. Ülkemiz Rus işgaliyle boğuşuyordu. Arkadaşlarımla oyun oynamış, eve dönüyordum.

Bizi de üzdün be küpeli. İntikamını alacağından hiç şüphem yok. O gün o kurşunu yemediğine göre intikamını almak için yaşamışsın. Hadi gidelim.

0: Паче ми жити пішов.
1: Я скучаю по тебе.
0: Ти до супер мене не говориш, не так ли? Я же сказал Ула, же та деля ніра да била суда приядит.
1: Николай звонил.
0: Да, я му шапшил. Преизманья товар, который они приедут иранцам.
1: Ти тоже увидишь иранские делегации. Турки просто так не отступят. Мы должны быть уверены, что предача ощусит виля.
0: Да пришел в это иранцев. Или ты пришел в это деньги.
1: Вопрос очень серьезный, Иван. Если возникнет какой-то казус, у меня будет проблема.
2: Ben FBI'ın NASA'nın veri tabanlarına girmiş adamım. Bak, bu NATO'nun sitesi. Sistem bir şifre korumalı. Ama ben ne yaptım? Güvenlik duvarını aşıp arka kapı açtım. Birkaç dakika daha geç gelseydiniz girmiştim içeri.
3: Sen yandın koçum. En az 15 sene yersin.
4: Ben Türkiye'de hiçbir yere saldırmadım. Siz yabancıları mı koruyorsunuz? Ben memleket hizmeti yapıyorum bir yerde.
3: Demek memlekete hizmet etmeyi seviyorsun.
4: Tabii abicim. Biz vatansever gençleriz bir yerde yani.
3: Peki o zaman. Sana bir fırsat vereceğim. Vatanına resmi olarak hizmet etmek ister misin?
5: Tamam mı arkadaşlar? Biz hazırız savcı hanım, buyurun. Bugün Türkiye yetiştirdiği en değerli

0: evlatlarından birini kaybetti. Polat Alemdar Suriye'de şehit edildi. Naaşını en yakın arkadaşı Cahit ve Abdüley İstanbul'a getirdi. Polat Alemdar şehitlik mertebesine erişmek için 10 yıldır canla başla vatanı için mücadele etti. Bizler o emeline ulaştığı için mutlu ve gururlu olacağımız halde maalesef bu mutluluğu yaşayamıyoruz. Tabii ki acımız büyük. Ama mutsuzluğumuz bundan değil. Çünkü ismi olan ama cismini devletin karanlık dehlizlerinde saklamış bir oluşum Polat Alemdar'ı ölüme gönderdi.
1: Beni hiç görme, orada kal.
2: Biliyor muydun bunu?
1: Bilmiyordum, ilk kez duydum.
0: Bu oluşum kendine ihtiyarlar heyeti demekti. 2000 yıldır Türk milletini yönetme iradesini kendinde bulma cüretine sahip. İddiaları bu yönde. Ben bir cumhuriyet savcısı olarak bu oluşumu Türkiye için tehlikeli buluyorum. Gözünü kırpmadan bu vatanın en değerli evlatlarından Polat Alemdar'ı ölüme yollayan bu oluşumu Türk milletine ve kamuoyuna ihbar ediyorum. Ben bu canilerle mücadele ederken yüce milletimizden de sizler aracılığıyla destek istiyorum.
3: Başınız sağ olsun Erhan'cığım. Kaybınız büyük. Allah sabırlar versin.
4: Ömer babam mı vefat etti?
3: Yahu duymadınız mı?
4: Eyvah. Nazif annem yaşayamaz ki Ömer babasız.
3: Yok evladım, yok. Polat abini kaybettik.
5: Vatan büyük bir evladını kaybetti. Nur içinde yatsın.
4: Mete Bey, ben şaka severim. Ama bu şaka değil. Böyle şaka olmaz.
3: Erhan'cığım, ölümle ilgili şaka mı olurmuş?
4: Yalan söylüyorsun.
3: Çok isterdim bu konuda yalan söylemeyi.
4: Lan abimin öldüğü dünya sana mı kalacak?
5: Yapmayın evladım, yapmayın.
4: Sık lan, sıkmasın.
5: İndir silahını. Benim evimde evladımı mı öldüreceksin?
6: Ne gördünüz saygısızı?
5: Onun acısı var. Mısınız siz? İndir dedim.
3: İndir Nafiz, indir. Bu dünyada herkes bizden değerli. Yürü Nafiz.

0: Adna, Komnata, Fajrustar Natraik.
1: Olga! Oy. Abi hiç Türkçe bilmeyi.
2: Geç baba.
3: Natraik Adna Komnata onas niyet. Bu adı yel ne numarada değil.
0: Хорошо, хорошо. Я один. У отца. Друг я беста. Немного. Удавно. Удет меня.
3: Ben Türkçe biliyorum. Ziyaret sebebi iş, eğlence.
0: Ailevi. Duygusal, duygusal. Aşk, entrika.
3: Anlamıyorum ben.
0: Anlamayacak bir şey yok. Babam yaşlı. Yanına bir kadın aldım baksın diye. Davulla zurnayla evlendirdim bu yaştan sonra. Kadına eziyet etmiş. Kadın geri kaçmış. Biz de düştük yollara.
1: İmdat. Aça ne yaptı da? Ha bu herif böyle miymiş Olga Ana'nın köyünü?
0: Aha bu da aşık olmuş böyle.

0: İmdat.
1: Hadi baba, hadi baba. Odaya gidiyoruz.
0: Öğrendin mi Olga Hanım yarın?
1: Öğrendim, öğrendim.
0: Oy.
1: Bugün dinlenelim, yarın gidip görürüz.
0: Oy. Açın İmdat. Ben Olga'sız yaşayamam da. Ölür. Açın siz de iki uşak babasız olarak kalırsınız bak.
2: Buyurun. Bir soru daha.
3: Ama...
2: Neyse, bir an önce yetiştirelim haberi.
3: Savaş açtınız ihtiyarlara.
2: Onlara daha neler yapacağım?
3: İyi de bu savaşta vuracak birini bulamayacaksınız.
4: Biz yıllarca devlet terbiyesi, edep dedik, ne oldu Cahit? Hep onlar haklı oldu. Hep onların dediği oldu da ne oldu? Hepsini toplasan bir Polat Alemdar eder mi?
5: Ömer Bey'i yoğun bakıma almışlar. Ameliyat iyi geçmiş.
2: Çok şükür.
5: Başınızı önünüze eğmeyin. Benim oğlum şehit oldu. Onun düşmanlarını sevindirmek mi istiyorsunuz?
6: Allah'ını seven yalan olduğunu söylesin.
5: Ağlayacaksanız da burada ağlayın. Kimse benim oğlum için dökülen bir damla gözyaşını görmeyecek. Hiçbir düşmanı sevinemeyecek.

0: Öncelikle sizi böyle acil olarak getirdiğim için hepinizden özür dilerim. Ancak çok önemli bir hadise olmasaydı böyle bir tedbire başvurmazdım.
1: Beni karga tulumba buraya getiren, yanıma verdiğiniz KGT elemanı suikast şüphesinden bahsetti. Böyle her ihbarda saygısızca gözaltına mı alınacağız Sayın Başkan?
0: Bu basit bir ihbar meselesi değil. İçimizden iki arkadaşımız suikaste uğradı.
2: Bana yapılan suikast girişimi Aksaçlı'nın aldığı tedbir sayesinde boşa çıktı. Sizden Aksaçlı'yı eleştirmeden önce dinleyip iyice düşünmenizi istiyorum.
0: Suikaste uğrayan diğer arkadaşımız Eşref Bey yaralandı. Onun için bugün aramızda değil.
3: Anladığım kadarıyla eski Aksaçlı döneminde heyetimize karşı kurulan komplo devam ediyor. Suikasta uğrayan üyelerin ikisinin de Türkiye'de görev yapıyor olmaları bu şüphemi destekler nitelikte.
4: Ben de Türkiye'de görev yapıyorum. Ama bana karşı bir suikast girişimi olmadı. Tabii benim bilmediğim bir engelleme yapılmadıysa.
0: Size karşı da bir girişim vardı. Fakat önceden müdahale etme imkanımız olduğu için haberiniz olmadan tehdidi ortadan kaldırdık.
1: Anladığım kadarıyla bu suikastlerin mesajı açık görünüyor. Eğer sınırlarınızın dışına uzanmaya çalışırsanız biz sizi içeriden karıştırırız demek istiyorlar.
3: Bütün bunları konuşmak için elimizde veriler olması gerekiyor. Biz hala önceki Aksaçlı'ya suikast yapanların kimler olduğunu bilmiyoruz.
0: Bu yüzden yeterli bilgiye sahip olana kadar sizlerden ülkeyi terk etmemenizi rica ediyorum.
1: Önce koruma tedbirleri, şimdi de bu. Bizim her birimizin dışarıda devam eden projelerimiz var. Bizden her şeyi bırakıp gönüllü mahkum olmamızı istiyorsunuz. Bu heyetin özerkliğine ve geleneklerimize karşı bir darbedir.
0: Arkadaşlar, tereddütlerinizi anlıyorum. Ancak eğer tedbir almazsak ne heyet kalacak ne de o gelenekleri sürdüren bizler.
2: Bu baskıyı üzerimizden kaldırmak için bölgesel güç olma projemizi geçici bir süre askıya almalıyız.
4: Somut konuş. Nelerden bahsediyorsun?
2: Filistin-İsrail çatışması. Birleşmiş Milletler'le ilgili projelerimiz. Kuzey Irak'la ilgili tasarlarımız. Suriye meselesinde takındığımız tavır ve enerji projelerimiz geleceğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Bunları kendi içimizde tam bir güven oluşturana kadar askıya almalıyız.
0: Biz bu projeleri hayata geçirmeye başlarken böyle zorluklarla ve tehditlerle karşılaşacağımızı biliyorduk.
2: Bilmek önemli değil. Oluşacak tehditleri engelleyebilecek gücünüzün olması önemli.
0: Biz bu projeleri şimdi askıya alırsak bir daha hayata geçirme imkanımız olmayabilir. Rahmetli Turgut Özal döneminde olanları hatırlatmak isterim. Soğuk Savaş döneminde yakaladığımız fırsatı Turgut Bey kadrolarına kabul ettirmekte geciktiği için hem ayağımıza gelen fırsatı kaçırdık hem de zamanında müdahale edememenin bedelini Turgut Bey canıyla ödedi. Ben artık daha fazla bedel ödenmesine izin vermeyeceğim.

0: Tek satır yazmamışlar Vahap. Kimse ne ihtiyarlardan bahsetmiş ne gizli oluşumdan.
1: Savcı hanım, bir haber var. Birileri benden bahsetmiş. Jet hızıyla tayinim çıktı. Derhal Hakkari'ye gidiyorum.
0: Rapor al. Hiçbir yere gitme.
1: Savcı hanım, faydası yok. Mücadelenize büyük saygı duyuyorum. Ama boşuna uğraşıyorsunuz.
0: Senin de başını derde soktum.
1: Emrinizle çalışmaktan her zaman gurur duydum savcı hanım. İnşallah başka zaman yine beraber çalışırız.
0: Dediğimi yap, rapor al. Biraz oyala. Ben bu işi çözeceğim.
1: Bir emriniz var mı savcı hanım?

0: Başınız sağ olsun savcı. Kusura bakmayın. Ben sizi arayacaktım ama siz beni aradınız.
1: Bu ne rezillik Deniz Bey? Ben size Türkiye'deki en derin oluşumdan bahsediyorum. Bir satır bununla ilgili yazı yok.
0: Savcı Hanım, belgesi var mı?
1: Benim sözüm yetmiyor mu?
2: Savcı Hanım, siz de biliyorsunuz. Artık belgesiz haber yapmıyoruz. Müeyyidesi çok az.
1: Anlaşıldı Deniz Bey. Kıvırmanıza gerek yok.

İçeride senin için heyete yalan söyledim. Bunu neden yaptığımı biliyor musun? Eğer ülkede suikaste uğramayan tek üyenin sen olduğunu söyleseydim...

0: diğer üyelerin şüpheleri senin üzerinde yoğunlaşacaktı.
1: Bunu yapmanız gerekmezdi. Ben yanlış hiçbir işin içinde olmadım. Gerekli durumda heyete hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok.
0: O zaman bunların hesabını ver.
1: Arkadaşlar haklıymış. Siz bizi korumak için değil, denetim altında tutmak, gözetlemek için KGT'yi görevlendirmişsiniz. Bu yaptığınız heyete büyük bir saygısızlık.
0: Sen eğer suçsuzsan, ben heyete yaptığım saygısızlığın bedelini ödemeye hazırım. İşte sana fırsat. Bu ithamlardan aklan. Sonra benim yaptığım saygısızlığın hesabını sorabilirsin.
1: Adil Bey, bunların dezenformasyon olduğunu göremeyecek kadar yaşlanmışsınız.
0: Hadsizlik yapma. Benim ömrüm istihbaratçı yetiştirmekle geçti. Neyin ne olduğunu senden öğrenecek değilim. Bu tavrınla beni manipüle edemezsin. Ancak suçunu sabitleştirmiş olursun.
1: Sen hükmü vermişsen benim söyleyecek bir şeyim yok.
0: Hükmü verseydim karşımda konuşuyor olamazdım.
1: Bu kadın uzun süredir peşimde. Nükleer çalışmalarımızı öğrenmek istiyorlar. Ben de bu kadın üzerinden gerçek çalışmalarımızı gizleyebilmek için yemliyorum.
0: Böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin?
1: Her basit ayrıntıyı size anlatmam gerektiğini bilmiyordum.
0: Erkan'da mı ayrıntı? Sana onu aradığımızı, bu suikastleri çözmekte kilit bir rol oynayacağını söylüyorum. Adam bir hafta sonra gelip seninle görüşüyor.
1: Ben böyle bir görüşme yapmadım. Erkan'ı da bir yıldır hiç görmedim.
0: Bu resimleri nasıl açıklıyorsun?
1: Benim açımdan tek bir açıklaması var. Komplo.
2: Abi, büyük ihtimalle 114 numara. Burada kalanlar aradıklarımız.
3: Nereden anladınız Baki Bey?
2: Abi, odalarından çıkmayan bir bunlar var. Herkesi kontrol ettim.
3: Oğlum, öyle tahmin üzerine iş yapılmaz. Adamların onlar olduğundan emin olmamız lazım.
4: Abi, o zaman adamları odadan çıkartalım.
5: Nasıl çıkaracağız imdat?
4: Çok kolay abi.
6: Lan!
7: Pajare.

0: Senin ne işin var burada? Aç o kapıyı.
1: Savcım, size anlatacaklarım var.
0: Bu üzerindeki kıyafetler ne senin? Eğer Ömer babaya bir şey yaptıysan ellerimle öldürürüm seni.
1: Ben buraya kimseye zarar vermeye gelmedim. Size konuşmak için kendi canımı riske attım.
0: Bırak telefonu, ne yapıyorsun?
1: Savcı hanım, beni bir dinle, sonra ne yapıyorsan yap.
0: Anlat.
1: Memati Baş suikastini ben planladım.
0: Niye şimdi gelip anlatmaya karar verdin? Eğer yardım falan isteyeceksen onu. Ben senin gibi biri için parmağımı bile kıpırdatmam.
1: Çünkü sizden başka kimse bana inanmaz. Ben bu suikastı ihtiyarların emriyle tertip ettim. İhtiyarlar beni kullandılar. Sonra da ortadan kaldırmak istediler. Siz bütün basına anlattınız ama hiçbiri yazmadı, öyle değil mi? Ben de sizinle aynı durumdayım.
0: Kim? Bana isim ver.
1: Vereceğim savcı hanım. Bildiğim her şeyi anlatacağım.
0: Karşılığında sana koruma versen bile seni onlardan koruyamayacağımı biliyorsun.
1: Ben hiçbir şey istemiyorum. Size söyleyeceklerim bittikten sonra gitmeme izin verin yeter.
0: Sana neden inanayım? Belki bu işten yırtmak için oyun yapıyorsun. Belki ihtiyarlar beni manipüle etmek için seni tekrar kullanıyorlar.
1: Elinizde başka hiçbir şey yok savcı hanım. Benim de sizin de başka şansımız yok.

0: Abdül'e acil görüşmemiz lazım.
1: Efendim, emrettiğiniz gibi fedai göreve başladı.
2: Güzel.

0: Ya biz burada boşuna bekliyoruz.
1: Şamil, buraları en iyi bilen sensin. Adamları bırakıp gidelim mi?
0: Kardeş, Polat Alemdar öldü. İhtiyarlar bizi de bir yerde bulup götürecekler. Ölmeden intikamımı almam lazım.
1: Şamil, Kara abi en fazla bir gün dedi. Grozny'ye bir gün geç gittik diye hiçbir şey olmaz.
2: Да, хорошо. Добрый день.
3: Позвоните, пожалуйста. 106 на сотый номер.
2: Да. Не отвечает.
3: Где туалет?
2: Идите прямо справа будет.
3: Жда меня здесь.
0: Bir lavaboya gidip geliyorum.

0: Szárasz, szárasz! Na zdrowie, na zdrowie, he? Na zdrowie! Gile, gile.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin.

0: Rauf, Aksaçlı ile görüşmem lazım.
1: Aksaçlı çok önemli bir toplantıda. Bitirince size haber veririm.
0: Rauf, konu çok acil.
1: Efendim, toplantıyı bölmem mümkün değil.
2: Fakat bir notunuz varsa iletirim.
0: Kilit Semih Rauf. Böyle iletirsin.

0: Admен мудиот начо. Ја завоа ми кавото од провлио.
1: Јесли не е татрас, што то презади од отца, ти видиш? Последни раз.
2: Bu kimyasal silahlar bizim için çok büyük bir tehdit. Suriye rejimi gider ayak bir çılgınlık yapmaya kalkabilir.
3: Suriye'de operasyon yapacak durumumuz var mı? Polat Alemdar haberlerinden sonra saha elemanlarımızın hepsi tedirgin.
2: Bu sadece istihbarat değil, diplomatik yolla da çözülebilir. Esad'dan sonra yönetimde hala güç sahibi olabilecek kişilerle görüşüp, rejim çöktükten sonra onların hala söz sahibi olabileceklerine dair garantiler vermeliyiz.
4: Ya da bu insanların zaaflarını bulmalıyız. Ailelerine karşı zaafları varsa onları ele geçirmeliyiz.
3: Müsaadenizle bir telefon açmam lazım.
2: Bu konuda sizden en kısa zamanda rapor bekliyorum. Efendim. Semih. Semih'i yakalayın. Binanın giriş çıkışlarını kapatın.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
8: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam, 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Müsaadenizle bir telefon açmam lazım.

Bu konuda sizden en kısa zamanda rapor bekliyorum. Efendim? Semih! Semih'i yakalayın! Binanın giriş çıkışlarını kapatın!

0: Bir sorun mu var?
1: Faruk Bey'i göreceğim.
2: Randevusuz alamıyorum efendim.
1: Ben Cumhuriyet Savcısıyım. Siz durumu kendisine bildirirseniz beni kabul edecektir.
2: Savcı olmanız bir şey değiştirmez efendim. Faruk Bey randevusuz kabul etmiyor.
3: Beni de etmez mi?
2: Abdüley, canınızdan olmadan çekip gidin.
3: Faruk'u görmeden hiçbir yere gitmem. Yenge, burası olduğuna emin misin? Erkan seni zarflamış olmasın? Burası heyetten birinin evi olsa çoktan müdahale ederlerdi.
4: Silahlarınızı bırakın.
1: Tatmin oldun mu Abdüley?
4: Bırakın silahlarınızı, yoksa ateş ederiz.
3: Asıl siz indirin silahlarınızı. Siz kimsiniz ki devletin savcısına silah çekiyorsunuz?
5: Durun. Sakin olun. Sorun çıkarmaya gelmedik. Sadece görüşmek istiyoruz.
6: Ne oluyor orada?
7: Efendim, Savcı Leyla Türkmen ve Polat Alemdar'ın adamları gelmiş. Sizinle görüşmek istediklerini söylemişler.
6: Burayı nereden öğrenmişler?
7: Bilmiyorum. Ama görüşmeyecekleri söylenince silah çekmişler.
6: Bu terbiyesizliğe bir son ver.
7: Efendim, çatışma çıkmaması için ateş emri vermedim. İzin verirseniz gidip konuşayım.
6: Konuşma. Git evime zorla girmeye kalkanlara ne olacağını göster.
7: Efendim, ateş açmadan etkisiz hale getirebiliriz.
6: Beni ikna etmek için buraya gönderilmedin. Gizliliğimizi tehdit eden bir durum var. Tehdidi ortadan kaldır.

0: Ben içeri gireceğim. İsterseniz ateş edin.
1: Silahlarınızı atın yoksa savcı ölür.
0: Sıkamaz. Bırakmayın silahlarınızı.
1: Abdüley, beni denemeyin.
0: Ne yapıyorsunuz? Size silahlarınızı bırakmayın dedim.
1: Çek, çek.
2: Bırak.

0: Bacıyı bırak, bize ne yapıyorsan yap.
1: Ulan Polat Alemdar, hepinizin hayatını kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsunuz?

0: Bunların hepsinin hesabını soracağım.
1: Öyle bir şansınız yok savcı hanım. Savcı hanım, çantanıza bakmak zorundayım.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 11 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de vatandaşlarla buluştu. Güneysu'da kalabalığa seslenen Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Gündemlerinde sadece hizmet olduğunu söyledi. Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Toplu açılış töreninde ise Rizelilere esprili sözlerle seslendi.
1: Milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan.
2: Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz.
3: İşte bu sözlerle seslendi. Gündemlerinde sadece hizmet olduğunun altını çizdi, muhalefeti eleştirdi.
2: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan gece saatlerinde baba ocağı Güneysu'da coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.
2: Öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz.
3: İlk kez seçim mesajı verdi.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Cuma namazında Merkez Sahil Camisi'nde kıldı. Namazın ardından da ilgi yoğundu. Vatandaşla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti. Toplu açılış töreninde de keyfi yerindeydi Cumhurbaşkanı'nın.
2: Diyorlar ki yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle basketbol sahasında buluştu. Sahadaki rekabet kadar maç sonrası Mustafa Varank'ın paylaştığı videoda dikkat çekeceydi. Varank basketbol maçını yine kazandığı notuyla paylaştı.
4: Bravo. Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete basketbol molası verdi, parkeye indi. Erdoğan'ın da yer aldığı maçtan renkli görüntüleri Mustafa Varank, evet yine kazandı notuyla paylaştı. Maçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu'yla Mustafa Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Ömer Unan ve torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı. Uzun zamandır birlikte basketbol oynayan ekibin maçlarında rekabet de eğlence de eksik olmadı.
4: Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
3: Varank'ın videosu izleyenleri çocukluk yıllarına götürdü. Varank mahalle futbolunda gol atamayanın kaleye geçtiği dönemlerde olduğu gibi basket maçında başarısız olunca kenara alındı.

0: ve Türkiye Yüzyılı buluşmalarına bakacağız. Adres bu kez Diyarbakır'dı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da oradaydı. Ve bakın Diyarbakır'dan kameralara nasıl görüntüler yansıdı.
1: Diyarbakır'dayız. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat başkanlarımızın düzenlediği program neticesinde buradayız. Tüm diğer vekillerimizle birlikte hepimiz ayrı ilçelerde görevliyiz bugün. Diyarbakır'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
2: Sokaklar bayram yeri gibiydi. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarında adres Diyarbakır'dı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da oradaydı. Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kıldı. Cuma namazının ardından Bakan Fidan esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Fidan zihinsel engelli vatandaşı görünce bağrına bastı. AK Parti heyetine ilgi büyüktü. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de oradaydı.
1: Vatandaşımıza buradan şimdiden Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmiş olalım. Özellikle terörsüz Türkiye ile ilgili ben bugün pazar gezdim. Gezdiğim pazarda gördüğüm kadarıyla tüm pazarcı esnafımız, vatandaşlarımız hakikaten terörsüz Türkiye'ye ciddi anlamda destek veriyorlar. Büyük bir memnuniyet duyuyorlar.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın yanı sıra İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı da verdi.
3: Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.
4: Yok, ben çalışacağım demiştim.
3: İmamoğlu daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti. İstinaf Mahkemesi usulsüzlük dedi, kararı bozdu.
4: Kendimi milletime emanet ediyorum.
3: Ve mahkeme kararını verdi. 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak. Şimdi gözler üst mahkemelerde. Çünkü karar henüz kesin değil. Eğer hapis ve siyasi yasak kararı kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi düşüyor.
4: Yok, ben çalışacağım demiştim.
3: İmamoğlu halen İBB başkanı sıfatını taşıyor. Ancak görevinden uzaklaştırıldığı için belediyeyi İBB başkan vekili Nuri Aslan yönetiyor. Eğer karar kesinleşir ve İBB başkanlığı hukuken boşalırsa yeni başkan belediye meclisi içinden seçilecek.
0: Tam 9 yıldır aranıyordu. Uyuşturucu ağını saklandığı yerlerden yönetiyor, kıtalar arasında zehir sevkiyatını organize ediyordu. Uyuşturucu baronu İslam Yakut, İstanbul Sarıyer'de yakalandı.
3: Takvimler 2017'yi gösterdiğinde başladı firarı. Kaçarken bile suç işlemeye devam etti. Yurt içinde ve yurt dışında saklandığı adreslerden suç ağını yönetti. Talimatlarını ise sıradan telefonlardan değil, kriptolu haberleşme sistemlerinden verdi. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul Emniyeti, MİT ve narkotik ekiplerinin ortak takibi sonuç verdi. 9 yıllık firar Sarıyer'de sona erdi. Yakut'un yönettiği öne sürülen uyuşturucu hattı sınırları aşıyordu. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Türkiye'ye uzanan bir zehir ağı. 9 yıl boyunca izini kaybettirdi ama takip hiç bitmedi ve o firar İstanbul'da sona erdi. İslam Yakut şimdi gözaltında. Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Hedefimizde uyuşturucu baronları var mesajını yineledi.
0: Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binanın duvarını kırdılar. Duvarın arkasından ne çıktı biliyor musunuz? Olacak şey değil ama duvarın içinden tam 20-25 kilo bal çıktı. Arılar yıllarca çalışmış, petekler kat kat büyümüştü. Ev sahibinin yorumu ise her şeyi özetledi. Daha önce bilseydik cam yapıp izlerdik.
5: Kameradan görebiliyor musun? Oturma odamızın arkasında hazine varmış.
2: Gerçekten de hazine gibiydi. Duvar kırıldı, petekler ortaya çıktı. Bal adeta duvarların içine işlemişti.
5: Bak kameradan görebiliyor musun?
2: Avcılar Ambarlı'daki bina depremin ardından kentsel dönüşüme girmişti. Yıkım çalışması başlamıştı.

0: Başlayınca duvarın içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı fark edildi. Hem de öyle küçük bir yuva değildi. Arılar 3 kat boyunca duvarın içini petekle doldurmuştu.
1: Deprem zamanı 2010 arasının ayrılmasıyla beraber bu boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca falan işlemeye başladı.
0: Ev sahibi Murat Buğday arılara zarar gelmemesi için arıcılık eğitmeni arkadaşından yardım istedi. Duvar dikkatlice açıldı ve sonuç.
2: Yukarı kadar daha var biliyor musun?
0: Yaklaşık 20-25 kilo doğal bal.
3: Yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak.
0: Arılar tütsüyle güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı. Ardından kovanlara alındı, bal da komşulara dağıtıldı. Ev sahibi olan bitene hala şaşkın.
1: Avcıların balı yani bu. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
0: Ama bir de pişmanlığı var.
1: Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan.
4: Yangın süsü verilmiş vahşi bir infaz ve adaletten kaçamayan şüpheliler. Elazığ'da yaşlı bir çiftin evinde çıkan alevler aslında korkunç bir çifte cinayetin izlerini silmek içindi. İşte filmleri aratmayan olayın detayları.
0: Yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği yangın faciasının altından cinayet çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Filmleri aratmayan olay Elazığ Karakoçan'da yaşandı. Tarih 8 Eylül. İtfaiyeye bir yangın ihbarı geldi. Ekipler soluğu bölgede aldı. Bu müstakil ev söndürüldü. İçeriden A ve Hayriye Ülkü çiftinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaşlı çiftin yangında yaşamını yitirdikleri düşünülüyordu. Ancak otopsi raporu her şeyi değiştirdi.
5: Annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak yakalanması gerekiyor.
0: Çiftin silahla vurularak öldürüldükten sonra delilleri karartmak amacıyla evin ateşe verildiği belirlendi.
6: Korkunu çek, korkunu çek.
7: Arkadaşlar tavan çökebilir, dikkat edin.
0: Evde yapılan aramalarda Hayriye Ülkü'ye ait ziynet eşyalarının kayıp olduğu tespit edildi.
5: İki bileziğe, bir yüzüğe kaybolup insanları katledebiliyor. En azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
0: Ekipler cinayetin hırsızlık amacıyla işlendiği sonucuna vardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
4: Ciğerlerimizi yakan orman yangınları kontrol altına alındı ama tahribatı bazı hayatları yıktı geçti. Yaşlı bir çiftin yalan dünyanın cennetiydi dedikleri evden geriye sadece külleri kaldı. O yaşlı çift yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenlerin yürekleri sızladı.
8: Emek vermiş olduğumuz bu ev bana göre bir yalancı dünyanın cennet halesiydi.
9: Yanıyor içim, yanıyor. Dayanamıyorum.
0: Orman yangınlarında evleri de alevlerden nasibini aldı. Ciğerleri yakan bir iz bıraktı. Yaşlı çiftin evinden geriye sadece külleri kaldı.
9: Daha böyle acı. Gerçekten bizim sınavımızmış bu.
0: Adana Kuzan'da başlayan orman yangını Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçramıştı. Yangın 3 günde kontrol altına alındı. 2000 hektar alan zarar gördü. 835 kişi tahliye edildi. Bozkurt ailesi de yangın bölgesindeydi. Meryem Bozkurt astım hastasıydı. Dumandan etkilendi Halil Bozkurt. Eşini hemen hastaneye götürdü. Ve ne olduysa onlar evden çıktıktan sonra oldu.
9: Daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi, bizim evimiz ateş girdi dediler.
10: Hastaneye götürdüğümde arkadaşım bana telefon etti. Halil abi dedi, evin yanıyor ama rüzgardan dolayı başaramıyorum.
0: Evleri küle döndü. Yanan yalnızca eşya ya da evde değildi. Emekleri, hatıraları, hayatları da o evde yok oldu.
8: Emek vermiş olduğumuz bu ev bana göre bir yalancı dünyanın cennet halesiydi.
9: Burada ben buraya bir düzen kurdum ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık.
0: Yangının ardından gördükleri manzara karşısında gözyaşı döktüler. Çiftin hayvanları da o yangında telef oldu.
8: Konuşamıyorum da gerçekten zoruma gidiyor.

0: bölgede zarar tespit çalışmaları başladı.
1: Daha kötü ne haber verebiliriz dediğimiz her haberin daha kötüsü yaşanıyor maalesef. Türkiye'nin konuştuğu skandal olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 65 yaşındaki Hatice Temel ziyarete gittiği arkadaşının evinde 71 yaşındaki dedenin cinsel saldırısına uğrayıp katledildi. Dedelere sahip çıkmayalım artık çünkü bu dedeler bizim bildiğimiz tonton dedeler değil.
2: Evde olmadığı için anneme saldırıyor, cinsel istismarda bulunuyor. Hatice Temel'i öldürdüm, herkese öyle söylüyor. Çok büyük acı, yani ölüm olabilir ama böyle bir şey
3: asla kabul edilmeyecek.
2: Asla kabul edilmeyecek bir şey.
4: Komşusuna ameliyat olduğu için ziyarete gitti, cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti.
2: Bugün benim annem, herkesin annesi var, herkesin kız kardeşi var, herkesin başına gelebilir.
4: 65 yaşındaki Hatice Temel ameliyat olan arkadaşını ziyaret etmek istedi ama iddiaya göre arkadaşı evde değildi. Evde sadece arkadaşının eşi vardı.
2: Eşinin evde olduğunu söylüyor ama eşi evde olmadığı için anneme saldırıyor, cinsel istismarda bulunuyor.
4: Temel evin girişindeki holde hayatını kaybetti.
2: Hatice Temel'i öldürdüm, herkese öyle söylüyor.
4: 71 yaşındaki cani yakalandı ama suçlamaları reddetti. Ve çarpıcı raporda dosyaya girdi. Cani'nin DNA'sı alınan örneklerle uyumluydu. Cinsel saldırı sırasında yaşlı kadın kalp krizi geçirmişti. O cani bir yıl tutukluluğunun ardından tahliye edildi. Hatice Temel'in çocukları ise 2 yıldır adalet mücadelesi veriyor.
2: Bugün benim annem, herkesin annesi var, herkesin kız kardeşi var, herkesin başına gelebilir. Biz hukuk sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini, ceza almasını istiyoruz.
4: Savcı cani hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Karar verilmesi beklenen 8. duruşma ilerleyen günlerde görülecek.
1: Ve Vanlı Karahaydar soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Dün gözaltına alındığı iddia edilen fenomen Çağla Öz'ün arandığı ortaya çıktı. Diğer yandan düğünde takılan altınlar için istenen MASAK raporu hazırlandı. Çiftin banka hesaplarında 222 milyon liraya aşkın para transferi tespit edildi.
5: İçinde kaldı. Böyle bir kalabalık, böyle bir izin.
0: Damat tutuklandı, gelin aranıyor, kayınvalide gözaltında. Soruşturmaysa hız kesmeden devam ediyor. Fenomen Çağla Öz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı.
6: Otelden kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
0: Düğündeki 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanlar arasına girmişti.
5: Abi, evet. İçinde kaldı.
7: Yok böyle şey.
0: Ancak damat Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Verdiği ifadede altınları kuyumcudan emanet aldıklarını ve düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söylemiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün gözaltına alındığı iddia edilen eşi Çağla Öz'ün arandığı ortaya çıktı. Ayrıca Çağla'nın annesi ve bir kişi daha soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Ayrıca düğünde takılan altınlar için talep edilen MASAK raporu da geldi. Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz'ün hesaplarındaki para transferinin 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Düğündeki altınların emanet olduğu yönündeki savunma da çürütüldü. Bazı altınların satın alındığına yönelik fatura ortaya çıktı. Soruşturma daha da derinleştirildi. Tutuklu bulunan Mehmet Fatih Tançalan'la ilgili bir iddia da Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'dan geldi.
8: Şimdi bir tane arkadaş var, kabadayı. Tutuklanmış hatta yakın tarihte.
0: Tançalan'ın bir ay önce iş yerine gelerek tehdit ettiğini anlattı.
8: Bu arkadaş bana yersen yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var.
0: Şikayetçi olmayacağını söyledi.
8: Bana böyle çökme maksadıyla gelen tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum.
1: İstanbul Maltepe'de yaşanan kiracı dehşetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Korkunç olayda kiracı ev sahiplerine kurşun yağdırıp katletmişti. Cani kiracının ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre olayın sebebi 350 bin dolardı.
9: Kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
0: Ev sahiplerine

0: kurşun yağdırıp katletmişti. O katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. O cani verdiği ifadede öldürdükten sonra başlarında bekleyip onlarla konuştuğunu itiraf etti.
1: Maltepe'de kiracı Mehmet Taşkaya ile ev sahibi çift Osman ve Nursena Akyol arasında tartışma çıkmış. Kiracı Taşkaya o tartışmada ev sahiplerine kurşun yağdırmıştı.
2: Kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
0: Korkunç saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan bir avukat da ağır yaralandı.
3: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye.
1: Polise direnen saldırgan etrafa kurşun yağdırmaya devam etti. Özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramadaysa adeta bir cephanelik çıktı.
0: İki ruhsatsız tabanca, bir havalı tüfek, bir havalı tabanca, 331 fişek, bir kılıç ve pek çok suç aleti vardı.
1: Üstelik kanlı tartışmanın sebebi de ortaya çıktı. Kiracı Mehmet Taşkaya'nın eve 500 bin dolarlık masraf yaptığı ve tarafların bu yüzden tartıştığı iddia edildi.
0: Korkunç saldırıya ait yeni görüntülerde dehşeti gözler önüne serdi. Mehmet Taşkaya'nın emniyet ifadesi de ortaya çıktı. 30 yıldır kiracı olduğum binayı almak için anlaşmıştım. Ama binanın bir kısmı kaçak çıkınca harcadığım 350 bin doları geri istedim. Geri vermeyince de tartışmalar başladı dedi. Hakaretlere dayanamadığını iddia eden cani, ev sahiplerini öldürdükten sonra başlarında beklediğini, beni de kendinizi de yaktınız dediğini itiraf etti. Katil kiracı adliyeye sevk edildi.
4: Çantasını yolda düşürdü ama şansı yaver gitti. Önce 20 yaşındaki bir akaryakıt istasyonu çalışanı çantayı buldu. Ardından polisler sahibine ulaştı. 67 yaşındaki Ayşe teyze çantasını eksiksiz teslim olunca öyle bir şey yaptı ki hem polisleri güldürdü hem de izleyenlerin içini ısıttı.
5: Tamam. Yok. Allah razı olsun. 200 lira ben vereyim de yok. Bir çay yok, için benim için vallahi.
6: Israr etti, parayı polislere uzattı, bir çay için dedi. Polisler ise gülümseyerek geri çevirdi.
7: Teşekkür ederim.
5: Vallahi sağ bir çay için biz, benim şeyim.
7: Sizin
5: Allah razı olsun.
7: İşinizi gördük.
5: Ay, çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
6: Bu sıcacık görüntülerin hikayesi Karaman'da başladı. 67 yaşındaki Ayşe Gümüş 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle evine gidiyordu. Fark etmeden çantasını yola düşürdü. Ama o çantayı gören biri vardı. 20 yaşındaki akaryakıt istasyonu çalışanı Muhammed Arda Çarman. Hiç tereddüt etmedi. Çantayı yerden aldı. İçindeki kimliği gördü ve hemen polisi aradı.
8: Çanta düştü. Çantaya baktım. Hemen içinden kimliğine baktım. Kimliği gördükten sonra polisi aradım.
6: Gencin duyarlılığıyla başlayan hikayeyi polisler tamamladı. Çantadaki kimlikten Ayşe Gümüş'e ulaştılar ve çantayı sahibine eksiksiz teslim ettiler. Ayşe teyze ise o sırada çantasını harıl harıl arıyordu.
5: İşte giderken de çantayı düşürmüş. Eve vardım. Hani çanta yok. Çok üzüldüydüm ya.
6: Sonra çanta geldi. İçinde ne varsa yerli yerindeydi. Ayşe teyzenin mutluluğu da kameralara yansıdı.
5: Hiçbir eksiği tamam. Yok. Allah razı olsun. Size 200 lira ben vereyim de yok. Bir çay yok. İçin benim için vallahi.
6: Polisler almadı ama Ayşe teyze de kolay kolay vazgeçmedi.
5: Yok. Bir çay yok. İçin benim için vallahi. Bizi çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
4: Adana'da kimliği belirsiz kasklı bir saldırgan motosikletiyle yanaştığı eve kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
6: Başında kask, elinde silah vardı. Eve kurşun yağdırıp kaçtı. Görüntüler Adana Seyhan'dan. İki şüpheli motosikletle geldi, yüzlerini kaskla gizlemişlerdi. Bu şüpheli motosikletten indi, eve peş peşe ateş etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli arkadaşının kullandığı motosiklete binip olay yerinden kaçtı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı eve 10 gün önce de saldırı düzenlenmişti. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
4: İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. Araçlara yerleştirilen POS cihazları üzerinden ödeme yapılabilecek ve komisyon alınmayacak. Uygulamanın diğer ilçelere aşamalı olarak yayılması bekleniyor.
1: Minibüse kredi kartı geliyor desin.
7: İyi olur aslında. İyi olur.
9: Harika. Muhteşem bir şey olur.
6: Minibüslerde yeni dönem başladı. Artık sadece nakit değil, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.
1: Taksilerde uzun süredir uygulanan kredi kartıyla ödeme yöntemi artık minibüsler için de geçerli oluyor. Pek çok minibüs hattına post cihazı geliyor.
9: Bazen cebimizde olmayabiliyor ama bankamızda veya kredi kartımızda olabiliyor.
10: Otobüslerde başladı. Minibüslerde de olursa iyi olur.
1: Pilot uygulama Pendik'te başladı. Minibüs hatlarına post cihazı konuldu ve yolculara ikinci bir ödeme imkanı sunuldu. İşte pilot sistemin hemen peşine ise birçok ilçede daha kredi kartıyla ödeme sisteminin gelmesi bekleniyor.
9: Ne kadar hızlı yayılırsa bizim için o kadar güzel.
6: Güncel minibüs tarifesinde ise indi bindi 43 lira, öğrenci tarifesi 28 lira. Üstelik minibüslerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde de ek bir komisyon alınmayacak.
4: Ve Girne açıklarında yaşanan gemi faciası, yürekleri sızlatan o kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin hareket halindeyken sol gemi kızağının kırık olduğu kameralara yansıdı.
11: Şu anda.
12: Kim kadın öldü hadi.
13: Batıyoruz.
14: Çok canlılar yandı. O kişiler ağladı.
0: Göz göre göre ölüme sürdüler. Girne'deki gemi faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Girne açıklarında bir gemi alabora olmuş. O faciada gemideki 267 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti. O facia ilişkin yeni bir görüntü soruşturma dosyasına girdi. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu yer aldı. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı. O faciada kaybolanlardan biri de Mehmet Bayhan'dı. O adamdan da hala bir iz bulunamadı.
14: Geminin altı çok su alıyor. Herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor dedi bana.
0: Son olarak kardeşiyle telefonda konuşmuştu.
14: Yukarı gitmem gerekiyor deyip telefonu kapattı.
0: Aile kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyor.
4: İsrailli bir caninin hedefinde bebekler vardı. Elinde şırıngayla Kudüs'teki marketleri dolaşıp bebek mamalarına zehir enjekte etti. 4 bebek ölümden döndü.
6: Elinde şırıngayla market market dolaştı. Bebek mamalarına zehir enjekte etti. 4 bebeği hastanelik eden İsrailli cani gözaltına alındı. İsmail Yemşemla'nın hedefinde dünyaya gözlerini yeni açmış bebekler vardı. Marketlerde satılan bebek mamalarına gözünü dikmişti. İçi zehir dolu şırıngayla marketleri geziyordu. 41 yaşındaki cani bebek maması kavanozlarına şırıngayla zehir enjekte ediyordu. Kameralarda o anları böyle kaydetti. O mamaları yiyen bebeklerde halsizlik, uykusuzluk belirtileri baş göstermeye başladı. 4 bebek ölümden döndü. 41 yaşındaki cani İsrailli gözaltına alındı.
4: Sakarya'da tamir süresi uzayan araçlar silahlı çatışmaya neden oldu. Sanayi sitesi bir anda bakın nasıl Teksas'a döndü.
0: Aracın tamir süresi uzadı. Sanayi sitesi böyle karıştı. Bir adamın aracı bozuldu. Tamirhaneye bıraktı, ona yedek bir araç verildi. Fakat o da bozuldu.
15: Bir tanesi şu an dükkanın içerisinde. Bir tanesini ben götürdüm, başka servise yaptırıyorum.
0: Aylar geçti, araçlar yapılmadı.
15: Fakat arabalar bir aydır burada yatıyor. Ben de defalarca kendisini uyardım. Dedim ki bak bu arabaları bitir.
0: Sonunda sinirler gerildi. Adam yanında bir gençle sanayiye geldi.
15: Tartışmaya başlıyorlar. Kendileri burada silahlanmışlar. Ondan sonra geliyorlar, burada çatışmaya giriyorlar.
0: Tamirci müşterisine ateş açtı. O da aracıyla tamirciyi ezdi.
15: Bir tanesi yaralı, bir tanesi cezaevinde. Ötekilerin tedavileri sürüyor.
0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
4: Konya'da bir vatandaştan istenen 150 liralık APP plaka değişim ücreti dava konusu oldu. Mahkeme hizmet bedeli kılıfına göz yummadı ve iki görevliye hapis yolu göründü. İşte sürücüleri yakından ilgilendiren o emsal kararın ayrıntıları.
16: İki tane plaka için başvuruda bulunduk. Bizden adam başı 150 TL para talep ettiler.
0: APP plaka değişimi için 150 lira hizmet bedeli istediler.
16: İki tane plaka

0: aktardık. Bunun hizmet bedeli olarak 150-150-300 lira para veriyoruz. Doğru mu?
1: Evet.
2: Görevi kötüye kullanma suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.
1: Hayır, plakası hizmet karşılığı.
0: Tamam, neye hizmeti? Plaka hizmeti değil mi?
2: Konya'da yaşayan Furkan Bakdemir, APP plaka değişimi için Karapınar'da bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti.
0: Konya'da niye bu hizmet bedelini
3: almıyorlar? O da almıyor, bizim o da alıyor yani. Bu odaya bağlı bir şey.
2: Burada kendisinden plaka başına 150 lira talep edildi.
4: İki tane plaka için başvuruda bulunduk. Bizden adam başı 150 TL para talep ettiler. Daha sonra biz işimiz görülsün diye hani tamam dedik.
2: Tamam dediler demesine ama şüphelenmişlerdi. Şoförler odasını aradılar, işin gerçeğini öğrendiler.
4: Bize bu para yasal değil dediler.
2: İstenen paranın yasal olmadığını görevlere de söyledi ancak ikna edemedi.
0: Şoförler odasını aradım sonra. Yok dedi. Yok. Böyle bir ödeme yok.
2: Konu mahkemeye taşındı. İki görevliye görevi kötüye kullanma suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
5: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinin detayları netleşti. Kira fiyatları, ilçeler ve başvuru şartları hepsi belli oldu. İşte detayları.
6: Fiyatlar piyasaya göre uygun.
7: Çok faydalı. Özellikle gençlerimiz için çok önemli.
2: İlçeler, kiralık fiyatları, başvuru şartları hepsi belli oldu. 15 bin liralık sosyal konutta tüm ayrıntılar açıklandı.
8: 4 ayrı büyüklükteki dairelerin kiralarına bakacak olursak 1 artı 1 daireler 10 bin liradan, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1'ler 15 bin lira, 4 artı 1 büyüklüğündeki dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlıyor.
6: 40 bin vereceğine 10 bin veriyor. Geri kalan 30 bine de ailesine harcar.
7: Çok umut verici. Gerçekten umut verici.
2: Kiralık sosyal konutlarda 3 yıl yaşanabilecek. 3 yılın sonunda yeni hak sahipleri belirlenecek. İstanbul'un 12 ilçesinde olacak.
9: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
8: Kiralık konut projesine katılım şartlarına bakacak olursak 18 yaşından büyük ve evli olmanız gerekiyor. Ayrıca İstanbul'da en az 1 yıl ikamet etmeniz zorunlu. İşte diğer şartlarsa şöyle.
2: Aylık hane gelirinin 100 bin liradan az olması. Ayrıca tapuda kayıtlı konut olmayacak.
9: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz.
2: Düşük kira ödeyecek olan hak sahipleri ev almak için peşinatlarını biriktirebilecek.
9: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
7: Çok güzelmiş. Anadolu yakasında da var. İnşallah faydalanırlar gençlerimiz özellikle.
5: İşten çıkarıldım dedi, kılıçla belediyeyi bastı. Belediye binasına kılıç ve silahla saldıran saldırganı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İşte Kastamonu Belediyesi'nde yaşanan korku dolu anlar.
10: Silah tüfek mi o ya? Tüfek mi? Kılıç mı?
2: İşten çıkarıldım dedi, belediye binasını birbirine kattı. İddiaya göre M.Ö. Kastamonu Belediyesi'nde çalışıyordu. İşten çıkarıldı. Bunun üzerine adam öfkelendi. Aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istedi. Talebi yerine getirilmeyince de olanlar oldu. Şüpheli yanındaki kılıç ve tabancayla dehşet saçtı. Belediye binası önünde bekliyordu.
10: Silah diyorlar, sonra
2: polis ekipleri sevk edildi. Önce şüpheli ikna edilmeye çalışıldı ama şüphelinin teslim olmaya niyeti yoktu. Havaya ateş açtı. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonuç verdi. Şüpheli teslim oldu. Silah da kuru sıkıydı.
5: Maganda terörü bu kez ünlü bir ismi hedef aldı. Oyuncu Melisa Döngel trafikte güpegündüz silahlı tehdide maruz kaldı.
8: Araçla önünü kesti, silahla tehdit etti. Ünlü oyuncuya dehşeti yaşattı.
11: Yani o olayı çok açıklamak istemiyorum. O taraf için de hassas bir konu.
8: Görüntüler İstanbul Sarıyer'den.
11: Sarıyer'de oturuyorum, hep Sarıyer'de oturdum.
8: Ünlü oyuncu Melisa Döngel bir arkadaşıyla trafikte seyir halindeydi. Başka bir sürücüyle tartıştı.
11: Kırıldım, üzüldüm ve sinirlendim.
8: O sürücü aracıyla oyuncunun önünü kesti, silah göstererek tehdit etti.
11: Bazen psikolojik olarak ne yaptığını bilemeyecek bir hale gelebiliyorsun. Benim için de öyle bir andı.
8: O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
11: Olayı izleyen, olayı şahitlik eden, herkesten özür dilerim. Böyle bir şeyle kimsenin karşısına çıkmak, belki de küçüklere bu şekilde örnek olmak istemez.
8: Silahlı Magan da cezaevine gönderildi.
5: Amasya'da 3000 lira olan kuru bamyanın fiyatı İstanbul'da tam 6300 lirayı buldu. Eskiler Hızır'ın cebinden düşmüş derdi ama bu bamya cebi delip geçiyor.
12: Konya'dan alıyorum. Konya'da meşhur onun yemeği. Çok güzel. Olmazsa olmaz düğünlerimizde.
2: Amasya'nın tescilli çiçek bamyası kurutulunca adeta altın değerine ulaşıyor.
13: Özellikle kurusunu çorbalarda tüketiyoruz.
8: Kilosu adeta gram altında yarışıyor. Hızır'ın cebinden düşen kuru bamyanın kilosu dudak uçuklatıyor.
2: Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar tek tek ipe dizilip kurutuluyor.
14: 10 kilo yaştan 1 kilo kuru bamya çıkıyor.
8: Amasya'nın tescilli kuru çiçek bamyası kendi yerinde 3000 liradan satılıyor. Fakat bu kuru bamyalar Megakent İstanbul'a geldiğinde ise fiyatı 6300 lirayı bulabiliyor.
15: Amasya'da 3000 olduğuna göre İstanbul'da 6330 normaldir yani. O kadar yol geliyor, zahmet oluyor, işçiliği çok, bu elle toplanıyor ve ipe geçiliyor, kurutuluyor. Yaşı da var ama kurusu daha lezzetli olduğu için.
13: Bence normal, çünkü Amasya'dan buraya gelene kadar birçok elden geçiyor. O yüzden fiyatlarının da böyle olmasını normal buluyorum.
2: Amasyalılar bu özel ürünü Hızır'ın cebinden düşen bamya diyerek değerli görüyor.
14: Hızır'ın cebinden düşen bamya. Bu çok mükemmel bir şey. Yaşının kilosu 300 lira. Kurunun kilosu 3000 lira.
8: Hem pazarcı esnafı hem de aktarcı esnafı ise çözümü gramajla satmakta buldu.
15: Vatandaşlar kiloyla artık alamadıkları için, fiyat biraz yüksek olduğu için, şöyle 100'er gram paket halinde yaptığımız için vatandaşlar bu şekilde alıp tadına bakıyor.
13: Hatta yeni aldım, 100 gram kadar bir bamya.
2: Çiçek bamyanın yaşının kilosu pazarda 300 lira.
16: Onu severim. Bir hafta koy önüme, yerim onu.
17: Parası olan alır.
8: Siz tüketiyor musunuz kuru bamya?
17: Kuru yok, yaş.
18: Normalde çorbasını yapıyorlar ama biz tüketmiyoruz. Yaşını daha fazla tüketiyoruz.
5: İtalya'da araç tutkunu bir otomobil ustası sadece yarım metre genişliğinde tasarladığı araçla Guinness Rekorlar kitabına girdi. İşte görenleri şaşkına çeviren dünyanın en dar otomobili.
2: En dar otomobili üretti. Guinness Rekorlar kitabına girdi. İtalyan otomobil ustası Andrea Marazzi 1993 model bir arabayı yeniden tasarladı. Bu tasarım bütün alışılagelmiş modellerden farklıydı. Marazzi dünyanın en dar aracını üretti. Bu araba yalnızca 50.20 santimetre genişliğinde. Ve bu araç elektrikli, tek şarjla 25 kilometre yol kat edebiliyor. En fazla 15 kilometre hıza ulaşabiliyor. Görenleri şaşkına çeviren tek kişilik otomobil Guinness Rekorlar kitabına da girdi.
5: Kuru yemiş tabaklarının vazgeçilmezi kabak çekirdeği büyük bir risk taşıyor olabilir. Avrupa'da kabak çekirdeği alarmı verildi. Kabak çekirdeği yiyen 81 kişi hastanelik oldu. Raflardan toplatılmaya başlandı. Peki kabak çekirdeği gerçekten zehirler mi? İşte detayları.
8: Hepimizin sevdiği kuru yemiş tabaklarının vazgeçilmezi kabak çekirdeği. Ancak bu kez kabak çekirdeği oluşturduğu tehlikeyle gündemde.
19: Kabak çekirdeğinde bazen saklama koşullarına göre bir takım üremeler söz konusu olabiliyor.
8: Günlük hayatta sıkça tüketilen kabak çekirdeği için alarm verildi. Avrupa'da 81 kişi kabak çekirdeği yedikten sonra hastaneye başvurdu.
19: Besin zehirlenme söz konusu olabilir. Burada yine mide bulantısı, kusma, ishal, çift görme gibi şikayetler ve semptomlarla bireylerin başvurduğunu görüyoruz.
20: Ama ilginç bir durum vardı. Kabak çekirdeği yiyenlerde salmonella bakterisine rastlandı.
19: Bazen de kontamine olabiliyor besinler. Yan tarafında bulunan başka bir besinin bozulmasıyla beraber oradan bir bulaş alması, orada bir üreme gerçekleştirilmesine yol açmış olabilir.
21: Kabak çekirdeği Avrupa'da sağlık

0: kurumlarının da radarına girdi. Görülen vakalar sebebiyle raflardan toplatılmaya başlandı.
1: Örnek alacaklar ve bu örneklerde ve kabak çekirdeğinden de alınacak. Kabak çekirdeğinin incelemesi yapılacak. Hangi üreme gerçekleştirilmiş?
2: Diğer yandan Belçika'daki bir tavuk çiftliğinden çıkan yumurtalarda da salmonella'ya rastlandı. Vaka sayısı 312'ye yükseldi.
3: C3-1K suç örgütüne operasyon düzenlendi. Bunlar kim biliyor musunuz? Kahramanmaraş'taki okul saldırısında o okul saldırganını, o kahraman ilan eden okul saldırganını kahraman ilan eden örgüt. İletişim platformlarında panik yaratmaya yönelik içerikler üreten 32 şüpheliden 27'si yakalandı. İşte detayları.
4: Sanal medya ve iletişim platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşmak, tehdit ve şantaj.
5: İşte bunlar C31K yani cehennemin 31. katı isimli suç örgütünün karıştığı suçlardan sadece birkaçı.
4: Ve ayrı bir parantez.
5: Suç örgütü iletişim platformundaki grubunda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 kişiyi hayattan koparan cani kahraman ilan etmişti.
4: Söz konusu gruplar üzerinden kan donduran paylaşımlara imza atmışlardı. İşte tüm bunlar suç örgütüne yönelik operasyon için ekipleri harekete geçirdi.
5: 19'u suça sürüklenen çocuk 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4: Baskınlarda 27 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma devam ediyor.
3: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
4: Ağaç kesiyorlardı ama güvenlik önlemleri yetersizdi. Kaza geliyorum dedi. Kesilen ağaç o anda yoldan geçen motosikletin üzerine devrildi. Motosikletli ağacın üzerine devrilmesiyle yere savruldu. Hayatını kaybetti. Alaska'da eyalet fuarı düzenlendi. Fuar renkli görüntülere sahne oldu. TV kağıdılı bu sincap su üstünde hünerlerini sergiledi. Can yeleğini giydi. Küçük teknenin arkasında su kayağı yaptı. Görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir adam inşaatı kontrole gelmişti. İkinci kata çıktı, telefona dalmıştı. Önündeki boşluğu fark etmedi. İkinci kattan aşağı işte böyle düştü. Tutunmaya çalıştı ama başaramadı. İşçiler adamın arkasından baka kaldı. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji adımları devam ediyor. Son olarak Gökyuvatan'ın yenilmez İHA'sı Bayraktar Akıncı yine sahnedeydi. Sinop açıklarında yeni vitesle imza attı. Akıncı'ya süpersonik İHA 300 balistik füze mühimmatı yüklendi ve o an hedef 250 kilometre uzaklıktaydı. Bayraktar Akıncı hedefe kilitlendi ve atışını yaptı. Tam isabetle vurdu. Başarılı bir testi daha geride bıraktı. İkisi de hızlı, ikisi de dikkatsizdi. Kontrolsüz kavşakta kaza kaçınılmaz oldu. Motosiklet ve otomobil işte böyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletli iki kişi devrildi. Kazada üç kişi yaralandı. Sakurajima yanardağında patlama meydana geldi. Gökyüzüne binlerce metre yükseklikte kül ve zehirli volkanik maddeler fışkırdı. O anlar an be an kaydedildi. Japonya'da kırmızı alarm verildi. Yanardağın 2 kilometre yakınındaki bölgeye girişler yasaklandı. Yerleşim yerlerinde de tedbirler artırıldı.
3: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam.

0: devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makineni yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi. Şehre dönüş özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: Bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Sadece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple.

Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Ve

0: pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
0: Türkiye'nin dürümü. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Nikah masasını bir kez görmek bile zorken o tam 7 kez nikah masasına oturdu. Aşkın kitabını yazan Seda Sayan, 7 kere evlenen kadın ilişkiden ne anlar diyenlere bakın nasıl cevap verdi.
3: Geliyorsa senindir, gelmezse zaten senin değil ki.
4: 7 kez evlenmesini eleştirenlere cevap verdi.
5: Bazı eleştirilere bakıyorum. Diyorlar ki 7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya?
4: İlişkiden ne anılar diyenlere meydan okudu.
5: Asıl 7 kere evlenendir diyeceğim.
4: Bir etkinlikte sahneye çıktı, başarı hikayesini anlattı.
5: Önce inanmak, kendine inanmak. Ben kendime hep çok inandım.
4: Konu ilişkiler hakkında verdiği tavsiyelere geldi.
5: İlişkilerle ilgili konuşuyorum.
3: Bak siz çat diye çekilmeyi bilmiyorsunuz. Kendine güveniyorsan kendinden mahrum edeceksin.
4: 7 kez evlenen birinden ilişki tavsiyesi mi alınır eleştirilerine cevap verdi.
5: Bazı eleştirilere bakıyorum. Diyorlar ki 7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya? Ne tavsiyesi? Asıl 7 kere evlenendir diyeceğim.
3: Bırakacaksın, ağlamayacaksın, zırlamayacaksın.
2: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Gök gürültülü sağanak geliyor. Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşüyor. Özellikle pazar günü için uyarı geldi. Akşama kalmadan eve erken dönün, sağanakta ıslanmayın.
6: Aşırı sıcak, bunalıyoruz.
7: Bayağı sıcak, durulmuyor ya dışarıda.
8: Yazı mı seviyoruz, kışı mı?
6: Kış. Artık sonbahar geldi.
8: Havalar zaten sürekli böyle bir kötü, bir iyi.
4: Bu defa gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Pazar günü akşama kalmayın, eve erken dönün.
9: Dışarı çıkacağım Nişantaşı'na.
8: Eyvah eyvah, yağmur geliyor.
9: Gerçekten mi? Çok kötü oldu.
8: Gelsin artık soğuk havalar diyorum. Hafta sonu şöyle güzel bir plan yaptınız. Sabah denizde yüzdünüz, ardından piknik yaptınız.
6: Yani hafta sonu denize gidebilir miyim diye düşünüyorum ama artık deniz havası kalmadı.
8: Yağmur.
6: Yağmurda da gidilir. Havuza gidecektim.
8: Ancak akşam geç saatte eve dönmeyin. Çünkü gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
6: Vardı ama yağmur varmış maalesef.
8: Ne vardı plan?
6: Rumelik Havana gitmeyi düşünüyordum.
8: İstanbul'da pazar günü sağanak yağış geliyor ve aralıklı bir şekilde çarşamba gününe kadar devam edecek. Yani şemsiyesiz dışarıya çıkmayın. Ayrıca hava sıcaklığı 3-4 derece birden düşecek.
6: Gündüz çok fazla sıcak olduğu için yani kimse dışarı çıkası falan gelmiyor.
4: Marmara ve Karadeniz bölgeleri dışında yağış beklen.

0: yağıyor.
1: Yaz bitti ama sıcaklık devam ediyor.
2: Efendim, bu haberimizle ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
3: Ziraat Bankası sunar.
2: 11 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,60 TL, euro 56,44 TL, altın 6825 TL, borsa ise günü 14.467 seviyesinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
3: Ziraat Bankası sundu.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Leo, ne oldu?
1: Kardeş dayı, fırtına geliyor. Geri dönelim.
0: Korkmayın. Yakınlarda bir sığınak var.
2: Önümüzde bir sığınak var ama fırtınayla aynı yönde. Belki geri dönsek çok daha iyi olacak.
0: Olmaz. Asla olmaz. Gece yarısı orada olmalıyız. Ziyu, diğerlerine söyle. Hızlanın.
1: Kardeşlerim, acele edin. Fırtına yaklaşıyor. Bir an önce Georgia'ya gitmeliyiz. Hadi! Daha hızlı!

Beşiktaş 9.

Kenardan ilerleyin. Bir yol bulun.

0: Yaşasın majesteleri!
1: Majesteleri, Pekin'den bir mesaj aldık. Güneydeki bir asi grup buraya geliyormuş. Silah almak için de altınları varmış. Liderleri ise Tianyun.
2: Tianyun.
3: O asiler hangi cüretle benim bölgeme girer?
1: Efendim, ne yapalım?
3: O asi lideri yakalayın hemen.

0: Zuyu, baksana. Haydutlar. Herkese söyleyeyim. Haydutlar, silahları hazırlayın. Bunlar haydut.
1: Al bakalım, hadi.
2: Tamam, pekala. Tamam,
1: hadi. Hadi, hadi,
3: devam
1: hadi.
3: Et, devam et.
1: Hadi, çabuk ol.
2: Unutma.
1: Hadi.
4: Hücum!
5: Geri al! Okey,
6: yakalayın!
5: Cihan Yıl, hadi! Dikkat et!

0: Şefimiz, işte Tianyu. Onu prens istiyordu.
1: Götürün. Efendim?
2: Yine ne var? Mantian Hong, suçluyu bize teslim et. Söz veriyorum, suçlamada bulunmayacağım.
0: Sen sadece dördüncü seviyede bir subaysın. Prensin işlerine burnunu sokmaya kalkma.
2: Prensi işe karıştırarak beni korkutma. Senin şu prensin bile bana saygı duymalı. Beni nasıl geri çevirirsin? Suçluyu bana veremen.
0: Gidelim.
2: Bir subaya kılıç mı çekiyorsunuz? Bunun için kelleniz gidebilir. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin.
0: Enke ve Anka, onu bırakın.
2: Yüzbaşı Enk.
1: Efendim?
2: Şu suçluya eşlik et.
1: Emredersiniz.
2: Hadi gidelim. Yürüyün.

0: Hey patron, evdeyiz. Uyansana.
1: Eve geldik mi?
0: Patron, rüyanda güzel şeyler mi gördün?
1: Ne rüyası?
0: Salyan akıyordu, inkar edeyim deme.
1: Gerçekten.

0: Efendim Mao döndü.
1: Evet, geri döndük.
2: Merhaba.
3: Efendim Mao döndü.
2: Zorlu bir yolculuk yaptınız.
4: Büyük baba.
1: Evet. Pek çok yere gittim ama insanın evi gibisi yok evlat. Kardeş Kuyu.
5: Hey.
1: Okuma gözlüğün işte geldi kardeşim.
5: Teşekkür ederim.
1: Bunu da çok daha iyi göreceksin.
5: Çok düşünceli biz.
1: Sonra görüşürüz kardeşim. Kardeşim.
3: Ne?
4: Teşekkür ederim.
3: Senden isteklerimi getirdin mi?
1: İşte.
3: Teşekkür ederim.
1: Bir gelişme var mı peki?
3: İşte.
1: Dinle bak, sakın pes etme. İşte bunu kullan. Bu gece zil yine ver. Kadınlar pasiftir. İlk hamle erkekten gelmeli. Bir şeyler yapmazsan sonsuza dek birlikte olamazsınız, anladın mı?
3: Oldu Bil.
1: Biraz daha çalış. Akşama görüşürüz. Tamam mı?
3: Hadi.

0: Ali dönmüş.
1: Aha, döndüm.
2: Miyuzu burada değil.
1: O. O. Ne? Kim o? Bu büyük kabalık. Yakaladım seni. Efendi Liu. Ben sandım ki...
3: Beni Liu Zhu sandın. Değil mi? O sakladığın nedir? Olamaz.
1: Ha?
3: Kim yaptı bunu?
0: Baba, ne oldu? Kurula kendini.
2: Ah, bu harika.

0: Evet. Beni ısıttı.
1: Çok fazla içme. Tek kadeh.
0: Bir ya da iki kadeh fark etmez benim için.
1: Sağlığın için iyi değil. İçmeyi bırak. Oğlum, kaseyle çubukları getir.
2: Tamam.
0: Şey şu tabağı, sen Uzong'dan onarmasını istedin mi? Uzun zamandır seni bekliyor ha.
1: Her seferinde bu saçma konuyu açıyorsun.
0: İçkiyi bırakmamı istiyorsun. Ben de evlenmeni istiyorum işte o kadar.
2: İşte mi o amca? Ha,
0: teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Tava hala iş görüyor. Parçalandığı zaman ona gönderirim. Tadı iyi mi?
0: Çok iyi.
1: Bu akşam partide çok yoğun olacaksın. Karnını doyur ve dinlen. Hadi gel.
2: Daha az içmelisin.
0: Küçük şeytan.
3: Efendim, sorduğum için bağışlayın. Neden güneyli bir avuç asi için prensi düşman ediniyoruz?
4: İmparatorluk mahkemesine göre onlar birer asi. Ama benim için ülkenin kaderini ellerinde tutan adamlar. Tianyun'u Altın Vadi'ye götürün. Mao'yu bulun. Sanırım ona yardım edebilir.
0: Hey, bunlar hazır.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkatli ol.
5: Şunu bilin ki Tanrı dünyadaki tüm insanları sever.
1: Hadi yiyelim, buyurun.
6: Herkes erkenden gelmiş. Hadi. Hadi içelim.
0: Pekala, tamam tamam, zaman geldi, zaman geldi. Bebek Vueri kutsama vakti.
5: Hadi başlayalım.
0: Sağlıklı ol, uzun ömürlü ol, varlıklı ol, çok mutlu ol ve güler yüzlü ol.
6: Teşekkür i̇şte, ederiz.
0: Bebek için kırmızı kese.
6: Teşekkür ederiz, sağ olun.
5: Onu kutsadın, ben de vaftiz etmeliyim.
7: Evet, harika. Hadi
8: yemek alın. Buraya gel, buraya gel.
0: Pekala, hadi içelim. Bebeğin sağlığına içelim birlikte. Hadi bakalım. Tebrik ederiz Şirgen. Hepinizin şerefine, şerefinize. Aa, etler soğuyor. Hadi mangal atayım.
8: Hadi. Hadi, hadi.
0: Hadi için bakalım.
8: Hadi, hadi, hadi.
9: Hadi, hadi. Hadi. Herkes yemeğe.
1: Baba, gidip onlara yardım edeyim.
8: Budala.
5: Saklanma. Saklanma. Bizle eşlik etmek istemiyorsan kutlamak için burada seninle kalabilirim. Bu yerin ilk bebeği olduğunu biliyorsun.
1: Bange, hazır mı acaba?
10: Evet, al bakalım.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
6: Bekle, bekle. Dinle.
1: Ne dedin? Seni duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle söyle.
6: Aslında
1: sesini yüksel.
6: Sessiz ol.
1: Tamam, boş ver.
6: Sessiz ol.
0: Şimdi ne pişiriyorsun?
6: Kuzu böbreği ve et var efendim. Evet.
0: Ne dedin? Seni duyamıyorum. Yüksek sesle konuşsana.
6: Tamam, beni kızdırma.
11: Sakin ol. Sakin ol. Askerler geliyor.
6: Efendim,
11: askerler geliyor.
6: Tuhaf davranıyor.
11: Kaçın.
0: Sen ona bir içki daha ver. Bir yudum aldıktan sonra normale dönecektir.
8: Tamam.
11: Askerler
8: tamam.
11: Geliyor, kaçın.
8: Tamam.
5: Burası güvenli. Askerler gitti.
8: Gitmişler mi?
11: Gitmişler.
8: Başlayabilirsin.
0: Pekala, tamam tamam, hadi başla. Sen başla.
6: Kardeşlerim ve akrabalarım. Evet. Büyüklerim, geldiğiniz için sağ olun. Pekala. Doğan ilk oğlumu kutlamak için. Sizlerle kadeh kaldırmak istiyorum. Hep birlikte.
10: Şerefe. Senin şerefine.
2: Umarım çocuğun 100 yıl yaşar.
8: Umarım üçünüz birlikte mutlu bir hayat sürersiniz.
0: Evet, evet.
10: Şerefe. Evet, hadi bakalım.
2: Evet, durun.
11: Evet. Hadi. Durun.
0: Durun. Bugün çok özel bir gün. Ve Altın Vadi uzun zamandır böyle mutlu bir gün görmedi. Ve bunu da ona borçluyuz. Ben de bu vesileyle küçük bir şey planladım. Bu güzel topluluğumuz için tabii. Umarım beni bağışlarsınız. Ve bugünü her zaman hatırlarsınız. Cilfa, Şaluza, Allah. Hazır mısınız arkadaşlar?
11: Evet.
0: Başlayın.
5: Baksana, ne kadar güzel vakit geçiriyorlar.

0: Buna bir son verin.
1: Hayır. Yardım et.
0: Olamaz.
1: Lütfen. Yardım edin.
0: Bırakın.
1: Lütfen.
2: Sayın Vali. Şaşırmış gibisin. Bana karşı gelmemen için uyarmıştım. O asiyi teslim et. Yoksa karın ve oğlun ölecek.
0: Onları incitmeyin. Eşim. Hayır.
2: Bekle.
3: Anne. Anne.
0: Karımı ve çocuğumu bırakın.
3: Hayır.
0: Prensin köpeklerinden bile daha aşağısın.

0: Tenyun. Altın Vadi'ye giden yolu biliyorsun. Ve dikkatli git. Ben valiye rapor vermek için dönüyorum.
1: Anlıyorum. Yolun açık olsun.
0: Hoşça kal.

0: Nasılsınız majesteleri? Buraya bizi ödüllendirmek için mi geldiniz? Lordum?
1: Tian Yun'a ne oldu?
0: Zhu'nun evindeki kaos sırasında çıkan yangında öldü.
1: Sahi mi? Ama ben bu şekilde duymadım.
2: Bari Tian Yun'u nerede saklıyor?
1: Benim duyduğuma göre onu gelirken Bali Zhu'ya kaptırmışsın. Onu ikinci kez elinden kaçırdın. Beceriksizliğin için ödül mü bekliyorsun?
0: Majestelerim, sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama bir ya da iki hırsız fark etmez efendim. Sizin dikkatinizi hak etmeyen tipler. Ayrıca altın bizim elimizde. Ve Zhu sorununu da tamamen çözdük. Siz her şeye sahipsiniz efendim.
1: Sersem. Tian Yun yaşadığı sürece acı çekeceğim demektir. Ve bunun sorumlusu da sadece sensin. Verdiğin görevi iki kez eline yüzüne bulaştırdın.
0: Bana bir şans daha verin efendim. Hemen yola çıkacağım ve Tian Yun'u yakalamak için Altın Vadi'ye gideceğim.
1: Onu ölü ya da diri getir. Bu senin son şansın. Eğer başaramazsan ikimiz de sonuçlarına katlanacağız.
0: İyiliğiniz için teşekkür ederim. Yemin ederim, bu eski hırsıza bir gün dersini vereceğim.
3: Eşef, bir içki al, seni gevşetir.

0: Baksana şuna.
1: Evet, onu gördüm. Görüyorum.
2: Evet, orada.
1: Evet.
2: Sessiz ol. Sessiz ol. Tamam mı?
3: Kendine geliyor.
4: Sen kimsin? Ve buraya nasıl geldin söyle.
3: Burası altın vadimi. Mao Efendi kim? Mao Efendi hanginiz?

0: Yaralısın. Kendini fazla zorlama. Hı?
1: Mao Efendi. Buradaki insanlar dışarıdan gelenlere karşı temkinli gibiler.
0: Sen buralı biri değilsin. Yoksa bilirdin. Temkinli olmak hayat kurtarır derler.
1: Biri söylemişti. Altın Vadi çok güvenli bir yermiş.
0: Bunları mı arıyorsun? Van Shugan şehitleri için tam 86 tablet. Bu tuhaf.
1: Vali Zhu'yu en başta tanımadığım doğru. Yanlış tarafta yer alıyor olsa da onun doğru bir adam olduğunu hissediyorum. Haklıyla haksızın kim olduğunu ayırt edebilen biri. Kaybettiğim altınlarla silah ve top alınacağını biliyordu. Görevimizin şu anki hükümdarlığı çökertip yeni bir ulus kurmak olduğunu da biliyordu.
2: Bekle! Bu tableti yanına al.
1: Çok onurluca bir seçim yaptın. Yoldaşlarımın boş yere ölmediklerine eminim. Bir gün vali beni serbest bıraktı. Ama prens onu rahat bırakmayacaktır. Beni korkutan şey onu öldürtme olasılığı. Prensin adamları çok kötü insanlar. Her şeyi yapabilecek tipler. Bu yüzden...
0: Yeter artık. Seni buraya vali gönderdiği için sana yer vermeye mecburum. Ama kayıp altınların konusunda sana yardımcı olamam üzgünüm. Altın vadi dışındaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Benim için sadece altın vadi önemlidir.
1: Mao Efendi, o altınlar ülkemizi kurtarabilir. Ana vatanımız parçalanırsa o zaman yaşamak için bir yerimiz kalmaz.
0: Sana yeter dedim. Burada kalabilirsin istersen. Kurallarımıza uyduğun sürece. Burada kalmak isteyenler geçmişi bir yana bırakıp geleceğe bakmalıdırlar. Ve unutma. Altın vadiye giren bir daha asla buradan çıkamaz.
1: Bir dakika. Vali bu konuda sana güvenmiş.
0: Yaralısın, dinlenmen lazım.
3: Böyle iyi. Devam et.
4: Şimdi meşgulüm.
5: Devam et.
6: Haydutlar! Haydutlar geliyor! Haydutlar geliyor!
3: Mali haber vereyim.
7: Hadi, hadi.

0: Korkmanıza gerek yok. Buraya hiçbirinizle savaşmaya gelmedim. Ben sadece bir yabancı arıyorum. Bir kanun kaçağı. Tian Yun.
1: Hadi, onu teslim edin.
2: Her köyün kendi kuralları vardır. Buraya gelen kim olur?

0: olursa olsun bizden biri kabul edilir. O da bizden biri. Her istediğini alamazsın değil mi?
1: Ha, cesursun ve gözü peksin. Öte yandan çok zeki olmaman gerçekten kötü. Burada kaç köylü var acaba? 100 kadar mı? Ve ben 100 cana karşılık sadece birini istiyorum. Şimdi bunun için matematik yapmam gerekir mi?
2: Yeter artık. Masumları bu işe karıştırma. Beni yanında götürebilirsin. Sizinle geleceğim.
1: Bu da ne? Yoksa bir silah mı?
0: Tavuğu kesmek için kasap bıçağı gerekmez.
3: Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız.
1: Hepiniz... Onu verin. Savaş mı istiyorsunuz?
4: Dur Goe, oraya gitme.
5: Goe, bunu yapma.
4: Dur.
5: Hey. Ne yapıyorsunuz?
6: Hadi, hadi.
5: Yapmayın.
6: Koş buradan.
5: Geri çekil.
6: Hadi, hadi, acele edin, hadi. Hadi, gidin buradan.

0: Öleceksin, koş.
1: Hadi. Daha çocuklara dokunmayın.
2: Al bakalım.
0: Kaçın.
2: İçeri girin. Çabuk, çabuk olun. Hadi. Çabuk.

0: Bunu seviyorsan kal. Burada ölme.
1: Çekil el.

Ben sensiz nasıl yaşarım?

0: Yeter artık.
1: Bu adam altın vadiye bela getirdi.
0: Üzgünüm. Üzgünüm. Sizleri tehlikeye attığım için.
2: Buraya neden geldin acaba? Hadi söyle.
3: Bu doğru. Sen kimsin söyle. Sen geldin ve haydutlar da geldi. Konuş. Sana buradan kim söz etti?
0: Vali Zuh'un arzusuydu. Bizim kurtarıcımız. Buraya o gönderdi. Tianyu'nu kabul ettiğim için beni suçladığınızı biliyorum. Bu yüzden endişelenmekte haklısınız tabii. Ama sizi kurtarıyorum.

0: kurallarımızı hatırlatmak isterim. Bir altın vadiye girdiği zaman ona geçmişini sormayız biz. Geçmişte herkes acılar çekmiş olabilir. Biz neden buraya geldik? Kardeşimiz Liu, onun asıl adı Liu Shan. Onu tanıyorsunuz. Efsanevi Pekin kılıcı olarak tanınır. 8. Ulus Ordusu Pekin'e saldırdığı zaman King'in adamları her yeri yağmalamıştı. Ama Liu ve kardeşleri orada kaldılar ve onlara direndiler. Ve başardılar. King'in adamları da ona hapse attı. Onunla orada tanıştım ben. Bu adam bir zamanlar donanma gücündeydi. En genç kumandandı. Fransız donanması Mavey'e geldiğinde düşmana ateş eden ilk kişi oydu. Sonra tutuklandı ve kuzeye sürgüne gönderildi. Ve tesadüfen ben de oradaydım. Bu çaya gelince...
1: Affedersin, midem ağrıyor.
0: Bu çay seçkin bir aileden geliyor. Ama bunu hatırlatmayı ve hatırlamayı sevmiyor. Bu yüzden hikayemi anlatacağım. Wu Zong'la ben Yihetuan topluluğunda tanıştık. Zinchu anlaşması imzalandıktan sonra. Direnişçiler arasında olduğumuzdan imparatorun mahkemesinde yargılandık. Ve sonradan Vali Zhu kaçmamıza yardım etti. O olmasaydı bugün burada olmayacaktık. Bu yüzden kurtarıcınız ben değilim. Sizin kurtarıcınız Vali Zhu. Gidecek hiçbir yeriniz olmadığında size yardım etmemi rica etti. Ve 10 yıl önceki haliniz işte karşınızda. Tian Yun aynen öyle. Direniş ya da politika umurumuzda olmayabilir. Ama onu Altın Vadi'ye, vali gönderdiği için onunla ilgilenmeye mecburuz. Bu bizim borcumuz. Bunu yapmalıyız.
2: O halde konuşacak bir şey yok. Mo Efendi, onu korumamız altına alıyoruz.
3: Evet, bu doğru.
4: Onu
3: evet.
4: Koruyacağız.
5: O bizim.
6: Bugün haydutlar geldi. Onu korumamız gerek. Yarın King'in ordusu gelecek. Bizi rahat bırakmayacaklar.
0: Bu yüzden buradayız. Ne yapacağımızı düşünelim, plan yapmalıyız.
7: Gidecek bir yerimiz yok. Kalıp savaşmak zorundayız.
2: Bu doğru. Korkaklar gibi kaçamayız. Onlarla savaşacağız.
8: Evet, doğru. Savaşacağız.
0: Mubay, sen ordulara komuta ettin. Onların buraya gelmesi ne kadar zaman alır?
6: Başı Çenk'ten gelirlerse 2 günden daha az.
0: Tamam. Zamanımızı iyi kullanalım. Ziren, Liuzu, tüm kadınları ve çocukları dağa götürün. Yaralılar da onlarla birlikte gitsin. Diğer herkes savaşmak için burada kalıyor, tamam mı?
8: Evet!
6: Haydutlar bu sefer şaşırdı çünkü bizi hafife almışlardı. Ama gelecek sefer en az 100 kişilik gruplarla saldıracaklar.
0: Mubay, savaşı kazanmak için düşmanını tanımalısın. Sayıca az olabiliriz. Ama burası altın vadi. Onları yenmek için arazi bilgimizi kullanacağız. Strateji belirleyelim.
2: Efendim Mao.
0: Mubay.
6: Peder Fang kayıp.
0: Nereye gitmiş olabilir ki?
6: Bilmiyorum. Ama kendisi bu sabah bir kadın hayduttan bahsetti. Onların liderinden. Dediğine göre boynunda haç varmış.
0: Tanrı insanların kalbindedir. Farklı kalplerin farklı tanrıları vardır. Onu bulmalısın hemen. Hadi geri getir onu.
6: Tamam.
9: Tanrım, yanımda durduğun için teşekkürler. Ve bana güç verdiğin için. Lütfen beni kutsamaya devam et. Bana huzur ver ve yol göster. Ve bana ışığını ver. Amen.
10: Cehenneme gideceksin ama yine de kurtulabilirsin. Bugünden itibaren kötülük yapmayacağına emin et. Altın Vadi huzurlu bir yer. Tek istediğimiz rahat bırakılmak ve barış içinde yaşamak. Sen ve ben Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunu asla unutma, tamam mı? Beni anlıyor musun? Bekle, bu şekilde gitme. Ben sadece bilmeni istiyorum. Aynı trajediyi bir daha yaşamayacağız. Sen istediğin sürece Tanrı seni koruyacaktır. Tanrı her zaman senin yanında olacak, bana inan. O haçı taktığın sürece sana ışığını gönderecek.
9: Altın Vadide ışık ve ateş olacak. Çünkü prensin ordusu o tarafa doğru gidiyor.
10: Sen... Dur!
9: Bana ateş edemezsin. Lanet olsun.
10: Gidelim.
2: Hadi.
10: Hadi. Kelsin ordusu bize doğru geliyor.

0: geliyormuş. Köyleri uyarmamız gerekiyor. Zaman azalıyor. Hadi çabuk olalım.
1: Hadi.
0: Gidelim.
1: Yakalayın onları.
0: Şuradan.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi. Sıkın çıkmayın. O taraftan, bu taraftan.
0: Saklan. Şimdi.
2: Oradalar. Hadi.
0: Çatıya çıkalım.
2: Peşlerinden takip edin.
0: Hadi.
2: Takip edin. Oradalar.

Sen devam et. Git. Sen git.

0: Bu çok zalimce.
1: Devam edin.
2: Sakın durma. Şimdi duramazsın. Şimdi duramazsın.

0: Baksana, sen de ben de erkeğiz. Yani kalıyorum.
1: Elbette bir erkeksin. Ama daha önemli bir görevin var senin. Kadınları ve senden küçük olanları korumak zorundasın, anladın mı?
0: Hı.
2: Lütfen bizi merak etme. Kendinize iyi bakın.
3: Sen de bizi merak etme. Dikkatli ol.
4: Ayrılın. Sen geçit tarafından git.
2: Tamam.
5: Hadi. Hadi.
6: Uço! Geçit tarafından askerler geliyor.
7: Hadi.
6: İşte onlar. Hadi. Hadi.
7: Dikkatli ol. Hadi şimdi.
6: Dikkat edin.

0: Çabuk olun. Hadi.
1: Hadi,
0: hadi devam edin. Tamam, hadi. Çabuk olun.
1: Hadi.
0: Acele edin hadi.
1: Çabuk olun.
2: Nerede? Buraya

0: Elimi bırak.
1: Çabuk olun hadi.
2: Çabuk ol. Mao efendi, geçit tarafından askerler geliyor.
3: Hadi.
4: Hadi.
5: Tamam hadi.
4: Hadi.
5: Ateş ediyorlar hadi. Dikkatli olun.
4: Hadi.

0: Çabuk olun.
1: İşte oradalar.
2: Hadi acele edin. Acele edin.
1: Oradalar. Bakın. Hadi koşun.
0: Duracaklar.
3: Kardeşlerim toplanın. Toplanın.
0: Hadi hadi.
3: Köylülerin kaçabilmesi için onları durdurmalıyız. Hadi.

0: Neredeler? Sadece bir kişi mi?
1: Ama ben hepinize yeterim.
0: Hiçbirimizin kaçmamasını sağlayacağım.
1: Asla kaçamayacak olan sensin.
0: Saldırın!

0: Bir yol bulun. Paniğe kapılmayın. Sakin olun. Bir çıkış yolu bulun.
1: Kafana kısıldık.

Zillian. Karımla çocuğum nerede? Huar nerede? Neredeler? Hayır. Hayır, hayır.

0: Yolu açın. Şimdi gördünüz mü? Asilere destek çıkmanın bedeli işte bu.
1: Evet, evet.
0: Neden sizi kurtarmaya gelmediler?
2: Canavar. Canavar. Canavar.
3: Onu gerçekten yakacaklar.
2: Tanrım, bana güç ver. Acıya dayanmam için yardım et. Sana ihanet etmeyeyim. Lütfen. Canımı al.
4: Evet, onu diri diri nasıl yakabilirler ha?
2: Diri diri. Yanlığa izin verme.
5: Diri diri yakıyorlar.
6: Gerçekten çok korkunç.
5: Gözlerini kapat.
0: Tüm bunlar benim hatam. Huzur içinde yaşıyordunuz. Güvende ve mutluydunuz. Benim gelmemle bu değişti. Huzurunuz ve köyünüz yok oldu. Aranızdan pek çok insan can verdi. Ama boşa gitmeyecek. Ölülerinizin intikamını alacağım. Aileleriniz huzur içinde yaşayabilsin diye.
7: İntikam mı alacaksın? Prensi mi öldüreceksin yani?
0: Beni bağışla. Altın Vadi kurallarını çiğnemeliyim. Gidiyorum.
7: Henüz değil. Prens ve ordusuyla tek başına savaşman İntihardan farksız.
0: Ölmemiz gerekiyorsa yapmamız gereken bazı şeyler vardır.
7: Yeter artık. Prensiplerin umurumda bile değil. Altınını geri istiyorsun ve prensi öldürmek istiyorsun. Bunu gayet iyi biliyorum. Bize gelince biz sadece burada ölen kardeşlerimiz için intikam istiyoruz. Yani yalnız değilsin. Yalnız gitmeyeceksin. Biz de seninle geleceğiz dostum.
0: Mao Efendi.

0: Uzaklara bakmayı bırak. Bir şeyler söyle. Aksi halde buradan gideceğim.
1: Dinle. Söyleyecek çok şeyim yok. Nasıl söylesem bilmiyorum. Ama yarın önemli bir görevim olacak.
0: Öyleyse işi bana bırak. Pekala. Söyle bakalım, benimle evlenir misin? Yani daha sonra. Söylesene.
1: Ha? Sen ciddi misin?
0: Anlo. Sen gerçekten budala bir çocuksun. Buna değeceğini nereden çıkardın acaba? Ona bir hayat sözü verebilir misin sen?
1: Dinle beni. Ben çok yetenekli biri olmayabilirim. Ama hayatımın geri kalanını onunla ilgilenerek geçireceğim. Yani ona zenginlik ve lüks şeyler veremeyebilirim. Ama onu her gün mutlu edeceğime söz veriyorum. Karnını doyurup huzur vereceğime.
0: Evlendiğinde kızıma el kaldırabilirsin.
1: Asla olmaz. O bana el kaldırabilir.
0: Hey, sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar ona iyi davranacağımı söyledim.
0: Buna hazır ve istekli olmalısın. Ama neler hissettiğimi mi sordun? Anno, bana teklifte bulundun mu? Ha? Tanrı aşkına, o teleskobu nereden buldun?
1: Bunu bana Funk vermişti. Ve sana söz verdiğimde bunu sembolik olarak sana vermemi söyledi. Bu yüzden sana bugün evlenme teklif etmek istedim Livuz.

0: Öte yandan yarın prensle bir savaşımız var. Ve Funk hala tehlikede. O yüzden teklif edemedim. Cesaret edemedim. Dul bir kadın olmanı kesinlikle istemem.
1: Çok saçma. Sadece söz ver. Babam yaşlandı. Onunla ilgilenmelisin.
0: İlgileneceğim. O zaman döndüğümde evlenelim.
1: Çok isterim. Seni Fahri. Kızıma evlenme mi teklif ettin sen?
0: Ama evet demedin mi?
1: Seni şapşal. Ben sadece çok isterim dedim.
0: No.

0: savaşın tohumları atıldı. Oklar yerlerinden fırladı. Herkes gök kubbe altında birleşti. Hedefimiz ölümsüz olmak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
4: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
3: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
5: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
6: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
7: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Vay.
10: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi, şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
16: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
17: Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim?

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo Laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
3: McDonald's gibisi yok.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Saçlarımın kırlaşmış olması ne acı.
6: Güzel şiir. Sence de bir Çince şiiri değil mi? Kalbindekileri mükemmel ifade ediyor.
7: Ülkeyi kurtarmanın doğru yolunu bilmiyorum.
6: Öyleyse kendi yoluna git. Dünya kendiliğinden değişmez. Mubay, yarın birlikte yeni bir yola girelim. Ve zafere doğru koşalım.
8: Gerçekten babama söyleyecek misin?
9: Neden olmasın?

0: Baba, Anno ve ben...
1: Daha fazla konuşma. Eve git ve bekle.
2: Babanı dinle. Eve git.
1: Anno, bildiğin gibi kızım benim her şeyim. O mutlu olduğu sürece ben hayatımı bile feda ederim. Savaşmaya gideceğim. Kızımın iyi bir geleceği olabilsin diye.
2: Efendi Liu, biliyorum.
1: Onunla ben... gerçekten evlenmek istiyor musun? Hı? Ona sonsuza dek iyi davranacağına söz verir misin? Onunla evleneceksen... O zaman yarın bizimle savaşa gelme. Burada kal. Kızımla ilgilen.
2: Efendi Liu, onunla evleneceğim. Ve ölene kadar ona bakacağım. Ama ben de savaşa gelmeliyim. Pişman olmamak için.
1: Senin savaş deneyimin yok.

0: Oraya gittiğimizde yanımdan sakın ayrılma. Her zaman yanımda kal. Bunu yaparsan yaşama şansım var.
1: Yapacağım efendim. Merak etmeyin.

0: Dışarı çık.
1: Ne oldu?
0: Eve gidelim.

0: Geldin mi? Senin için ısıtayım.
1: Buna gerek yok. Bu şarap benim için değil. O senin için. Altın Vadi'ye geldiğin ilk günden beri Otinyan'dan senin için saklamasını istedim. Köyün girişindeki o ağacın altındaydı. Onu düğün günümüzde içmeyi planlıyordum ama onu... Şimdi sana vermeliyim ben. Çünkü ben de sağ olarak dönemeyebilirim. Bana söz vermelisin. Bunu düğün gününde açacaksın. Nerede olduğuna bakmadan. Kokusunu içine çek. Ve tadına bak. Seveceğine eminim ben. Seni seven bir erkek bulacağını biliyorum. O zaman ben de huzur bulurum.
0: Ma, sen hayatımı kurtardın. Düğünüme gelmelisin. Düğünüme katılmalısın.
1: Elbette.

Boer, korkuyor musun? Merak etme, korkman çok normal. Biliyor musun? Altın Vadi'ye geldikten sonra içtim, sarhoş oldum ve hep sorun çıkardım. Çünkü korkuyordum. Geçmişimden hiç kimseye söz etmedim. Ama sana söz edeceğim. Taiping Krallığı'nda hayatta kaldım. Ve hatırladığım kadarıyla sarayın mahkemesinde suçlu bulundum. Rüyalarımda daima kan ve gözyaşı oldu evlat. Ama şimdi hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben artık yapılması gereken şeyi biliyorum. Bir erkek hayattaki amacına karar verdiğinde korkusu biter. Umarım bir gün büyüdüğünde sen de benim gibi ne yapılması gerektiğini bilirsin.

0: kardeş Wu. Benden hoşlandığını biliyorum. Benimle evlenir misin?
1: Abi! Abi!
2: Ne yapıyorsun?

0: Bu Zerya'nın.
1: Biliyorum. Onun için sakladığın düğün şarabı. Kendisi bana evlenme teklif etti. Ama bunu senin için yaptı. Ayrılmadan önce bunu senin içmeni istiyor. Zelyan, bana dürüstçe cevap ver. Doğru mu değil mi? İşte. Bunları ziline vermem için bana getirmiştin. Bugün. Bunu yüksek sesle söyleyeceğim. Bu kadın birini seviyor. Ben de onu. Ama onunla evlenemem. Çünkü başkasını seviyor. Seni seviyor.
0: Bu dediğin çok saçma.
1: Zilin. Ben sadece kalbimdekileri söyledim. Aklımdakileri değil.
2: Ben...
1: Sorun değil Zilin. Sakın korkma. Bunu senin için halledeceğim.
2: Lütfen. Lütfen bunu yapma.
1: Kardeşim, kurtulduğun zaman ona ve çocuğuna geri dön. Şunu da unutma sakın. Onun kalbini fethettin. Ne olursa olsun ona daha yakından bak. Sana hiçbir erkeğe bakmadığı gibi bakıyor. Bir kez olsun kendine karşı dürüst olamaz mısın? Ondan hoşlanıyor musun? Onu seviyor musun?
0: Üzgünüm. Sevmiyorum. Benim sevgim sadece kardeşçe olabilir. Zeliha. Yapman gereken şey. Seninkisi sadece minnet. Doğru adamı bulacaksın sonunda. Ama o ben değilim.
1: Ona yalan söyledin. Kendine de.
0: Ona yardım ettiğini mi sanıyorsun? Onurluca davranarak mı? Bizim aramızda çok büyük bir fark var. Ayrıca yarın gidiyoruz. Bir daha asla dönemeyebiliriz biliyorsun. Onu bir gün mutlu edebilirsin. Bence buna değer. Sen gerçek bir budalasın.
1: Sen! Bunu anlamıyorsun. Zilin yıllarca seni bekledi. Bir saatliğine bile olsa onu sevip sevmediğini bilmek istiyordu. O zaman diğer kadınlar gibi mutlu olacaktı.
0: Zonga.
1: Onu seviyorsan yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilmelisin. Onun istediğini yap.

Hmm.

0: kardeşim. Sen. Diğerleri nerede?
1: Naho, yanındaki diğer adamlarla tanıştın mı?
2: Onlar yarın akşam burada olacaklar.
3: Çocuklar çabuk gelin. Yetişkinler konuşma yapacak.
0: Merhaba kardeşim.
3: Hey Mao, herkes geldi ha?
0: Bunun için üzgünüm.
3: Çocuklarla ilgileneceğim. Siz işinize bakın. Çocuklar yavaş yavaş yürüyün.
1: Kanun kaçağı. Tüm arkadaşlarıma ulaştım. Şu anda adam topluyorlar. Bazıları bize katılmayı kabul etti. Bazıları ise reddetti bunu. Bazıları henüz karar vermedi. Bunu anlıyorum tabii.
4: Merak etme. Arkadaşların onurlu insanlar.
2: Watching'deki kardeşlerimiz baskı altında yaşıyor. Prens ve adamlarının canavardan farkları yok.
5: Peki neden savaşmadınız?
6: Saygılı ol.
2: Çünkü hazırlıklı değildik. Silahımız azdı. Ayrıca bize bir lider gerekiyor ve tabii iyi bir plana ihtiyacımız var. Yoksa başarısız oluruz.
1: Durumun ciddiyetini biliyoruz. Bu yüzden şimdi konuşmalıyız. Bir plan yapmalıyız hemen.
6: Öyleyse önce altınları nereye sakladıklarını bulmamız gerek.
7: Prensin ordusu çok büyük. Biz ise sayıcağızız. Yenmemiz çok zor.
2: Prens akıllı bir adam. Eğer altın üstte olsaydı bunu rapor etmesi gerekirdi. Eğer üstün dışındaysa kendinin olduğunu iddia edip tüm altınların üstüne oturabilir. Altını almak için kendi adamlarını kullanacaktır.
1: Gözetleme kulelerini halletmeliyiz. Bir hareket olup olmadığını bilmemiz gerek. Adamlarına gece şehirde dikkat çekmelerini söyle. Adamlarım ve ben o sırada üste saldıracağız ve her şeyi bitireceğiz.
6: Adamlarımla ben de o kuleyle ilgileneceğiz.
2: Mao efendi, görevimiz netleşti. Kendi kaderimiz için, halkımızın kaderi için savaşalım.
1: Ölmemiz gerekiyorsa zafer için öleceğiz. Naho, patlayıcılar gelince hazırlıklara başlayın, tamam mı?
8: Bu da ne? Majesteleri, Watching düştü. Yerdeki askerlerimiz yanarak yürüyor. Ve Acito altın vadiler geri dönmedi. Efendim, bir şeyler oldu. Soruşturdum ve birilerinin patlayıcı kaçırdığını öğrendim. Şehirdeki asiler isyan planı yapıyor gibiler. Dışarıdan yardım al.
9: O misyonerin ölümü asileri kızdırdı. Gözünüzü dört açın. Şüpheli görünen herkesi öldürün. Acımayın.

0: Bak sen, işlerin iyi gidiyor. Pek çok ziyaretçin var. Patlayıcı işini sen mi yapıyorsun?
1: Çocuklarımı karıştırma. Onlar masum.
0: Onları daha önce düşünmeliydin.
2: Susamlı ekmek. Çekil.

0: geciktim.
1: Bizi nasıl dışlarsınız ha? Bizler de sizin yanınızdayız.
2: Tanıştırayım. Bu Ke, bu da Tay.
3: Çok memnun.
2: Sizlerle tanıştığımıza çok sevindik kardeşlerim. Çok iyi.
4: Memnun oldum.
2: Nasılsınız?
4: Evet, tanıştırayım.
2: Evet, işte bu.
5: Mao Efendi! Mao Efendi! Mao Efendi. Laho ve ailesini öldürdüler.
6: Laho ve ailesi bizim için öldüler. Bir kardeşi daha kaybettik.
5: Dinleyin, dinleyin. Öte yandan bir başkasını kazandınız. Laho'nun işini ben devam ettireceğim. Patlayıcıları ben hazırlayacağım.
6: Teşekkür ederiz.
5: Bir şey değil.
7: Ben de varım.
6: Kardeşim. Demek yaşıyorsun.

0: Abi, beni de sayabilirsin.
1: Harika. Sizleri burada gördüğüme çok sevindim. Biliyorum şu anda hepiniz kuzeydesiniz. Ama hepiniz de geçmişi unutmak istiyorsunuz. Ve başarılı oldunuz. Hayata tutunmasını bildiniz. Ama yine de buradasınız işte. Hiçbiriniz buraya bencilce nedenlerle gelmedi. Çocuklarınızın geleceği için savaşmaya geldiniz arkadaşlar. Onlar için geldiniz yani. Onurlu birer erkek gibi. İşte bu yüzden ailelerimiz için savaşacağız. Bunlar kötü zamanlar. Ne olursa olsun ailelerimizi korumak zorundayız. Orada gizleniyordunuz. Burada savaşacaksınız ama. Tek isteğimiz huzurlu, sakin bir hayattı. Ama hepimiz görmüşüz, sağarmışız. Vadinin dışında acı çekenleri bugüne kadar görmezden gelmişiz. Neyse ki Tien Yun çıkıp geldi. Anlamamızı sağladı. Bir seçeneğimiz daha olduğunu anladık. Savaşabileceğimizi. Belki birkaç saat sonra ölüm bizi sonsuza kadar birbirimizden ayıracak. Ama bunun önemi yok. Sonunda hepimiz öleceğiz. Hastalıktan ya da yaşlılıktan. Bir çeteyle birlikte savaşıp bir amaç uğruna ölmek çok daha iyi değil mi? Böylesi daha iyi değil mi? Bir zamanlar hepimiz gençtik biliyorsunuz. Günlerimiz aydınlık güneş altında geçerdi. Bu yeterli mi? Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Gerçek bir erkek gibi hareket edelim. Bunu yapabilirsek çocuklarımız, torunlarımız ve onların çocukları, hatta onların babaları, onların büyük babaları her zaman bu zafer dolu günlerden bahsedecek.

0: birlikte içelim. Bu geceden sonra sağ salim dönebilirsek daha fazlasını içeceğiz. İçin hadi.
1: Şerefe, şerefe. Şerefe, şerefe.
0: İçelim.
2: Şerefe, şerefe.

Hadi düşman kampına saldırın. Hadi.

0: Majesteleri, asiler şehrin her yerini yakıp yıkıyor.
1: Güvenliği sağlayın ve hepsini öldürün.
2: Asiler geldi. Kapıyı kapatın.

0: Efendim ağa bak. Tian Yume adamları kapıyı kırdı.
1: Dağılalım ve planı uygulayalım. Hadi hadi yürü. Tamam.
2: Ziye gözetleme kulesi.

O karargah nerede? Nerede dedim? Baban intikamını aldı.

0: her yere baktık. Ama altın üstte değil. Kilisede olabilir mi?
1: Adamlarınla oraya bak. Ama acele etmelisin.
0: Tamam.

0: Çekilin. Size dedim, karşı mı geliyorsunuz?
1: Bu imkansız. Çünkü şefimiz ne olursa olsun ayrılmayın dedi.

0: Altınları alabileceğini mi sanıyorsun tatlım?
1: Sen beni dert etme. Cehenneme gittiğinde atlarına ne cevap vereceğini düşün.

Geliyorum.

Al onu. Al onu. Dikkat et! Arkanda!

0: Majestelerim, peşinde olduğunuz asi o.
1: Siz ikiniz kaçmaya kalkmayın sakın.
2: Orada kal. Burası lanetlendi. Hala direnecek misin?

0: Bana şimdi söyle. O altınlar nerede? Hadi durma. Yerini söyle.
1: Senin kokuşmuş pisliklerin umurumda değil. O altınları ben hak edeceğim.

0: Hadi!
1: Altınları hak etmek için cesedimi çiğnemelisin.

0: Efendim yolun intikamını hayır, almalıyım.
1: Gitme! Hayır! Geberin! Geberin!

0: Mobile.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha,

0: hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Aa, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler hep bebekle büyürler.
4: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi. Şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin. Anında

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay

0: Çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
5: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makineni yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Borga! Artık kaçış yok.
1: Ben buradan sağ çıkamazsam kimse çıkamaz. Canınız cehenneme.
2: Kaçın lan.
3: Çabuk ol! Hadi çabuk ol!

0: Hayır!
1: Canın cehenneme!
2: Yeah.

0: isteyen Yunlu. Yoldaşların seni bekliyor. Kardeşlerimle ben Altın Vadi'ye dönmeliyiz. Yakında görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir erkeğin söylemesi gerekenler işte buradadır.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Doktor Mathison. Geldiğiniz için teşekkürler. Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz.
1: Doktor Mathison o aslında.
0: Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Bu son birkaç gün zor geçti.
2: Önemli değil. Laboratuvar önlüğü giymeliydim. Bu Doktor Buckley.
1: Memnun oldum.
0: Bu zevk bana ait. Gerçekten. Burada neler olduğunu hayal bile edemezsiniz. Gerçekten. Haftalardır gözümüze bir saniye bile uyku girmedi. Öyle değil mi Sarah? O bunlara dayanamıyor. Hepimiz aynı durumdayız. Günlerdir hiç uyumadığımızı söylemiş.
3: Bu o. Duydunuz mu? Başlıyor.
4: Onu duydunuz mu? Bugün biraz daha kızgın.
1: Kim kızgın?
0: Grace bize çok yardımcı oluyor. Bizim tek desteğimiz o.
2: Eminim öyledir. Evin kalanını görebilir miyiz?
0: Elbette. Bu tarafta lütfen. Eski bir ev ama çok hesaplıydı. Taşınalı çok fazla olmadı.
1: Ben Tom. Bir fizikçiyim. Eğer şeye devam edeceksen...
4: Ben de bir fizikçiyim. Sen ne olduğumu sandın? Ev hanımı ya da kuaför olduğumu mu?
1: Hayır. Ben öyle demek istemedim.
4: Önemli değil. Aslında gerçekten kuaförüm. Ben Tracy. Tracy Northrop.
2: Tom, bu kadar sohbet yeter. Yukarı çıkıyoruz. Biliyorum. Size destek oluyor. Ne zamandan beri?
0: Bilmiyorum. Birkaç gün oldu. 3-4. Öyle değil mi Sarah? Siz geç kalınca kime başvuracağımızı bilemedik.
2: Biz kamu hizmeti sunmuyoruz Sidwick. Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Elbette. Bir saniye izin verin. Kızların odası.
3: Susan. Kalorifer tamir olana kadar yerde oynamak yok tatlım.
0: Hala yerleşiyoruz. Bizim... Hala çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var ama burası kelepirdi.
3: Bak tatlım ve selam ver. Merhaba de.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Kızlar demiştiniz.
3: Julia büyük babasına gitti. Kendini pek iyi hissetmiyordu. Biz de onu bir süre için Vermont'a göndermek istedik.
0: Birkaç günlüğüne.
3: Şimdi çok daha iyi.
4: Her şey hazır. Özür dilerim, bölmek istememiştim. Ne zaman isterseniz. Çok fazla ışık var.

0: Seansa başladığımda ne olursa olsun lütfen çemberi bölmeyin. Tehlikeli olabilir.
1: 22 Ocak 11 çeyrek. Seansa katılanlar kuzey tarafında Bay Sidwick ve karısı Dr. Margaret Matheson ve Tracy Northrup. Seans Dr. Thomas Buckley tarafından kaydediliyor. Sıcaklık yavaşça düşüyor. 1 derece. Düzeltiyorum, 2 derece. Yay basıncı sabit.
0: Seni çok zor duyuyorum. Yüksek sesle konuş lütfen.

0: Biliyorum. Biliyorum ama bağırman gerekecek.
1: Yavaş, lütfen, yardım etmeye geldik.

0: Durmasını söyle.
1: Çemberi sakın bölme.
0: Sana durmanı söyledim. Sana Acı durmanı ya. Söyledim. Dur artık yeter.
1: Çemberi sakın bölme.
0: Canım sana söylüyorum yapma, durmanı emrediyorum.
1: Çemberi bölme.
0: Sana durmanı emrediyorum.
2: Hayır. Anne, anne korkuyorum anne. Buradan gidelim, çok uzaklara gidelim.
1: Tamam tatlım, tamam.
3: Vermont'u özlüyor musun? Eviniz neredeydi?
4: Bakersfield'da.
3: Güzel miydi?
4: Hı hı.
3: Ablan da seviyor muydu? Dolap fikri kimden çıktı, senden mi ablandan mı?
4: Julia.
3: Duvarlara böyle vurmayı sana o mu öğretti?
4: Babamı çok korkutuyor.
3: Peki annen?
4: Annem de gitmek istiyor.
3: Seninle bir anlaşma yapalım. Bu seninle aramızda kalacak.
4: El sıkışmak zorunda mıyız?
3: Hayır. El sıkışmak zorunda değiliz. Şimdi dinle. Bir daha yapmamaya söz verirsem babana bir şey söylemeyeceğim. Hepsi bu.
4: Masayı ben öyle oynatmadım.
3: Hayır, bunu biliyorum Susan. Sana onu sormuyordum.
4: Ablam buna gerçekten çok üzülecek.
3: Evet. Gerçekten çok üzülecek. Araba benden, kullanmak senden. Bu adil.
5: Neden adil olsun ki?
3: Öyle.
0: Nereye gidiyorsunuz? Bu şeyi hala çözemediniz ama.
5: Hiç merak etmeyin Bay Sidwick. Eğer sesler yine başlarsa hemen bizi arayın.
3: Ve kuaförden de kurtulun.

0: Pilotluğunuzu yapmak bir onurdu Bay Silver. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. İzin verin size yardım edeyim efendim.
1: Yine bırakır mısın lütfen? Teşekkürler.

0: masanın üstüne yeterince sert bastırırsan ve ellerini vücuduna doğru çekersen masanın iki dış ayağı kalkacaktır. Hatta ayakkabınızın ucunu ayaklardan birinin altına sıkıştırarak ve ellerinizle sıkıca tutup ayağınızı aynı anda kaldırarak tüm masanın havaya havalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için tek gereken biraz kas ve çok fazla pratik. Yani doğru suç ortağıyla iyi bir gösteri sergileyebilirsiniz. Atmosfer çok önemli. Her zaman bir bahane bulup ışıkları kapatmanız gerekir. Çünkü ruhlar istiyor. Odaklanmanız gerek. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bilimsel değil. Ama bir fotoğrafı tab etmek için karanlık gerekir, değil mi? Bayan Owen?
1: Yani tüm paranormal olayların istisnasız olarak dolandırıcılık olduğunu mu söylüyorsunuz?
0: Aslında öyle bir şey demiyorum. Sadece çocuğunun ya doğal bir açıklaması var ya da öznel yorumlamanın sonuçları.
2: Peki ama uygun kontrolü nasıl sağlayabiliyorsunuz?
0: Zor değil. Böyle bir olayda özel bir hazırlık olmadan medyum arkası duvara gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve dirseklerinin arkasına iki kart yerleştiriyoruz. Masayı kaldırmak için kollarını hareket ettirirse kartlar düşüyor. Kartlar yerinde kalırsa bir sahne görevlisinin ruhu masayı kımıldatıyor olabilir. Prensip bu. Ya da eller için bir güvenlik bölgesi işaretlersiniz ve bu şekilde ağırlık merkezinin dışında basınç uygulanmadığından emin olursunuz. Örneğin yuvarlak bir masa. Basınç masayı hareket ettirecektir buraya, buraya ve buraya.
3: Hiç açıklanamayan bir vakayla karşılaştınız mı? Örneğin olağan...

0: Dışı bir yeteneğin varlığı gibi.
1: Olağan dışı bir yetenek. Ne gibi? 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak gibi mi? Ya da sağır olduğun halde bir başyapıt bestelemek gibi mi? Senin beynin istisna olabilir ben ama çoğu beyin her saniye akıl almaz sayıda karmaşık zihinsel işlemi yerine getirir. 100 milyar nöron sürekli olarak sinapslar aracılığıyla haberleşir ve algılarımızı, duyularımızı yaratır ve düzenler. Düşüncelerimiz, aklımız, duygularımız, beynimizdeki görüntüler, dikkat aralığımız, öğrenme, hafıza, bunlar beyin için yeterince olağanüstü değil mi? Üstüne bir de özel güçlere mi ihtiyacı var?
2: Demek istediğiniz herhangi bir paranormal gücün varlığının imkansız olduğu mu?
1: Benim söylediğim şey Bayan Owen, 30 yıl boyunca her türlü olayı doğru kontrol mekanizmalarıyla soruşturduktan sonra bir tek mucizeye bile rastlamamış olmam. Çok iyi masa kaldırıyorsun.
3: Teşekkür ederim. Ben az önce dersini izledim.
1: Doktor Shackleton.
3: İlham vericiydi. Tebrik ederim. Biliyor musun? Şüpheciliğine hayranım var Margaret. Ama açıklayamadığın için gerçekleri reddedemezsin.
1: Bu doğru değil. Senin departmanının neden bizim bütçemizin iki katını aldığını açıklayamıyorum ama gerçek olduğunu reddetmiyorum.
3: Pekala, hadi konuşalım. Güçlerimizi birleştirelim. SPRSC'de çok büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Seninki gibi güçlü bir bakışın bence çok yardımı olacaktır.
1: Ben hokus pokus yapmam Shackleton. Sana da yapmamanı öneririm.
4: Siz buna dokunmadınız bile. Nasıl yaptınız bunu? Bu inanılmaz bir şey, öyle değil mi?
5: Evet, her zaman başarılı olmuyor. Bugün şansım yaver gitti. Gerçek şu ki bunu hepimiz yapabiliriz.
4: Evet, ben körlerin koku alma duyularının daha gelişkin olduğunu biliyordum. Ama bu gece burada gördüklerinizden sonra...
5: Evet, haklısın. Haklısın.
6: Simon Silver, 60'ların sonunda büyük bir şöhret kazandı. Ve ünü izleyen 10 yıl boyunca büyümeye devam etti. 1975'te beklenmedik şekilde emekliliğini açıkladığında yüz binlerce hayranı büyük bir şok yaşadı. Pek çoğu sahne ışıklarından uzaklaşmasını usta gazeteci Martin Weiner'ın ölümüyle ilişkilendirdi. Şüpheci bir gazeteci olan Weiner, Silver'ın gösterilerinden birini izlerken çok ender bir tür kalp krizi geçirmişti. Yapılan otopsi kalp krizinin doğal sebeplerden gerçekleştiğini göstermişti ama Silver ona yönelen şüpheleri bir türlü tam olarak giderememişti. Tıpkı yıldız oluşunda olduğu gibi bir anda ortadan kaybolmuştu. Son gösterisinin üstünden geçen 30 yıl...
7: Margaret, onu izliyordum.
2: Özür dilerim ben... Belki duymuyorsun demiştim çünkü... Duymadın. Doktor Mattison buralarda mı?
7: Hayır değil, hayır.
2: Ödevimi senin yanında bırakabilir miyim?
7: Evet. Parayı izle, tamam mı?
2: Nereye gitti?
7: Bardağını kaldır lütfen.
2: Bunu yapmayı nereden öğrendin?
7: Gözlerine her zaman inanamazsın. Zihrin çoğu yanlış yere baktırılarak yapılır.
2: İşte tüm eğlencesini yok ediyorsun.
7: Ne kadar basit olursa o kadar iyi. Bir şapkadan tavşan çıkarmanın tek yolu en başında onu oraya koymaktır. Aç.
2: Sol elinde.
7: Bunu gördün mü?
2: Şansım yardım etti. Ders gerçekten çok iyi. Düşünmeni sağlıyor. Uzun zamandır mı Mattison'la çalışıyorsun? Sen de mi psikologsun ya da sihirbaz mısın?
7: Ben de. Hayır, ben sihirbaz değilim. Ben aslında bir fizikçiyim.
2: Bunu neden yapıyorsun?
7: Ne yapıyorum?
2: Sahte paranormal olayları soruşturuyorsun. Bu biraz garip değil mi?
7: Margaret'a yardım etmeye çalışıyorum.
2: Hayır, yani neden? Biri sahip olmadığı güçleri olduğunu iddia ediyorsa kime ne? Neden uğraşıyorsun?
7: Neden mi? Senin annen de karnındaki bir ağrı yüzünden bir medyuma görünmeye giden insanlardan biri olsa ve medyum ona bir şeyi olmadığını ve sadece gastrit olduğunu söylese. Ama sonra mide kanseri olduğunu öğrense ve tedavi için geç kalınmış olsa, yine kime ne der miydin?
2: Başına gelen bu muydu?
7: Tamam, şunu izle. Hazır mısın? İşte geliyorum. Evet.
2: Aman Tanrım. Bunu nasıl
0: yapayım? Simon Silver canını gelmiş geçmiş. En ünlü medyum bir hafta sonra bizi burada ziyaret edecek. İnternetten rezervasyonlar 6 saat içinde büyük bir artış gösterdi. Ve Columbus Tiyatrosu gişesi açılır açılmaz bilet almak için büyük bir sıra oluşacak. Columbus Tiyatrosu'ndan bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.

0: İyi misin Stevie? Müziğini ister misin Stevie? Müzik çalmamızı ister misin? Bazen müziğini çalmamız işe yarıyor. Bu müzikleri çok güzel buluyor. Biz de dinliyoruz ama resim yapamıyoruz. Stevie resim yapabiliyor. Doğru değil mi Stevie? Güzel resim yapıyorsun değil mi? Çocuklar işte.
1: Otomatik resmi başkasına yutursunlar. Neredeyse ona o boyaları yedirecektim.
2: Ama duydun şu parazit yüzündendi. Yani Stevie ve Van Gogh onlar konuşamıyorlar.
1: Bağlantı kurmasına yardım edeceğini düşünse annesi kulağını keserdi.
2: Evet, 120 kilometre geldik. Ve tek kötü çizim bile yok. İyi misin?
1: Biliyor musun, tek başıma olsam buna devam edemezdim. Artık iyice yaşlanmaya başladım.
2: Aa, hadi.
1: Nereden çıktın sen? Dünyanın her yerindeki herhangi bir üniversitede parlak bir kariyerin olabilirdi. Bunu biliyorsun.
2: Böylesi değil.
1: Neden benim yanımdasın?
2: Ne şey... Yani ben şey... Biliyor musun, ekibe birini daha almak sence de iyi olmaz mıydı? Bunu hiç düşünmüyor musun?
1: Yaşı biraz küçük, öyle değil mi?
2: Kimin? Ne için?
1: Doğru. David'i kontrol edeceğim. Beni oraya bırakır mısın lütfen?
2: Tamam.
1: İnsanların hayaletlere inanmalarının sebebi, hayaletli evlere ya da ışık tünelleri görmeye inanmalarıyla aynı. Çünkü bu, ölümden sonra bir şey olduğu anlamına gelir.
3: Doktor Jackson, lütfen 112 numaraya.
1: Keşke olsaydı. Ama inançlarımı, ihtiyaçlarımın ya da arzularımın yönetmesine izin vermeyeceğim. David şimdi uyansa ve aynaya baksa, aynadaki adamın ya da benim kim olduğumuzu bile bilemez. Bir saniye için bile. Başka bir şeyin olduğuna inansam, tüm bu aletleri kapatır ve oğlumun gitmesine izin verirdim.
2: Margaret.
1: İddia sahibi kadın, her gün uzaylılar tarafından ziyaret edilip tecavüze uğramaktadır. Her gece ona şiddetli bir şekilde sahip olurlar. Bu yüzden bir hipnozcuya gider ve ziyaretler kesilir. Hipnozcuya geri döner ve şöyle der. Haftada bir gelmelerini sağlayamaz mısın? Özel yetenekleri olan iki tür insan vardır. Gerçekten bir tür gücü olduğunu düşünenler ve foyalarını ortaya çıkaramayacağımızı düşünenler. Hepsi yanılıyor.

0: Biraz küçük değil misin?
1: Niçin?
0: Doğru.
1: Peki ne arıyorduk?
0: Kırmızı ışıklar.
1: Kırmızı ışıklar mı?
0: Akorsuz notalar. Olmaması gereken şeyler. Örneğin şu adam gibi.
2: Sosisler, hamburgerler. Beklerken aç kalmayın. Sosislerinizi ve hamburgerlerinizi...
1: Hey, oradakine ne dersin?
0: İyi gördün.
2: Sosisler, hamburgerler. Buyurun bayan.
3: Çok özür dilerim.
4: Ne yaptın? Bu tamamen benim suçum.
3: Önüne özür dilerim.
4: Önüme bakmıyorum.
3: Ver onu bana.
4: Affedersiniz.
3: Hadi yoluna git, tamam,
4: tamam
3: mı?
4: Özür dilerim.
2: Sosisler, hamburgerler. Beklerken aç kalmayın.
4: Çocuğun elinden şekerini almak gibi.
0: Güzel, giriyoruz.
4: Tamam.
0: Leonardo Paladino.
5: Ah, Doktor Madison.
0: Herhalde locamın sadece bana ait olmasından hoşlandığımı söylemişlerdir.
5: Ah, evet, elbette doktor, bunu biliyoruz. Ama düşünüyordum
0: öyleyse
5: diye...
0: varlığınızı belli etmeyin derken her yere adam yerleştirmenin istediğim şey olmadığını da anlarsın.
5: Özür dilerim Doktor Madison. Geri çekilmeleri için emir vereceğim.
6: Doktor, bu adamın sahtekar olduğundan nasıl emin olabiliyoruz?
0: Occam'ın usturasını hiç duydun mu?
6: Occam'ın usturasını?
0: Toynak sesi duyduğum zaman aklıma tek boynuzlu at gelmez. Sadece at gelir.
7: Benim adım Leonardo Paladino. Ve ben de sizin gibi görebiliyorum. Göremesem kör olurum. Ben bir akılcıyım. Benim de sizin gibi bir aklım var. Ben bir medyumum. Çünkü açıkça görebiliyorum.
0: Tek kelimesini bile değiştirmiş.
1: Paladino'yu önceden tanıyor musun?
4: Biraz daha tam sayılmaz. Leonardo Borga'yı araştırdık. Giordano'yu ve diğeri kimdi?
0: Zerika.
4: Zerika. Ama Leonardo Paladino bizim için ilk.
0: Bunun için heyecanlıyız.
1: Bizi göremiyor mu?
4: Hayır, bu ışıkla göremez. Cam polarize, hiç kimse bir şey göremez.
0: Elbette, özel güçleri yoksa.
7: Bakın.
0: Şimdi izle.
7: Ben sadece iyileri iyileştiren ışıktan meleklere inanmıyorum. Ben gökyüzünden gelip insanoğluna uyanış çağına doğru giderken yol gösterecek uzaylılara inanmıyorum.
0: Bu yeni.
7: Ben yatağınızın üstünde uçan...
0: Bu Zeman mı?
4: Evet, onardan sorun yok.
0: Sen mi onardın? Tamire göndermen gerekiyor.
4: Paramız yok, merak etme.
0: Tam para istememiz gerekiyor.
4: Sana onardım dedim, çalışacak.
7: Evrende yankılanan kutsal şarkılara da inanmıyorum. Neye inandığımı söyleyeyim mi? Ben sadece bir tek, temel, büyük bir...
0: Hadi Tom, başlayalım.
4: Tamam, bir saniye çalışıyorum.
7: Dizginlenemez bir akış, bir berraklık patlaması, dünya kadar eski... İçimde derinlerde yanar ve vahşi bir acımasızlıkla birlikte patlar.
0: Tamam.
4: Bir saniye bekle.
7: Sadece ben istediğimde.
0: Tamam.
4: Bir saniye, başlıyorum.
7: Ben emrettiğimde yapar. Ben sadece kendime inanırım.
0: Tamam.
7: Kendime inanırım. Kendime.
0: Hadi Tom, başlayalım.
4: Tamam, yakaladım.
8: Leo, duyuyor musun? Leo, duyamıyorsan başımız dertte demektir.
7: Başım. Başım.
8: Judy Kay.
7: Hissedebiliyorum.
8: Tekrar ediyorum. Judy Kay.
7: Judy Kay.
8: Sağında.
7: Judy Kay.
8: 8. sırada olmalı. Yanındaki adam...
4: Önleyici kullanıyorlar. Bu adamlar ne yaptıklarını biliyor.
0: Bir şey yapamaz mısın?
4: Evet, sanırım. Bir saniye.
7: Judy Kay, sana Tanrı adına sesleniyorum. Hemen ayağa kalk.
0: Yaşasın. Leonardo yeniden inanmaya başladı.
7: Hemen ayağa kalk. Tanrı aşkına sana kalkmanı söylüyorum.
8: Ailesiyle birlikte Greenwich'te 3154 numarada yaşıyor.
7: 3154 Greenwich. Evini koruyan beyaz bir ateş olduğunu görüyorum.
8: Kız mide kanseri hastası Leo.
7: Sakın korkma.
8: Mide kanseri. Orada her şey yolunda mı?
0: Her şey mükemmel. Sorduğun için teşekkür ederim.
1: Her zaman böyle midir?
0: Hayır. Şansımız yaver gitti.
4: Sinyal her 40-50 saniyede bir değiştiriliyor. Şimdi bu frekansı diğerlerinden ayırmam gerek. Herhalde bu kadar dikkatli değillerdir.
9: Neyin olduğunu biliyorum Judy. Korkma.
7: Çık! Judy'nin vücudunu terk et. Artık sana ihtiyacı yok. Çık oradan, çık!
9: Judy, iyileştin. Sen de söyle.
1: İyileştim.
7: Tanrı'nın adıyla söyle.
1: İyileştim.
0: Tanrı'ya şükür.
4: Yakaladım.
7: Tanrı'ya şükür.
8: Richard Vargas. Tekrar ediyorum, Richard Vargas.
7: Tanrı'nın adıyla Richard Vargas'a sesleniyorum.
8: Hayır, Leo, pozisyonunu düzelt.
7: Tanrı'nın adıyla Richard Vargas'a sesleniyorum.
8: Sağında olması gerek.
7: Günahların yüzünden korkmana gerek yok Richard. Ayağa kalk ve kurtuluşun ışığını kabul et.
10: Gösterisini çok iyi sergiliyor değil mi?
0: İyi bir öğretmeni oldu.
4: Bir yıl Silver'la birlikte çalıştı.
10: Simon Silver mı? Kör olan mı?
8: Tamam, şimdi buraya kız kardeşi Maria ile birlikte gelmiş ve annesi de bir saniye Dorina.
7: Richard, korkma. Dorina ve Maria korkmuyorlar. Onları dinle. Onlar ışığa gelmeni istiyorlar.
8: Dikkat et Leo, şeyler nizaya gelme. Özür dilerim, benim hatamdı. Sanırım her şey yolunda. Her şey yolunda.
9: Seninleyim Richard.
8: Beni duyuyor musun? Beni hala duyuyorsan söyle.
9: Seninleyim Richard.
8: Özür dilerim, benim hatam.
9: Bana bak Richard, bana bak.
0: ...423 Wilbur. Tekrar ediyorum, 423 Wilbur. Şimdi orta bloktaki yerinizi alın. Koltuk değnekli kadına odaklanacağız. Sıra 32. Ucuz atlattık. Yedek kontrollere baktın mı? Hayır. Hayır. Leo, göğsüne dokunmayı bırakır mısın lütfen? Sorun kolunda. Bir gün biri bu Arjantinlinin foyasını fena ortaya çıkaracak. İşte o zaman başımız derde girecek.
11: Merhaba. Bunu mu kaybettiniz? Kanserle bir sürü insan.
12: Buradayım, geri döndüm. Bundan şüphe yok.
13: Neden bahsettiğimi biliyorsun Simon. Sahneye geri dönecek misin?
12: Aa, kim bilir Nina. Bu da büyük bir olasılık.
13: De, bunun hassas bir konu olduğunu biliyorum. Son gösterin o kadar iyi olmamıştı değil mi? Bazı insanlara göre sen...
12: Hayır, bu uzun zaman önceydi. O zaman söyleyeceklerimi söyledim. Sadece talihsiz ve trajik bir vakaydı.
13: Garip olduğunu kabul ediyorsun. En büyük muhalifin sana kendi gösterinin ortasında saldırıyor.
12: Herkes için çok kötüydü.
13: O zamanlar insanların dilindeki söylenti Martin Winner'ın senin bir sahtekar olduğunu gösterecek bir
12: evet,
13: kitap yazdığı
12: zaten yönündeydi. Zaten mantıklı olmayan şey de bu. Çünkü benim hiç gücüm olmadığını iddia eden insanlar ayrıca Martin Winner'a kalp krizi geçirttiğimi söylüyorlar.
13: Bir numaralı düşmanın.
12: Sen güvendesin Nina.
13: Biliyor musun? Bence sen daha sahneye bile çıkmadan herkesin senden bahsetmesini sağlayabiliyorsun.

0: mi ispatlamaz mı?
1: Eminim öyledir. Biliyor musun Silver, tam 30 yıldır bunu yapmayı istiyordum. Ne getirdim biliyor musun?
0: Dur tahmin edeyim. Eğebileceğim bir şey olabilir mi?
1: Nasıl bildin bunu, yoksa aklımı mı okudun?
0: Hayır. Ucuğu son birkaç dakikadır cebinden görünüyor.
1: Ne? Bak, sen koca bir bebeksin. Biliyor muydun? Tamam, siz buna ne diyorsunuz? Eğmesini isteyelim mi arkadaşlar?
2: Neden hiç kimse televizyon izlememe izin vermiyor?
3: Çünkü o programı sadece ev kadınları izler. Hadi.
2: Ev kadınlarına karşı değilim. Annem de onlardan biri.
3: Annenin bütün günü oturup örgü örüp işe yaramaz programları izlemediğinden eminim.
2: Silver'da şansımızı denemeliyiz.
3: Aa hadi unut bunu. Orada ilginizi çekecek bir şey yok. Bu sabah geldi. Dijital olarak rötuşlanmamış.
2: Bir trambolin.
3: Dünyada bizi zorlayacak hiçbir şey kalmadı mı?
2: Silver bizi zorlayabilir.
3: Silver daha önce soruşturuldu.
2: Evet ama 30 yıl önce. Onu şimdi soruşturmalıyız.
3: İlgimi çekmiyor. Unutabilirsin.
2: Benim ilgimi çekiyor. Hadi 10 gün sonra burada olacak.
3: Bozuk bir plak gibisin. Sana hayır.
2: Neyin var senin? Ondan korkuyor musun?
4: Pekala. Bu bilgiyi benim için bir rapor haline getirebilir. Margaret. Ben Paladino ile olanları duydum da herkes bundan bahsediyor. Teşekkür etmek istiyorum. İnsanlar adımızı kötüye çıkarıyor.
3: Hiç sanmam.
4: Hadi Margaret biraz anlayışlı ol. Orada ciddi araştırmalar yapıyoruz. 2.1 skorla başladık. Yani övünülecek bir şey değil ama son birkaç haftada skorlarımız 3.4, 4, 4.6. Ve bu değişikliğin sadece şans olması olasılığı da 1/200 Margaret.
3: Boy.
4: 1/200 diyorum.
3: Tamam. Tamam. Tom, sen gidip derse bensiz başla. Bunu al. Bunu da, bunu ve bunu da. Veya fotoğrafları da göster. Hoşlarına gider. Evet, bu defa ne? Pisişik fotoğrafçılık mı, uzak geçmişi hatırlama mı, uzakları görme mi, çizimler mi, kapalı zarflar mı, kartlar mı, çiftli kör, üçlü kör, tek kör.
4: Kendim yaptım.
3: Anladığım kadarıyla testi biraz önce yapmışsın.
4: Doğru.
3: Deneyin karşında mıydı?
4: Evet.
3: Peki onlar?
4: Onlar kontrol bölmesinde deneyi izliyorlardı.
3: Seni kim izliyordu?
4: Beni mi? Biri beni izlemeyi neden istesin ki?
3: Bu bir şaka. Peki bu denekle yaklaşık aynı göz seviyesinde mi?
4: Yaklaşık olarak evet.
3: Işık altında evet. Herhalde. Şimdi olduğu gibi mi?
4: Yaklaşık olarak evet.
3: Kartlar yanında mı?
4: Hayır, şu anda yanımda değil.
5: Affedersiniz efendim.
4: Ah, işte.
3: Tamam. Tamam. Sor.
4: Sor derken?
3: Hadi dedim, sor.
4: Sana mı yani?
3: Elbette.
4: Burada mı?
3: Neden olmasın?
4: Ha tamam.
3: Kare. Artı. Kare. Kare. Yıldız. Dalga.
4: Nasıl yaptın bunu?
3: Metodolojik kusur.
4: Hayır. Saydam değil. Buna baktık biz.
3: Yetersiz kontrol. Elde edilen verinin yanlış kullanımı. Ya da bu olayda hepsi aynı anda. Tebrik ederim. Gelecek sefere gözlüğünü çıkarmayı dene.
4: O zaman neden kartı ışığa tuttun?
3: Gözlüğün aklına gelmesin diye.
2: Bu görüntüler Soğuk Savaş sırasında çekildi. Sovyet yetkililerin kontrolündeki koşullarda gerçekleştirildi. Yani bağımsız bir soruşturma mümkün olmadı.

0: Leningrad, 1970. Burada Katya Novikova daha tartışmalı deneylerden birini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde kurbanın kalbine odaklanıyor. Başta daha hızlı atmasını sağlıyor. Sonra yavaşlatıyor. Ve sonunda kalbi tamamen durduruyor. Katya güçlerini annesinden aldığını iddia ediyordu.
1: Her zaman doğruyu bilen sadece Tanrı'dır Doktor Matheson. Ve evet, bazı dolandırıcıların olduğu doğru, tıpkı şüphecilerin olması gibi. Ve biliyorsunuz bilim adamları bile yanılıyorlar. Ama siz profesyonel şüpheciler, ayrıca etkili konuşma konusunda da uzmansınız. Lütfen beni suçlamayın Doktor.
2: Bilim adamlarının hataları genelde rastlantısaldır Bay Cohen. Sahte bilim adamlarının hataları genelde...
3: Doktor Matheson şunu unutuyor. Bu konudaki fikirleri oluşturalı 30 yıl olmuş. Çoğu profesyonel dolandırıcılığın tehlikesinin farkında ve deneylere akla gelebilecek her türlü önlemle tasarlıyor. Biz inanıyoruz doktor ama saf da değiliz.
2: En saf olanlar en akıllı olanlardır ve her türlü açıklanamayan şeye inanırlar. Kolay kurban olurlar çünkü mantıklı olarak düşünürler ve profesyonel sihirbazlar buna güvenir. Örneğin müşteriniz, o da onlardan biri. Burada olacağını söylemeliydiniz.
4: Müşterimle konuşmayacağınızı söylediniz yoksa benden mi korkuyorsunuz?
2: Merak ediyorum, neden her parapsikolojik olay odaya profesyonel bir şüpheci girdiğinde ortadan kayboluveriyor?
5: Her dört Amerikalı'dan üçü metafiziksel bir tecrübe yaşadığını iddia ediyor. Hatta daha büyük bir oran bu konunun yakında incelenmesi gerektiğini
0: düşünüyorum.
5: Doktor, size sormak istiyorum. Sizce de dışarıda hala açıklayamadığımız bir şeyler
0: bence
5: yok mu?
0: Hemen çık git oradan.
2: Korkarım benim meslektaşlarım, deneysel psikoloji uzmanları bile bu garip olaylara yaklaşımları konusunda fazla bayağı olabiliyorlar.
1: Bunlar sadece laf, sadece anlamsız kelimeler ama tüm kargaların siyah olduğu kuralını çürütmek için gereken tek şey bir tek beyaz karga.
2: Evet, hiç beyaz karga görmedim ya sen.
1: Biraz daha iyi bak.
5: Bayan Hanson, yanılmıyorsam şu anda Simon Silver'ın menajerliğini yapıyorsunuz. Herhalde geçen yıllarda onu yakından tanımış olmalısınız, bu doğru.
4: Kendimi ayrıcalıklı sayıyorum. Benim için hep bir ilham kaynağı olmuştu.
5: Silver'ın dönüşü büyük bir olaya dönüşmeye başladı. Atlanta ve Dallas'taki kapalı gişe gerçekleşen gösterileri sadece inanılmaz bir başarı olarak tarif edilebilir. Bugün bizim şehrimizde, bu stüdyodan sadece 500 metre uzaktaki Columbus Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Şimdi Bayan Hanson, gösteri hoş bir kelime değil. Sizce yaptığı şeyi tarif etmek için bu doğru kelime
4: ben
5: mi acaba?
4: Ben paylaşma diyorum. Simon olağanüstü yeteneklerini paylaşma konusunda hiç utangaç
2: bence
4: olmamıştır.
2: Bence gösteri bu konuda en doğru kelime.
4: Aynı fikirde
2: kendisine
4: değilim.
2: Kendisine inanacak büyük bir kalabalık ve kazanılacak büyük paralar varken neden ciddi bir araştırmaya izin versin ki? Ve paranın büyük olduğundan emin.
5: Çok seçenek arasında.
2: İnsanlardan faydalanıyor.
3: Simon Silver en azından iki saygın üniversite tarafından kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutuldu.
0: Hadi!
3: Ama sanırım bunu biliyorsunuz doktor. Çünkü o komiteden birinde siz de vardınız.
2: Sizin de bildiğiniz gibi o sonuçların altına imza attı.
6: İyi misin?
2: O deneyler uygun kontrol koşulları altında gerçekleştirilmedi.
1: Biz farklı doğanlar kendimizi sizin elinizde güvende hissediyoruz. Vücut boşluklarının tamamen incelenmesi, hayvan gibi içine kapatıldığımız Faraday kafesleri ve Silver'ın kendini buna maruz bırakmasına şaşıyor musunuz?
2: Hayır, yaptığı şeyin bir sahtekarlık olduğu şüphesini ortadan kaldırabilecek eldeki tek protokolü uygulamak istememesine şaşmıyorum.
3: Bunlar çok ikna edici gelebilir doktor ama şu da bir gerçek ki gerçekleştirilen telepatik deneyler sunuyor.
0: Hayır hayır, savunmaya geçme. Margaret,
2: yapılan
0: sakın savunmaya geçme. Savunmaya geçiyor. Görüyor musun? İşte yaptığı şey bu. Savunmaya geçiyor ve her
2: ama
0: şeyi...
2: Ama bu olayları birden... inceleme konusundaki deneyimime dayanarak şunu söylemek
0: onlara
2: zorundayım ki...
0: Onlara şans verme.
2: Bu tür bir paranormal güce sahip hayır, birini bulma şansı neredeyse sıfır.
3: Laf, laf, laf.
0: Kemikten bahsedecek.
3: Laf, laf, laf. Herkes adına karar vermek için sahip olduğunu düşünüyorsun.
0: Sakın kemikten bahsetme.
3: Ama o gösterilerde iyileşen insanlardan hiç bahsetmiyorsun. Ben senin gözlerini açtığın kurbanların bazılarıyla konuştum. Hakkında pek iyi şeyler söylemiyorlar.
2: İnsanlara bu deli saçmalarının kurbanları olduklarını söylemek ve onları bunlardan kurtarmaya çalışmak bir köpeğin ağzından kemiği almaya benzer. Bırakmak
5: istemezler.
6: Ne, nereden
5: bildin?
0: Çünkü ben öyle dedim.
1: Sizin için zaten biz sadece buyuz. Bir hayvanız.
2: Bana bir fotonun insan vücudundan geçebildiğinin kanıtını gösterin. O zaman görünmezliğe inanayım. Bu olana kadar burada bahsettiğimiz şey sadece basit, subjektif.
4: Siz neye inanıyorsunuz Doktor Matheson? Sizin inandığınız yüce bir şey var mı acaba?
2: Bir ne?
4: Yani inançlardan bahsediyorsunuz. Siz neye inanıyorsunuz?
2: Bunun konumuzla ilgisi olduğundan emin değilim.
4: Bu çok basit bir soru ve belki cevap verebilirsiniz. Sadece inanıp inanmadığınızı soruyorum, o kadar.
2: Bakın, ben anlamaya çalışırım.
4: İnanmayayım. Yani dışarıda bir şeyler olması olasılığını kabul ediyorsunuz.
2: Hayır, ben öyle bir şey demedim.
4: Dindar biri misinizdir?
2: Hayır, eskiden uzun zaman önce sanırım sayılırdım.
4: Uzun zaman önce mi? Ve inancınızı mı kaybettiniz? Ne oldu? Ne oldu da sizi bu kaybolmuş, bu yalnız kadına çevirdi acaba?
6: Bakın bu basit bir soru.
7: Bu kadar.
5: Lütfen kalkmanıza gerek yok. Cevap vermek zorunda değilsiniz.
1: Bazen böyle şeyler söylenir Doktor Metis'in. Her şey saf konuşma sanatı değildir. Bazen böyle şeyler çıkabilir. Kadınlar da her zaman aynı şey olur.
5: Tartışmanın devamını yayınlamak için elimizden geleni yapacağız. Umarım başka bir gün programa yeniden katılır. Panel üyelerine katıldıkları için çok teşekkür ederim.
2: Metis'in gümüşü altına çeviriyor.
3: Ve bu kibar olanlardan biri. Ne yaptığını sanıyordun?
2: Tamam.
3: Artık bize karşı elindeki avantajın farkında mısın? Bir dakika içinde onlarca yıl geriye gittik. Silver'ı soruşturmak zorundayız. Bunu hemen yapmalıyız.
2: Tamam, kızgın olmanı
3: anlıyorum. Haftalardır beni ondan uzak tutmaya çalışıyorsun. Aptal değilim Margaret. Bana öyleymişim gibi davranmayı
2: aptal
3: kes.
2: Aptal olmadığını biliyorum ama değmez.
3: Yeter! Onu soruşturacağız. Eğer sen yapmazsan ben tek başıma yaparım. Bak, seni tuzağa düşürdüklerini biliyorum, tamam mı? Adil olmadığını biliyorum. Silver'ın uşakları pis oynadılar. Seni gafil avladı. Bunu anlayabiliyorum. Senin yerinde ben ne yapardım bilmiyorum ama şu anda durum bu. Bizi aptal gibi gösterdiler. Özel destek almayı başaramayalı 2 yıl oluyor. Ve departmanın ödeneği o kadar az ki istenmediğimizi söylemek için yapmadıkları tek şey bize okul bandosuyla birlikte
2: kovmak. Bunun üniversiteyle ilgisi yok. Bu Silver.
3: Silver orada bile değildi.
2: Silver her zaman orada, anlamıyor musun? Sadece elini kirletmiyor.
3: Silver'ı araştırmak zorundayız ve şimdi yapmak zorundayız.
2: Tamam. Otur. Hadi. Otur. Lütfen. Zaten böyle yapıyor. Bana yaptı ve şimdi de sana yapıyor.
3: Ne demek bu şimdi?
2: Bu ilk değil Tom. Ne yaptığını biliyor. Zayıfız Tom. Güçlü olmak istiyoruz ama değiliz. Senin kızgınlığın bana değil. Ne zaman gözlerimi kapasam oğlumun o günkü halini görüyorum. David'in orada oynadığını görüyorum. Çok küçüktü ve çok da dayanıklıydı. Sonra düştü. Öylece düştü. Oynadığını sanmıştım. Oynamıyordu. 4 yaşındaydı.
3: Margaret, ben sadece...
2: Her şey yolunda. Ona mektup yazıyorum. Çünkü beni duyamadığını biliyor. Sevgili David. Silver'la birlikte tıpkı dünküne benzeyen bir televizyon programına çıkmıştık. O bağırıyordu. Ben bağırıyordum. Gençtik. Ve sonra bakmaya başladı. Bana değil. Benim ötemde bir şeye bakmaya başlamıştı. Sanki benim ötemde bir şeye bakıyordu. Medyumların yaptığı gibi yanında bir melek ya da ölü bir akrabanın olduğunu söylerler. Şimdi buna hiç şaşırmamıştım. Böyle bir oyun bekliyordum ve hazırlıklıydım. Yanında bir çocuk görüyorum dedi. Sarışın bir oğlan görüyorum. Kim olabileceğini biliyor musun Margaret? Sana yakın olan bir erkek çocuk öldü mü? Cevap vermedim. Konuşamadım. O kadar korkmuştum ki. Ve o devam etti. Bu çocuk senden onu bırakmanı istiyor. Onu bırakmak zorundasın diyordu. Zamanı gelmiş. Ve sen onu bırakmıyorsun. Şimdi, onu ahlaksız bir dolandırıcı olarak yalanladın mı? Ona oğlumun hala hayatta olduğunu söyledin mi? Benim cevabımı bekleyen milyonlarca insanın önünde herhangi bir şey söyledin mi? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Ve affedemediğim bir şey varsa... Ve böyle hissettiğim için kendimden nefret ediyorum. Her sabah kalktığımda ve akşam gözlerimi kapatana kadar nefret ettiğim şey... Affedemediğim şey benim oğlumu, uyuyan hasta oğlumu kullanmaya cesaret etmesi değil. Affedemediğim şey bir saniye için bile olsa ve sadece bir saniye sürmüştü. Doğru olabileceğini düşünmüş olmam. O şüphe etmeme sebep oldu. Ve bunu herkes gördü. O tehlikeli Tom. Ondan uzak dur.
8: Gerçekten neyi bilebilirsiniz? Gerçekten neye güvenebilirsiniz? Şüpheleriniz neler? Nelerden eminsiniz? Neye gerçek diyorsunuz? Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Gölge mi? Yansıma mı? Uzak yankılar mı? Ayın bir saniye önceki halini görüyorsunuz. Güneşin 8 dakika önce parladığını görüyorsunuz ama gerçekte ne görüyorsunuz? Gözlerinize güvenebilir misiniz? Peki bana güvenebilir misiniz?

Yalanlara devam edebiliriz ama geri dönemeyiz.

İyileştim. Güle güle geç. Olduğum şeyle hiç gurur duymadım. Bunu ben seçmedim. Ben bir şey istemedim. Neden ben seçildim? Beni ayıran neydi? Siz de kendinize aynı soruyu soruyorsunuz. Tam şu anda, şu saniye sizi duyabiliyorum. James Lidenbrock. James Herbert Lidenbrock. Ayağa kalk.

0: Margaret. Margaret. Margaret. Margaret, tamam. Tamam, merak etme. Hadi. Yardım edin. Yardım edin. Ne yapıyorsun Margaret? Yardım edin. Tamam. Şşt.
1: Burada bekle. Durumu belli olur olmaz haber vereceğiz. Hiç akrabası var mı?
0: Hayır, bir yolu var.
1: Haber verebilir misin? Durumu belli olur olmaz haber vereceğim.
2: Hey. Burada olduğunu söylediler. Doktor nasıl? İyi mi?
3: Bilmiyorum, bilmiyorum. Henüz bir şey söylemediler.
2: Ne oldu sana, yaralanmışsın?
3: Yanında değildim. Yanında değildim. Tiyatroda Silver'ın yanındaydım. Bana gitmememi söyledi. Korkunç şeyler söyledim.
2: Bunca zamandan sonra onu neden yaşatıyorlar?

Her bilimin karşıtı bir sahte bilim vardır. Psikolojinin tam tersi parapsikolojidir. Tıp için akupunktur ve

Alo. Evet, ben Tom Buckley. Alo. Ben Tom Buckley. Silver. Güzel, kartlarınızı inceleme şansınız oldu. Şimdi bunlara birden beşe kadar puan vereceğiz. Bir düşük seviye bir rastlantı ve beş en yüksek korelasyon. Kaç bir? Güzel. İki. Üç. Güzel. Dört. Güzel. Ve beş. Güzel. Şimdi kartlarınızı arkanızdaki kişiye uzatın. Eğer en arkadaysanız kartınızı... Ne var?

0: Hepsi aynı.
1: Bugünlük burada bırakacağız. Yarın devam ederiz. Geldiğiniz için sağ olun.

0: Bu benim hapse ilk girişim değil, biliyor musun? Hapishane yemeklerini hiç tattın mı? Her şeye acı biber koyuyorlar.
1: Leonardo.
0: Evet Buckley, Leonardo. Hafızan çok iyi. Öğrenmeye başlamışsın. Saat 5'te küçük bir karton süt veriyorlar. Ben kahvaltı etmem. Saat 11'deki öğle yemeğine kadar beklerim. Acı biberli makarna olur. Pilav, fasulye. İçinde eti zor bulursun. Bazen de acılı hamburger verirler. Hepimizin Meksikalı olduğunu sanıyorlar. Saat 5'te yine aynı şeyi alırsın. Ve ertesi güne kadar. Hepsi budur. Bu yüzden gece vakti sütümü çıkarım.
1: Leonardo.
0: 4 haftadan kısa sürede 7 kilo.
1: Leonardo.
0: Evet.
1: Silver'a orada olacağımızı söyledin. Değil mi?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da. One'da, One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Trinx.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express içelim.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
4: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
5: Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava.

0: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi. Şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kuponlu onlar.

0: okula dönüşte Neon 1 yanında. Xiaomi tablet sadece 10.249 lira. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Ne istersen Neon 1. Obseso.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell ürünlerinde %50, Big Kırtasiye ürünlerinde %40 indirim. Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: 5-11 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Seni nasıl yakaladığımızı anlattım.
6: Kör adam sizi korkuttu mu Buckley? Kör adam ona oyun oynadığınızda bunu görüyor mu?
5: Silver'le ne zaman konuştun?
6: Buckley, yanlış yere geldin. Silver'ın bilmek için bana ihtiyacı yok. Bilmek istediği bir şey olursa öğrenir.
5: Gösterilerinden biri değil. Seni buraya atan benim. Şimdi söyle bana, Silver'la ne zaman konuştun?
7: Seni kuş beyinli, ben Silver'ı tanımıyorum bile.
5: Onunla bir yıldan fazla çalıştım.
7: 20 yıl önce. Sana bunu söyleyen olmadı mı? 37 yaşındayım Buckley. O zaman sadece bir çocuktum. Beni kullandı. İşim bana söylendiğinde ağlamak ve çenemi kapamaktı. Gelip bana içini döktüğünü mü sanıyorsun sen?
5: Zamanımı boş harcıyorsun.
7: Burada neye bulaştığın hakkında bir fikrin yok değil mi?
5: Seni tekrar görmek güzel
7: değil. Senin neye bulaştığın hakkında hiçbir fikrin yok.
8: Silver'ın burada bir gösteri daha yapmak için Denver'daki son gösterisini iptal ettiğini biliyor muydun?
9: Bence uçağa binmekten korkuyor. Umarım tiyatronun sahipleri sigorta primlerini ödemiştir. Evet. Yani şehirdeki son gösterisi neredeyse Polimiz Tiyatrosu'nun sonunu getirecektir.
8: İnanılmazdı. Yani benim yeğenim de her zaman kaşık eğer.
9: Ne?
8: Ve tüm bu başarılarının karşılığı annesinin kaşıkları saklaması.
9: Eğer yeğenin kör olsaydı ve ben olmadığını söylemiyorum, bunu söylemen hiç hoş olmazdı.
8: Yeğenin kör olsaydı kardeşimin kaşıkları saklamasına gerek kalmazdı.
9: Bu acımasızlık olurdu.
8: İstersen artık telefon almaya başlayalım. Belki aramak isteyenler vardır.
9: İyi fikir.
8: Belki dinleyen biri vardır. Dinleyenler arasında kör olup bize dava açmak
9: kimse
8: isteyen
9: ne?
8: Var mı?
9: Hayır, hayır, hayır. Lütfen, hayır, bunu istemiyorum.
8: Size meydan okuyor.
9: Hayattaki tek amacımızı elimizden alacaksın.
8: Hadi diyorum. Hadi dava edin bize.

0: Tamam tamam. Tamam hadi ama. Hadi.
1: Hadi.

0: Randevunuz var mıydı? Yardımcı olabilir miyim?
1: Ben sadece çıkışı arıyordum. Özür dilerim. Tamam. Tom. Tom. Gözlerini aç.

0: afiyet olsun.
1: Hey, ne oldu? Şşş,
2: lanet olsun.
1: İyi misin? Ne oldu? Hey. Tom.
2: Şşş.

0: Şşt, merak etme, merak
1: Joe,
0: etme,
1: bana
0: merak etme.
1: neler olduğunu
0: Merak
1: söyleyecek
0: etme.
1: misin?
2: Silver!

0: Selvar!
1: Tom, neler oluyor?
0: Acı.
1: Beni burada bırakma. Beni burada bırakma.
0: Selvar!

0: Beni tek başıma bıraktın. Beni yalnız bırakma demiştin.
1: Artık gitmen gerekiyor.
0: Neler oluyor? Tom, yaralanmışsın. Yaranı temizletmen gerek. Neler oluyor?

0: Üniversiteden aldığımız haberlere göre Simon Silver'ın Bilimsel Paranormal Araştırmalar Merkezi'nin başkanı Paul Shackleton'ın Bay Silver'ın duyuüstü yeteneklerinin ayrıntılı bir bilimsel araştırmayla incelenmesi davetini kabul etti, değil mi?
1: Evet, haberler doğru Dana. Simon Silver daha önce aynı üniversitede Margaret Matheson tarafından sahtekarlıkla suçlandıktan sonra 2 hafta boyunca uzmanlar komitesi tarafından tasarlanan çeşitli testlere tabi tutulacak. Üniversite kaynakları Dr. Matheson'ın uzun zamandır ender bir kalp rahatsızlığı çektiğini açıkladılar. Beklenmedik hastalığının ve ani ölümün sebebi de bu olabilir.
2: Neden bana söylemedin?
3: Neden bahsediyorsun?
2: Neden bana söylemedin?
3: İsterseniz ofisime girelim doktor.
2: O komiteye girmek istiyorum. Ne gerekiyorsa yapacaksın, umurumda değil. Orada olmak istiyorum.
3: Bu imkansız. Ekip çoktan belirlendi. Yapabileceğim bir şey yok.
2: Bana bahane sıralama Shackleton. Yap dedim.
3: Komite Silver tarafından onaylandı. Anlamını biliyor musun? Böyle bir şans bir kez ele geçer.
2: Ne yani... gerekiyorsa dedim Shackleton. Sızlanma istemiyorum. Şikayet istemiyorum. Daha fazla gözlemci izleyeceksin. Nasıl bir hikaye uydurursan uydur. Bunu aşırı sübvanse edilmiş beynine sok. Orada olmak istiyorum. Telefonunu bekleyeceğim.
4: Beni burada bırakma. Bırak sana yardım edeyim.
2: Bak beni merak etme. Bu çok kısa sürecek, tamam mı?
4: Şu haline bak Tom. Margaret haklıydı, görmüyor musun? Peşini bırak.
2: Nasıl yaptığını öğrenmem gerek.
4: Nasıl yaptığı neyi değiştirir? Silver'ı unut Tom. Bazı şeyler öğrenilmemeli.
2: Seni öğrenmem gerek.
5: Herhangi bir fiziksel gücün ya da olağandışı bir kimyasal bileşiğin kullanılmasını önlemek için ölçüm cihazları yerleştirildi. Örneğin civa klorürün metallerin direnç seviyelerini değiştirdiği biliniyor. Her parça test sırasında değiştirilmelerini önlemek için özel olarak işaretlendi. Termoelektrik ısı ölçerler, voltmetreler, ışıma ölçerler. Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nde daha bu sabah çok sayıda gösterisini iptal eden Simon Silver'ı test etmek için her şey hazır.
6: Bu haksızlık. Tam 2 gündür sırada bekliyorduk. Burada yiyor, burada uyuyorduk. Bizim hakkımızı kim savunacak?
7: Benim için sadece bir gösteri değildi. Benim için çok daha önemliydi ve şimdi...
8: Umurumda değil gerçekten. Eğer böylesi iyi diyorsa bence de iyi. Umarım o çok bilmiş üniversiteli aptallara günlerini gösterir.
4: Peki bu insanların burada ne işleri var? Yani 15 dakika televizyona çıkacakları için koyun gibi sıraya giriyorlar. Bu adam bu kadar inanılmaz ne yapmış? Yani Chris Angel'ı hiç kimse mi
9: biliyor? Bilimin artık bu güçler hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye başlaması en büyük önceliğimiz olmalı. Daha fazla bekleyemeyiz. Gösterilerimin amacı gözleri bu gerçeklere kapalı toplumun gözlerini başka enerji türlerini açmak için gerekli koşulları oluşturmaktan ibaretti. Çünkü bu güçler artık görmezden gelinemez. Ve onaylamaları ve herkes tarafından kabul edilmeleri gerek. Teşekkürler.
10: Yer gösterisi de iptal edeceğiniz doğru mu?
4: Henüz hiçbir şey iptal edilmedi. Sadece tarihleri değişiyor.
11: Bir soru daha.
5: SPRC deneylerini izlemek için 100'den fazla gazeteci akredite talebinde bulundu. Bu aslında bilimsel araştırmadan çok politik bir zirveden bekleyeceğimiz bir sayı. Ancak sadece birkaç seçkin medya şirketinin temsilcilerine binaya girme izni verildi. Ve hiçbirinin testler sırasında orada kalmalarına izin verilmedi.
3: Kontrollü koşulları garanti etmeye çalışıyoruz. Biz bilim adamlarıyız ve tarihte ilk kez duyu ötesi algının gerçekliği konusunda, beynin madde üstündeki gücü konusunda kesin bir sonuç elde edebileceğiz. Önceliğimiz bu sonuçların doğruluğunu sağlamaktır ve bugün... Gerçekten büyük bir gün bayanlar baylar. Artık dönüşü olmayan bir noktayı aşmak üzere olabiliriz.
12: Ve kestik. Tamam, aldık.
3: Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Bundan sonra üniversiteninkiler hariç hiçbir kameranın laboratuvara girmesine izin verilmeyecek. İşbirliğiniz için tekrar teşekkürler. Unutma bak, bir sen komitenin üyesi değilsin. Sadece bir gözlemcisin o kadar. Testlerin tasarımına ya da kontrol protokollerine katkın olmayacak. Bakabilirsin, dinleyebilirsin ve lanet olası çeneni kapatabilirsin. Senden korktuğumu da düşünme. Sana katlanıyorsan bu Margaret'a duyduğum saygıdan. Eğer aynı saygıyı sen de gösterirsen... Bay Silver. Bay Silver. Bunu yapmayı kabul ettiğiniz için size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve sebep olduğumuz rahatsızlıklar için özür dilerim. Bilim size minnettar kalacaktır.
9: Benim tek amacım bu. Size minnettar kalması gereken kişi benim.
3: Doktor Haynes'i zaten biliyorsunuz.
9: Doktor.
3: Doktor Campbell.
13: Doktor. Merhaba efendim.
3: Ve Doktor Conrad Jennings, biyomedikal mühendislik profesörü. Leeds Üniversitesi bize katılma iyiliğini gösterdi.
9: Doktor.
3: Ve... Profesör Franklin, Ohio'daki Case Western Üniversitesi'nden fizik profesörü.
9: Doktor.
3: Şimdi eğer mahsuru yoksa...
9: Burada bir konuk daha var, öyle değil mi?
3: Evet, bu doğru. Özür dilerim, sizi resmi olarak tanıştırmadım. Daha önce tanıştınız mı?
11: Bilmiyorum, tanıştık mı?
3: Doktor Buckley, üniversitemizin psikoloji bölümünden. Doktor Madison'la yakın çalışıyordu.
9: Doktor Buckley'nin kariyeri çok ilgimi çekiyor. Çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Bu hepimiz için çok zor bir zaman Tom. Nasılsın? Doktor Madison için gerçekten üzüldüm.
3: Elbette. Siz ne zaman hazır olursanız başlayabiliriz. Bu taraftan lütfen. Bunun kesin bir bilim olmadığını biliyoruz. Acele etmeyin. Bekleyebiliriz. Basit bir şeyle başlamaya karar verdik. Alışmanızı sağlamak için.
9: Tabii. Psişik fotoğraf.
3: Fotoğraf, evet. Nereden biliyorsunuz?
9: Bunu yapmayalı uzun zaman oluyor. Çok uzun zaman oldu aslında. Dijital değil
3: evet,
9: mi?
3: Evet, öyle. Kesinlikle. Şey ister
9: misiniz? Bir kart istiyorum. Parmağımın objektifi lekelemesini istemem.
3: Biz plastik bir silindir hazırlamayı uygun gördük. Umarım bir mahsuru yoktur. 1 santim çapında. Affedersiniz, işinizi görür mü?
9: Bilemezsiniz Doktor Shackleton. Sizin de dediğiniz gibi bu kesin bir bilim değil.
3: Başlayalım mı?
9: Bekliyorum.

0: Şu andan itibaren ellerinizi lütfen masadan çekmeyin. Bunu sadece kontrol için biz yapabiliriz. Bunu anlıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Yani kaldırırsanız test geçersiz sayılacaktır.
1: Tamam. Teşekkür ederim.

0: Ben hazırım.
1: Simon Silver'la Deneyler Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi 2015. Araştırmacılar Paul Shackleton, Virginia Haynes ve Preston Campbell.
2: Bu film, Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nde Bay Simon Silver üstünde gerçekleştirilen incelemenin ilk 6 gününü göstermektedir. Tüm görüntüler gerçek deneyler sırasında çekilmiştir. Hiçbir sahne canlandırma değildir. Bu Simon Silver.
1: Pisişik fotoğraf deneyi, düşünce fotoğrafı.
2: İzleyeceğiniz deney için Silver'a 3 farklı modelde fotoğraf makinesi verildi. Sabit odaklı objektife sahip ve sonsuza odaklanmış orta seviye bir dijital makine. 50 mm lensli ve sonsuza odaklanmış geleneksel bir analog kamera ve o da sonsuza odaklanmış bir Polaroid fotoğraf makinesi. Silver'ın dijital kamerayla yaptığı denemelerden pozitif sonuç alınamadı. İkinci kamera tam olmayan bir sonuç verdi. Pozitif bir değerlendirme için yetersizdi. Sadece Polaroid kamera Silver'ın düşüncelerini fotoğraf filminin üstüne yansıtmayı başarabildi. Bu sonuçlar için bilimsel bir açıklama yok. Silver'a düşünce akışını odaklaması için verilen silindir üstünde oynanması olasılığına karşı her deneyden önce çok dikkatli bir şekilde kontrol edildi.
1: Metal eğme deneyleri.
2: Silver uzaktan dokunmadan metalleri eğebilme yeteneği olduğunu iddia ediyor. Ancak deneyler sırasında deneysel olarak bu onaylanmadı. Daha esnek bir protokolde Silver'ın metale dokunmasına izin verildi. Filmde de görüldüğü gibi metal gerçekten eğildi. Filmin görsel analizi Silver'ın bunu çok güçlü parmakları ve mikro manipülasyon hareketleriyle mi yaptığı, yoksa bükülmeye iddia ettiği gibi gerçekten paranormal bir yeteneğin mi sahip olduğunu belirlemek için yeterli olmadı. Sonra Simon Silver elini musluktan akan suyun altına tuttu. Görüntüde de görülebileceği gibi suyun akış yönü Silver'ın elinin etrafındaki

0: bir tür dış etken tarafından değiştirildi. Bükülmeyi kesin şekilde ölçmenin zorluğu, deneyin deneysel bir değerlendirmenin dışında bırakılmasına sebep oldu.
1: Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi.
2: Sanırım buldum doktor. İkinci adaptörle deniyordum ama eğer bunu birleştirebilirsem...
3: Odaklan ben. Yardımın için teşekkür ederim ama hata yapma, tamam mı?
2: Özür dilerim doktor, söz veriyorum.
3: Bir şeye söz verme, sadece bağla. Güzel.
2: Ne, siyah beyaz mı?
3: Önemli değil, fark etmez, tamam. Devam et, devam et, devam et. Dur, orada dur, dur. Tamam, bu son testti. Telepati bölmeleri. 2 hafta boyunca Silver'ın 2 metre yakınına bile yaklaşamadım. Ama hepsinin bir sahtekarlık olduğunu biliyoruz.
2: Aslında doktor bak,
3: bence... Tam bir saçmalık. Tamam, geri gel. Devam et, devam et. Tamam, salonun diğer tarafına git. Dur, dur, ben orada dur, tamam. Şu anda Shackleton elindeki verileri değerlendiriyor ve pozitif bulgularını yayınlamaya hazırlanıyor bu gece. Ve bu Silver'ın son gösterisiyle aynı gece. Ve şu rastlantıya bak ki o da burada, bu şehirde gerçekleşiyor. Bu en başından beri peşinde olduğu final.
2: Bu acele neden? Sonra bir şey bulursak sonucu değiştirebiliriz belki de.
3: Ben, daha sonra olan hiçbir şeyin anlamı olmayacak. Beni dinle. Şu anda dünyayı büyük bir kurtarabilecek tek kişi sensin, tamam mı? Tamam mı? Şimdi şu düğmeyi görüyor musun? Tüm kameralardan gelen tüm görüntüleri birleştirmek ve kare kare senkronize etmek için 2 günü uğraştım. Tüm açıları görebiliyoruz, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ben, burası alış bölmesi. Silver alıcı. Bu kontrol paneli. 10 ışıklı düğme var. Normalde her birine basit bir kart yerleştirilirdi ama Silver kör olduğu için onları birden 10'a kadar numaralandırdılar.
2: Tamam, şimdi onun...
3: Şişt, sus. Şimdi ikinci bölme. Önemli değil, sadece öyle bir kuş. Bu gönderim bölmesi. Monitörü görüyor musun? Kapalı devre.
2: Peki panelini görüyor
3: musun? Hayır, hayır, hayır. Silver'ın panelini görüyor. Odaklanmasına yardım etmesi gerekiyor. Şimdi bilgisayar rastlantısal olarak ışıkları yakıyor. Ve adam ona verilen rakama odaklanıyor. Tamam mı? Rakamı bildiğini düşündüğünde kırmızı düğmeye basıyor. Ve bu Silver'ın bölmesine bir sinyal gönderiyor. Silver işareti duyunca beynini boşaltıyor. Ve cevap olduğunu düşündüğü rakamı bulduğunda adamın ona gönderdiği rakama denk gelen rakama basıyor. Beni anladın mı? Tamam. Deney toplam olarak molalar dahil 7 saat sürdü. Onluk bloklar halinde 9 kere tekrar edildi ve sonuçlar olağanüstüydü. Sapma oranları şans eseri olarak açıklanabileceklerden 8 kat daha fazlaydı. Şimdi bunun anlamı nedir?
2: Silver'ın güçleri gerçekten...
3: Hayır, bu Silver bizi kandırıyor demek. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü telepati diye bir şey yoktur. Çünkü hiç kimsenin özel güçleri yoktur. Hayır, protokol ve teori güçlü. Sadece Silver bunu aşmanın bir yolunu bulmuş. Vericiler aramakla uğraşma çünkü bölmeler Faraday kafesi olarak iş görüyor. Kontrol ettiğim, izole edilmişler.
2: Ya bu bir numara değilse...
3: Hey. Burada 7 farklı kameradan alınmış 4,5 saatlik görüntü var. 30 saatten fazla.
2: Burada tam olarak ne aramam gerekiyor?
3: Bir açıklama ben. Sadece bir açıklama. Mantıklı yapmaya çalışayım.

Kolay ulaşılabilen biri değilim herhalde, artık bunu anlamışsındır. Sadece gerçekten isteyenler bana ulaşabilirler. Bugün başka kimseyle konuşmayacağım. Belki yarın olabilir. Başka bir şehir. Belki de bir daha konuşmam. Ben her günümü son günümmüş gibi yaşarım ve artık yorulduğumu hissetmeye başladım. Gerçekten çok yorgunum. Hizmetlerim için her zaman para istemem. Bunu biliyor muydun? En azından para olarak ödemenin başka yolları da var. Ama sen zaten bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun, öyle değil mi? Olmak ya da öyleymiş gibi görünmek. İşte sorun bu. Her zaman öyleydi. Hepimiz olmadığımız şeyler olmaya çalışırız.

0: Her gece 27 kez rüya görürüz. Bu bizim unutmamıza yardımcı olan karmaşık bir nörolojik koruma mekanizmasıdır. Seni ne koruyor? Tuzdan bir çizgi mi? Eski Yunan'dan günümüze kadar filozoflar ve akademisyenler insanın temelde rasyonel olduğunu düşündüler. Ben aynı fikirde değilim. Bir insan diğerini önce kendini incelemeden inceleyemez. Aletlerimizin uygun şekilde ayarlandığını nereden bileceğiz? Güvenilir olduğumuzu nereden bileceğiz? Gerçeğe ulaşmanın sadece tek bir yolu var. O da bir şey beklememek. Amaçlarımız iyi olmazsa sonunda canavarlar yaratırız. Lütfen izin ver, çok geç oldu. Senin için de. Merak etme, yakında yine karşılaşacağız. Ha evet, yeniden görüşeceğiz.
1: Silver artık geri sayımının sonuna yaklaşıyor. Bir kez daha emekli olduğunu açıklayışının üzerinden sadece 12 saat geçti. Bu beklenmedik haber hayranları arasında büyük bir telaş.
2: Birbiriyle çelişen çok farklı tepkiler alıyoruz. Silver'ın temelli olarak döndüğüne inananlar artık gidişini kabullenmek zorunda kalacaklar.
3: Elbette şüphe edenlerin hesaplarına göre Silver bir aydan kısa bir süre içinde 4 milyon dolardan fazla kazanmış olabilir. Gösterilerinin kapalı gişe gerçekleştiği.
4: Elbette bu haberler bilet fiyatlarının kara borsada bir anda 2 bin dolara kadar ulaşmasına sebep oldu. Bugüne kadar bir tek gösteri için daha yüksek bir rakamın
5: sizin ister. De gördüğünüz gibi gerçekleşecek son gösterisi için salon 1,5 saat önceden tamamen dolmuş durumda. Nasıl bir gösteri olacağı konusunda hiçbir fikrimiz
6: bilimsel
5: yok.
6: Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nin varacağı sonucun resmi olarak açıklanması herkes tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Merkeze yakın kaynaklardan aldığımız
7: doğaüstü olay. Ve belki bu defa tüm şüphecilerin sonsuza kadar susmaları sağlanacak. Ve ilk kez bu uç bilim alanında büyük bir adım atılmış olacak.
8: Bilim adamları Simon Silver gibi bir insanı ünlü yapan tartışmalı yetenekleri inceleme fırsatını çok ender yakalayabilirler. Simon Silver'ı izlemek için o salonu dolduran insanlar acaba gerçekten hayal ettikleri gibi bir...

Bu gece neden buraya geldiniz? Ne görmeyi umuyorsunuz? Sizi şaşırtmamı mı istiyorsunuz? Sizi eğlendirmemi mi istiyorsunuz? Bu kadar yakından baktığınız şey ne? Hakkımda ne biliyorsunuz ve ne kadarına inanıyorsunuz? Özlemlerinizi, arzularınızı hissedebiliyorum. Beklentilerini hissedebiliyorum. Bu karanlıkta yaşamaya mahkum edilmiş bir hayvanın acı dolu korkusuyla aynı ki sonunda gözlerini açar ve büyük bir arzuyla ışık

0: ve havası şütlüğü kadar bağırır. Siz ne görmeye geldiniz? Bunu mu? Bunu mu görmeye geldiniz? Damarlarımın yeni bir anlayışın ateşiyle dolduğunu hissedebiliyorum. Batlamyus'a deli dedik. Galile'nin yüzüne tükürdük. Giardona Bruno'yu yaktık. İhtiyacımız olan şey neydi? Öğrenmek için ihtiyacımız olan şey ne? Bizi biz yapan şey ne? Sonunda kabul etmemizi sağlayacak olan ne? İnanmamızı sağlayan şey ne? Sorulması gereken şu ki bugün buraya neden geldiniz?
1: Aklını mı kaçırdın? Seninle konuşmamam gerekiyor. Dur.
2: Sana karşı değilim. Ne bulduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Benim de öğrencimsin, unuttun mu?
1: Doktor Shackleton, konuşamayacağımı biliyorsunuz. Dile.
3: Doktor Buckley'nin çalışmalarına, Doktor Matheson'ın çalışmalarına olduğu gibi saygı duydum.
1: Özür dilerim doktor, kapatmam gerekiyor.
3: Dinle. Şu anda 9 gün süren deneylerin sonuçları karşımda. Ve ayrıca bunların hepsi kesin sonuçlar. Tek eksik benim imzam. Burada duyu ötesi algının bilimsel onayından bahsediyorum.
2: Öyle ki bu güçler bugüne kadar sadece sahte bilim olarak görülüyordu.
1: Bunu biliyorum.
3: Bu sonuçların yayınlanmasının Doktor Buckley ve departmanı için ne demek olacağının farkında
1: evet,
3: mısın?
1: Sanırım.
3: Ve
2: eğer bir hata yapıyorsak, ne olursa.
3: Bunu bilmem gerek. Elimizde ne var?
1: Hiç.
3: Nasıl? Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey yok.
4: Son çağrı. Gitsek iyi olacak.
5: Umarım ikinci yarı birinciden iyi olur. $300 Hamlet'i izlemek için vermedik.

0: Selin.
1: Ben ne işim var
0: Tanrım,
1: burada?
0: Selin, seni gördüğüme çok sevindim. Bak, Tom burada olacağını söylemişti. Bunu senin yapman gerekiyor, benim değil.
1: Ne yapıyorsun burada? Tom nerede? Evde değil. Telefonuna cevap vermiyor. Başına bir şey mi geldi? Bu SPCR mı?
0: Telepati bölmeleri. Aynı görüntüleri izleyip duruyorum. Ve benim fikrimi istersen...
1: İstemiyorum. Tom nerede?
0: Silver'ın yanında olmalı.
1: Ne demek Silver'ın yanında?
0: Salonda. Olağan dışı hiçbir şey yok. Onu burada beklememi istedi. Yani otur. Benim için mahsur yok.
1: Bu ne?
0: Hangisi?
1: Oradaki.
0: Saati.
1: Silver neden saat takıyor?
0: Kör insanlar da saat takar Seli. Kapağını açıp dokunarak saati anlarlar. Merak etme, kontrol edildi.
1: İkinci görüntüye geçer misin?

0: Aradığın şey ne?
1: Henüz bilmiyorum. Vereceği sola ve Silver'ı sağa yerleştir.
0: Tamam, işte oldu.
1: Saatlere odaklan. Yapabilir
0: misin? Saatlere mi? Elbette. Bir saniye bekle. Bu açıdan görünmüyor. Başka bir kameradan deneyeceğim.
1: Kaliteyi arttırabilir misin?
0: Elbette. Bir tek pikseli bile alıp büyümle temizleyip o kadar parlak ve temiz hale getirebilirim ki bakmak için güneş gözlüğüne ihtiyacın olur. Bu bir film değil Selin. Bu psikoloji departmanındaki orta seviye bir bilgisayar.
1: Tamam, diğer kameraya geç.
0: Ne aradığını bana da söylersen...
1: İşte dur.
0: Tanrım Selin, bu bir kayıt, tamam mı? İstediğin kadar ileri ve geri gidebiliriz. Sakin olabilir misin lütfen?
1: Görüntülerin senkronize olduğundan
0: evet,
1: emin misin?
0: Evet eminim.
1: Tamamen mi?
0: Tamamen. Aradığın şey ne? Anlamıyorum. Saatleri aynı bile değil.
1: Silver ve vericinin analog saatler takmalarının ve ikisinin de saniye saniye milimetrik seviyede senkronize edilmiş olmalarının olasılığı
0: senkronize
1: ne?
0: Senkronize mi? Ne dediğimi duymadın mı? Saatler aynı saati göstermiyor.
1: Saniyesi saniyesine.
0: Tanrım, bu bir şifre.

0: Bölüyorlar. Saatlerin kadranlarını ona bölmeleri gerekiyor. Her sayı için bir. İkinci kol o noktaya geldiği zaman.
1: Verici düğmeye basıyor. Selena'nın ikinci kolun yerini bilmesi yeterli. Sinyali duyunca bunu kolun pozisyonu olarak çeviriyor.
0: Bu işte birlikte. Doktor Buckley haklıydı. Dolandırıcılar. Silver kollara hiç dokunmuyor.
1: Ne kadar basit olursa o kadar iyi. Tam da önümüzde duruyor. Metis'in söylediği şu şey neydi? Uygulanan kusurlu metodoloji ve elde edilen verinin yanlış kullanımı.
0: Ya da doğru kontrol mekanizmalarının olmaması. Bir şeyi gözden kaçırdılar. Lanet olsun.
1: Silver görevi.
2: Simon Silver. Bu kadar ileri gitmesi gerekiyor muydu?
3: Gerçeği öğreneceksin ve gerçek seni çılgına çevirecek. Bayanlar ve baylar, aramızda seçkin bir konumuz olduğunu söylersem herhalde yanılmış olmam.
1: Merak etme.
3: Çoğunuzun da biliyor olduğunu tahmin ettiğim gibi genç ve ısrarcı Thomas Buckley bir süre önce hayatının bir bölümünü benim hayatımı olabildiğince zor yapmaya adadı. Ve bugün pek iyi görünmediğini söylersem çok mu ileri gitmiş olurum?
2: Yapamadım. Sonunda gerçekten yapamadım. Ama bunu biliyorsunuz değil mi? Kendinizi reddedemezsiniz. Sonsuza kadar reddediş içinde yaşayamazsınız. Tüm gücümle çalıştım. Ve bugün bitecek. İkimiz için de. Umarım ikimiz de hazırız.
3: Sen bir Buckley, beni herkesin önünde bir tehdit ediyorsun. Ben senin gibi değilim. Bana zarar veremezsin. Ben yaşam gücüyüm. Ben rüzgarla gelirim ve rüzgarla giderim. Canını yakmamı mı istiyorsun? Hala zamanın varken buradan çek git.
4: Sohbetinizi bölmek istemezdim ama gerçekten oturmam gerek. Kolum acıyor.
2: Öyleyse indir. Sana engel olan bir şey yok.
4: Ama ben indiremiyorum.
2: Sana her söylenene inanma. Otursan daha iyi olur.
3: Buckley, ne cesaretle? Bana meydan mı okuyorsun? Güçlerimi mi sorguluyorsun?
2: Beyinlerim.

0: Bizi gürültüyle dolduruyoruz.
1: Olduğun yerde kal. Canını yakmamı mı istiyorsun?
0: Kendimizi, tanımadığımızı bile reddediyoruz. Kendinizi sonsuza kadar reddedemezsiniz. Doğru değil mi?
1: Haklı. Beni görmezden gelemezsin.
0: Zaman geçiyor. Ama hiç ölmeyeceğinizi ve her şeyin sonsuz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama zaman geçer.
1: Olduğun yerde kal. Bir adım daha atma. Ateşle oynuyorsun. Güven bana, ateşle oynuyorsun.
0: O kadar çok zaman geçmiş olur ki. Bir şeyler yapman gerektiğini anlarsın. O zaman uyanırsın.
1: Nasıl güçlü karşı karşıya olduğunu unutmaya kalkma.
0: Zaten bitti.
1: Olduğun yerde kal.
0: Margaret bunu bilmiyordu.
1: Nasıl bir güçle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun.
0: Onu söyleyemedim. Hiç öğrenemedim.
1: Sakın yaklaşma.
0: Her şey bir yalan.
1: Sakın yaklaşma, seni uyarıyorum.
0: Başından beri biliyor muydun Sonny Silver? Biliyor muydun?
1: Öğrenmek
0: istediğim şey bu.
1: Bakri.
0: Başından beri biliyor muydun?
1: Bakri.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
9: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümlemek.

0: içinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi. Şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: LGS annem. Bak 3-4-5 All Star'da akıllı ödevlendirme, eğlenceli ders anlatımı, gelişmiş analiz sistemi. Bir de kafam kadar kaynak seti var. Vallahi benim çocuğumun zamanında olsaydı bir saniye düşünmez 3-4-5 All Star'la hazırlardım onu LGS'ye.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makinenin yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi, şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.

0: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3-4-5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran iade bacım.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa...

0: Kur'an oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık çay makineni yenileme zamanı geldi. Grundig çay makinesi şehre dönüşü özel 999 TL. Acele et, kaçırma.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Aa, Fatih!

Bunu nasıl yaptın?

0: Sahtekar.
1: Bunu nasıl yaptın?
2: Simon, benimle gel.
1: Nasıl yaptın bunu? Bunu nasıl yaptın?

Sevgili Margaret, bugün bile her şeyi ne zaman bittiğinden emin değilim. Ağlamak, kızmak, üzülmek istiyordum. Eskiden olduğu gibi hissetmek istiyordum. Hayatım boyunca sessizlik içinde kendime benzeyen birini arayıp durdum. Bütün bir ömür hiçbir cevap bulamadan gelip geçti. Senden o kadar çok şey öğrendim ki. Ama en önemli şey

0: Bunu nasıl bildin?
1: Çünkü ben medyumum. Silver. En başından beri. O bendim. Değil mi Margaret?
2: Nereden çıktın sen? Neden benim yanımdasın?
1: Başından beri. Hepsi bendim. Kendini sonsuza kadar reddedemezsin. Sihrin çoğu yanlış yere baktırılarak yapılır. Senin isteyeceğin şeyi yaptım. Ama kendimi sana göstermediğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Çünkü en azından sana başka bir şeyin olduğunu bilmenin huzurunu verebilirdim. Ama sen daha fazlasını hak ediyorsun.
3: Doktor Harrison, acile lütfen.
1: Bugün sen her şeyi hak ediyorsun.
3: Doktor Harrison, acile lütfen. Doktor Harrison, acile lütfen.
1: Kendini sonsuza kadar reddedemezsin. Kendini sonsuza kadar reddedemezsin.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Günlerden Cuma. Sevgili Sinan abimle karşınızdayız. Gündem yoğun. Gündem Fenerbahçe'nin Roma'yla bir bir berabere kalması. Mükemmel bir futbol oynadıktan sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı sonrasında, daha doğrusu basın toplantısı sırasında herkes acaba ne diyecek derken, takımla ilgili neler söyleyecek derken soru almıyorum dedi ve bir daha geri dönmemek üzere ayrılıyorum, bırakıyorum dedi. Kulübümüzün önünü açmak için herkese teşekkür etti ve istifa etti. Sonrasında Sayın Aziz Yıldırım çıktı. Basın toplantısı, kısa bir basın toplantısı. Mini bir briefing verdi. Sonrasında dedi ki biz devam ediyoruz ama sabah antrenmanına katılmadı aynı İsmail Kartal. Oğuz Çetin sportif direktör tesislerden ayrıldı. Apar topar İsmail Kartal'ın Anadolu Kavağı'ndaki evine gitti. İstanbul Anadolu Kavağı'nda. Sonrasında orada anlaşamadılar dendi ve herkes İsmail Kartal'la kesin olarak yollar ayrıldı. Hatta Fenerbahçe açıklama yapacak dendi. Sonrasında akşam saatlerinde ise bir anda bu olay Beşiktaş maçının da önüne geçti, Beşiktaş Erzurumspor. Bir anda Fenerbahçe kulübünden açıklama geldi ve Fenerbahçe İsmail Kartal'la yolumuza devam ediyoruz. Yarın saat 11.30'da, sabah saat 11.30'da takımının başında olacaktır. Gaziantep maçında da yine takımının başında olacak dedi. Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklama. Hatta görüntüler var elimizde, birazdan getireceğiz, ekranlara getireceğiz. Beşiktaş Erzurumspor maçı Sinan abicim. 5. haftanın açılış karşılaşması, 3-0'lık galibiyet. Beşiktaş'tan açıklama var, onu bir ekrana getireceğiz. Beşiktaş

0: açıklama yaptı. Bakmayın 3-0 kazandığımız, evet kazandık ama hakem hatalarını görmedik değil diye bir açıklama yapıldı. İki penaltının verilmemesi, golün verilmemesi. Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın diye bir açıklama. Oh'un pozisyonu aynı Alanyaspor maçında verilmeyen pozisyon. Sevgili seyirciler, burada yaşananlar, iki golümüz verilmedi. Hatta bir tanesi oyuncumuzun formanın bitiş noktası değil, buraya değdi. Bundan dolayı dendi. Çerni'nin pozisyonunda faul yok. Golümüz verilmedi. Diğer tarafta da yine Oh'un pozisyonu neden faulle durduruluyor diye bir açıklama aslında. Altı böyle dolu. Sinan abicim.
1: Şimdi Ertem'cim, Beşiktaş yönetimi yapmış olduğu açıklamada haklı. Tamamıyla hakem hatalarıyla dolu bir maç.
0: Evet.
1: Tamamıyla hakem hatalarıyla dolu bir maç. Yani iptal edilen goller falan filan bilmem ne falan. Öyle. Yani hakemlerimiz şu yumuşak maçı bile yönetemiyorsunuz çocuklar ya. Ya yumuşak bir maç ya şu maç ya. Erzurumspor takımı kısıtlı bütçesi var. Gücü belli. Kapasitesi belli. Rakibi Beşiktaş değil. Onun rakibi bu sene kümede kalmak. Anadolu takımlarını yenmek. Yenerse de arada bir büyük takımdan bir puan, iki puan neyse, üç puan alırsa eyvallah cepte.
0: Evet.
1: Yani Erzurumspor takımı belli. Gücü belli, direnci belli. Aslan gibi de geldi, mücadele ettiler ama kapasitesi belli, gücü belli. Yani seni zorlamıyor. Hakem olarak seni zorlamıyor. Sana yani sahan içinde sorun yaratacak oyuncu yok, pozisyon ama yok. Sen Beşiktaş'ın pozisyonlarını, Beşiktaş'ın kendi pozisyonlarını yanlış değerlendiriyorsun. Evet, Beşiktaş haklıdır. Pozisyonlar tamamıyla, yani burada bir kere el yok. Çerni'nin pozisyonu bana göre faulde değil. Burada el yok. Oh'un pozisyonu aynı şekilde. Yani hepsini sayabiliriz yani, anladın mı?
0: Şimdi Beşiktaşlar diyor ki Sinan abi, İmparator'a sorar mısın neden hep Beşiktaş'a denk geliyor? Bu bilinçli olabilir mi? Vlahovic'e verilen bir maç ya, cezadan sonra özellikle.
1: Bilinçli olmaz. Bilinçli değilse ceza değil. Niye bilinçli versin? Ya ben çünkü Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu'nu, tahkim falan çok iyi tanıdığım için orada bilinçli falan ceza verecek bir durum yok. Vermezler ceza. Neye bilinçli versin?
0: Yok, bugünkü olay.
1: Bugünkü olay yani bu. Hakemle alakalı. Şimdi hakem hataları, evet dediğim gibi yani hakem hataları hep var. Ama bak şu maçta nasıl oluyor onu anlamıyorum.
0: Bu maçta nasıl oluyor?
1: Ya şu maç.
0: Doğru.
1: Ya söylemek istedim.
0: Basit
1: Beşiktaş,
0: bir maç.
1: Erzurum maçı kolay maç. Yani Erzurum spor takımı sorun yaratmıyor sana.
0: Basit derken iki taraf için de basit. Aynen. İkisi de birbirine rakip değil
1: Erzurum
0: anlamında.
1: Erzurum sana sorun yaratmıyor. Erzurum, anladın mı? Çok güçlü bir takım değil. Yani sana direnç gösteremiyor zaten. Erzurum takımının bütçesi 10 milyon euro. Beşiktaş'ın 250 milyon euro abiciğim.
0: Evet.
1: Yani. Ve buna rağmen aslan gibi çocuklar.
0: Yine de iyi mücadele ettiler. Helal olsun. İnşallah aslan da Süper Lig'de kalırsınız. Erzurum'a selam
1: İnşallah
0: olsun buradan.
1: Aslan gibi de mücadele. Ne diyor çocuklar? Ama dediğim gibi yani hakemler niye bunu hata yapıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Beşiktaş bu maçı, Beşiktaş maçını teknik olarak yorumlamaya gerek yok. Beşiktaş iyi takım. Trossard denilen bir futbolcu var. Futbolcu oğlu futbolcu yani. Hakikaten çok iyi futbolcu, çok yetenekli, müthiş futbolcu. Yani ha dersin ki kolay maçta oynadı. Hayır abi, zor maçta. Derbide de oynadı. Yani derbide de oynadı. Yani bu akşam Vlahović olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi. Yani çok daha farklı bir sonuç çıkabilirdi ortaya. Yani Beşiktaş'ın lehine çok farklı bir sonuç çıkabilirdi ama Trossard hakikaten çok fantastik, çok klas bir oyuncu, çok iyi bir futbolcu. Yani deyim yerindeyse böyle profesyonel futbolcu olur yani, işini yapan, evet. Sadece şımarık değil, sahan içinde hiç hakemle onunla bununla falan didişmeyen, etmeyen, şımarık olmayan, çok dediğim gibi klas bir oyuncu hakikaten. Beşiktaş takımı iyi takım. Beşiktaş zaten Fenerbahçe maçında bunu gösterdi. Beşiktaş güçlü bir takım ve bu şampiyonluk yarışında Beşiktaş zaten ben varım diyor. Beşiktaş ben varım. Zaten bugün cuma olmasına rağmen taraftardan belli zaten.
0: Mükemmel bir atmosfer.
1: Taraftardan acayip bir atmosfer vardı. Taraftar zaten tamamıyla stadı full doldurmuş. Onun için. Ama dediğim gibi yani bu hakem hataları yani mesela Vlahović'in cezası şöyle olabilirdi Ertem'ciğim. Ertelemeli yapılabilirdi. Veya kardeşim bak, senin yaptığın ceza ama tahkim kaldırıyor. Neleri kaldırıyorsunuz ya sevgili tahkim? Değil mi? Ertemciğim.
0: Evet.
1: Neleri kaldırıyorsun yeri geldiği zaman?
0: Tabii canım.
1: Ama dediğim gibi orada da çok değerli hukukçu arkadaşlar var. Herhalde yani bir bildikleri vardır diyelim. Yani artık yani hep ortamı germektense biraz da anladım Ertemciğim. Yani her pozisyonda çünkü burada aslında baktığın zaman en kendini korumasız taraf gören federasyon. Çünkü tarafı yok. Anladın mı? Yani federasyon destekleyecek bir merci yok, bir makam yok, bir futbol taraftar kitlesi yok federasyonun. Hangi karar alırsa alsın
0: hep eleştiriliyor.
1: Hep de her türlü eleştiriliyor.
0: Memnuniyetsiz herkes.
1: Yani hem memnunlar var, onlar ayrı. Bir de memnuniyetsizler var, anladın mı? Dolayısıyla evet. Bu memnunlar haftaya memnun olmuyorlar. Onlar da eleştiriyor sırayla. Yani onun için. Ama dediğim gibi.
0: Puan durumunu verelim.
1: Yani şey yapabilirler de Vila 3'e yani. Ertelemeli.
0: Evet.
1: Bilmiyorum oluyor mu?
0: Ertelemeli olabilir. Oluyor her şey oluyor Türkiye'de futbolda.
1: Yani neyse.
0: Futbolda her şey
1: yani
0: olabilir.
1: En azından şu an bakıyorsun Futbol Federasyonu çok ılımlı gidiyor. Bakıyorsun konuşan başkanları konuşuyorlar. Cezaları hani disipline sevk ediliyor ama ceza verilmiyor falan filan bilmem ne falan değil mi? Böyle bir sempati oluyor. Baktın mı? Ya bunda da olabilirdi. Vila 3'te de olabilirdi. Peki tabii.
0: Sinan abicim Beşiktaş lider maç fazlasıyla 12 puan.
1: Yıllar sonra herhalde.
0: Yani evet.
1: Yıllar sonra.
0: 5 maçta 12 puan.
1: Yıllar sonra.
0: Bir mağlubiyet var Alanya Spor'a. Galatasaray 4 maç 10 puan. Galatasaray Kocaeli Spor'la. Beşiktaş Ahmet Spor'la haftaya. Ahmet deplasmanı. Çok zor maç.
1: Çok zor. Bana göre Türkiye Ligi'nin en zor 2-3 tane deplasmanından bir tanesi Ahmet deplasmanı diyebiliriz. Yani hem iyi takım hem güçlü takım hem de atmosfer olarak bir gerginlik orada oluyor. Yani tribün yani ne bu? Şey anlamda değil.
0: Futbol anlamında canım.
1: Futbol
0: yani
1: anlamında
0: taraftar.
1: Agresif bir.
0: Bağlı bir taraftar. Aidiyet.
1: Evet. Agresif bir taraftar. Agresif bir taraftar ama bu futbolcuya zarar verme anlamında
0: değil
1: demiyorum.
0: Tabii canım.
1: Ama acayip bir baskı orada oluşturuyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tabii işi çok zor. Yarın Galatasaray
0: Kocaeli. Yani iyi deplasman.
1: Yarın Galatasaray Kocaeli ile oynuyor. Kocaeli yenerse yarın şey biliyor musun? 12 yapıyor. Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyor. Belki avarajla Beşiktaş'ın üstüne mi oluyor? Yok. Beşiktaş'ın gol avarajı
0: da. Galatasaray'ın
1: daha
0: üstüne çıkıyor.
1: Şey,
0: hayır, Beşiktaş
1: pardon
0: lider oluyor.
1: Hayır Beşiktaş ama bir dakika.
0: Averajla Beşiktaş 9-8. Beşiktaş'ın artı 8 averajı var.
1: Beşiktaş'ın avarajı daha fazla
0: evet
1: muhtemelen. Yani bu da tabii Kocaeli Spor adına gurur verici ama Galatasaray'ın tabii yarın Kocaeli Spor takımı güçlü bir takım ama
0: ya
1: Galatasaray.
0: Kocaeli Spor şöyle yarın 6 tane atması lazım gol yemeden.
1: Çok zor nasıl atacak onu?
0: Gülüyormuşuz. Onun için yarın bir anda gerçekten böyle oluyormuş alıp bizi editliyorlarmış.
1: Olmaz.
0: Olmaz
1: hani,
0: tabii
1: editlesinler. Sen bana bir daha söyle.
0: 6-0 oluyormuş Galatasaray yeniliyormuş.
1: İmkansız ya öyle şey olur mu?
0: Değil mi?
1: Hani benim bir reklam var ya İsmail Kartal'la
0: evet ya,
1: ilgili.
0: Evet ya.
1: Bugün hep onu koyuyorlar.
0: Kalkıyorsun.
1: Döner diyorum. Hani git diyorum sonra dönüyorum geliyorum ya.
0: Çok
1: falan
0: güzel
1: falan.
0: Her yerde.
1: İsmail Kartal. O benim şeyi kepsi. Bütün baktım sosyal
0: her
1: medyada.
0: Her yerde sosyal medyada. Milyonlar
1: sosyal
0: izlenmiş.
1: Medyada, sosyal medyada o keps var.
0: Sinan yani abi Beşiktaş şampiyon olur mu?
1: İnşallah. İnşallah. Ama Beşiktaş şampiyon olur mu derken Beşiktaş'ın tünelin ucunda büyük bir ışık var.
0: Yani Fenerbahçe'de
1: var
0: mı?
1: Potansiyel var. Fenerbahçe'de de var. Fenerbahçe iyi takım. Bak Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki ikinci yarı maçı ikinci yarı yanıltmasın. İkinci yarı yanlış bir orta saha var. Orta sahayı Beşiktaş çok rahat geçti. Yani bu yanıltmasın. Ama ne oldu abi? Uçan kaçan Roma dediler. Ne yaptı? Uçan kaçan Roma'yı uçurdu.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz bugün cumartesi zannediyoruz. Maç yarın diyoruz. Emir uyardı şimdi. Pazar günü. Bugün cumartesi zannediyoruz.
1: Değil ya. Fark etmez.
0: Pazar ya. Pazar.
1: Yani uçan kaçan Roma. Yok hiç yenilmemiş Roma. Roma şöyle. Roma böyle. Roma böyle. Ne oldu Roma? Ya ne dedim ben burada kayıtlarda? 2-1 Fenerbahçe kazanır dedim.
0: Roma.
1: Şey Roma demedim.
0: Yok. Roma. Roma'dan bahsediyoruz. Değil mi?
1: Evet. Hani,
0: tamam.
1: Evet. Hayır, Fenerbahçe Roma maçından. Ben Fenerbahçe kazanır dedim.
0: Evet.
1: Galatasaray'da
0: büyütmeyin
1: kazanır
0: dedin hatta geçen hafta.
1: Galatasaray'da kazanır dedim. Şu Sportik takımına yenildi ya. Okan Buruk'u gördüm. Okan Buruk'a da söyledim.
0: Ama 22'de o Batrakova
1: çok kötü
0: yapılan
1: takım,
0: harekette
1: kardeşim
0: kırmızı olsaydı.
1: O penaltı mesela penaltı verilir mi? Öyle penaltı mı olur ya? Öyle faulleri es geçiyor. Çok yumuşak bir hareketi penaltı çaldı. Yani onun için fazla gözümüzde büyütmeyin arkadaşlar. Takımları fazla gözünüzde büyütüyorsunuz. Yok Sportik şöyle oynuyormuş böyle mi Roma? Ne aldı Roma? İşte Fenerbahçe ikinin içinden.
0: Beşiktaş'ı verelim
1: İkinci
0: arkadaşlar. Sinan abi
1: Roma'nın
0: geç,
1: içinden
0: şu
1: geçti.
0: Şu anda geçiş yapıyoruz.
1: İkinci yarı içinden geçti.
0: Evet.
1: Müthiş oynadı Fenerbahçe.
0: Güzel oynadı
1: onun
0: sonra.
1: Onun için seni yani Yani ve kamuoyunu sen derken kamuoyunu yanıltmasın yani Beşiktaş mağlubiyeti. Evet. Fenerbahçe şampiyonluğunun en son sonuna kadar adayıdır. Galatasaray'da Trabzon Ertemciğim.
0: Doğru.
1: Bak Trabzonspor da iyi takım. Trabzonspor takımı bir kere Salah denilen bir avantajım var.
0: İtalyano'nun açıklamaları, Emirhan'ın açıklamaları.
1: Salah denilen bir futbolcu var. Yani Ertem. Yani bir kere eskiden bir Galatasaray vardı, Hacı vardı. Hani şimdi Salah'la 1-0 başlıyorsun. Öyle bir klas oyuncum var. Evet. Hacı ile nasıl 1-0 başlıyordun? Şimdi Salah'la mesela 1-0 başlıyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş'ta da bu Trossard o etkiyi yapıyor. Vlahović de o etkiyi yapıyor.
0: Aradı mı sence Vlahović'i bugün? Bence aramadı.
1: Aramadı yok. Kazandı ama Vlahović olsaydı çok farklı olabilirdi. Vlahović bugün çok gol atabilirdi. Çünkü abi Erzurumspor'un defansı belli. Vlahović fizik gücü çok üst düzey bir oyuncu. Yani baş edemezsin.
0: Sinan abi Erzurum kalsın ya.
1: İnşallah.
0: Çok
1: inşallah.
0: Sempatik bir takım. Adamın falan döken oldu. Yeteklerinde.
1: Adamın harman oldu Erzurum'a. Ya, vallahi. Erzurum'a buradan çok selamlar. Adamın harman oldu.
0: Gitmeyin Erzurum gitmeyin kalın.
1: Çok şu selamlar.
0: Takım, ama aslında Sinan abi cesur bir takım. Şimdi yani öyle korkak oynamıyor. Çok iyi oynuyor.
1: Başkanı kardeşimiz.
0: Yazık
1: kardeşimiz,
0: yani. Hak etmiyor
1: skorları. Kardeşimiz elinden geleni yaptı. Sevgili Mehmet Sekmen Başkan da her türlü oradan işte desteği sağlamaya çalışıyor. İmkanları Erzurumspor'un bu. Buraya kadar geldi en azından çıktı. İnşallah da bu sezonda kalıcı olur. Ocak İnşallah. Ayında da bir iki daha takviye yapar. Üç tane takviye yaparsa belki tutunur bu lige.
0: Sinan abicim. Hocamız savunmaya çok önem veriyor. Attığım gole gelince birkaç gündür Orkun'la bunu çalışıyoruz. El göz işareti yaptı. Oraya keseceğini biliyordum ve oraya kesti. Güzel bir de gol oldu. Bu arada Vincenzo Italiano'nun yanında biri vardı dikkat ederseniz. Emirhan'ın golünden sonra kutladı. Ben bunu şöyle okudum. Muhtemelen yanındaki kişi Vincenzo Italiano'nun Emirhan'ın ileri çıkmasını istemiş. Gol yollarında etkili olabileceğini söylemiş. Böyle anladım. Yani böyle okudum. Çünkü tebrik etti yanındakini. Niye? Yani golü atan sonuçta Emirhan topçu. Emirhan'ı ayakta alkışlıyorum. Gerçekten hani bu sene adı bir Milan'la falan geçti yazın böyle ama oraları gerçekten hak eden bir oyuncu. Ben Beşiktaş taraftarının kendisine güvenmesini de istiyorum. Hani Beşiktaş'ın taşı gibi ama taş gibi bir defans oyuncusu.
1: Emirhan hep iyi futbolcu
0: çok
1: olduğunu
0: iyi, çok.
1: Söylüyoruz.
0: Rize'den
1: yani
0: beri benim.
1: Geldiği günden beri ben Emirhan'ın çok iyi bir stoper olduğunu.
0: Evet.
1: Hatta Osimhen'e adım attırmadığı zaman bile Emirhan'ın bunu söyledik. Yani evet. Emirhan iyi bir stoper, iyi de futbolcu. Sol bekte de kullanabilirsin. Yani sol kenarda da kullanabilirsin. Önde de kullanabilirsin. Çünkü topu biliyor. Çok yönlü. Yani havadan da iyi, yerden de iyi. Dolayısıyla Emirhan iyi bir stoper. Beşiktaş takımı
0: Sinan abi çok özür dileyerek bu 7-8-9'u ısrarla istiyorlar. Oha yapılan hareketi, Agbadu'ya yapılan hareketi. Programın başında söylediniz ama bir tek tek ekrana getirelim mi müsaade ederseniz. Şimdi Sinan abiye ya şimdi şöyle bir şey var. Alanya Spor maçında net bence goldü. Yani,
1: o goldü bu da gol.
0: Yani evet
1: o da
0: şimdi.
1: O goldü bu da gol.
0: Şimdi hani bir futbolcu mücadele ediyor. Diyor ki MHK, ya hayır kardeşim diyor, yani faul yapıyor diyor, hücumcu futbolcu. Böyle bir şey yok. İngiltere'de ben böyle 50 tane gol görüyorum
1: burada bir,
0: İtalya'da,
1: Almanya'da. Burada bir mücadele var karşılıklı. Evet. Ben buna faul falan vermem. Ya,
0: burada Sinan abi sen güçlüsün diye bu faul diye kesilemez ki yani.
1: Ben bu pozisyona faul vermem.
0: Verilmez değil mi?
1: Bu pozisyon gol. Net gol.
0: Ya bu arada bakın sevgili seyirciler. Evet iki kişi Beşiktaşlı. Evet Beşiktaşlıyız ama biz griyiz. Biz burada hani
1: Beşiktaş'ta ne alakası var? Ne
0: sonuna kadar
1: söylüyoruz
0: tepki yiyoruz ya bazı miyiz? Şeylerden
1: ha,
0: dolayı.
1: Deli miyiz biz dururken yani? İnanmadım pozisyona bana ne Beşiktaşlar? Yani pozisyonla alakalı şu pozisyonda bana Beşiktaşlıymış, Fenerliymiş var mı? Burada bir yorum yapıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: İnsanlar bizi seyrediyor. Bana ne kardeşim?
0: Aynen öyle.
1: Beni ilgilendirmiyor. Ben Beşiktaşlığım ayrı bir şey. Ama biz burada pozisyon yorumluyoruz arkadaş.
0: Doğru.
1: Bana ne? Olmaz. Bu pozisyon faul falan değil arkadaş.
0: Bence de değil. İptal.
1: Gol.
0: İptal
1: temiz gol.
0: İptal olan golden önce.
1: Temiz gol.
0: Agbadu'nun eline çarpıyor mu çarpmıyor mu? Onu da bir getirelim ekrana.
1: Abi hakem var ya 5 dakika baktı. Eline falan alakası yok. Karnından top yere düşüyor gidiyor. Dizinden gidiyor. Alakası yok. El falan yok. Bu gördüğün pozisyon yanlış top bunu çizmişsiniz. Hı-hı. Yapay.
0: Yapay zeka ele, olduğu için.
1: Top burada ele geliyor. Hayır. Ali'yle alakası yok. Top karnından öteki tarafa düşüyor. Ön tarafa düşüyor. Önüne doğru düşüyor. Sağ ayağının olduğu yere yani elle alakası yok.
0: Ele falan. Yo, şurasına çarpıp düşüyor ya bir de.
1: Hayır
0: böyle.
1: Abi ele falan düşmüyor. Ele falan çarpmıyor. Hiçbir yeri yok.
0: Bana pozisyonu bir
1: İyi
0: atar mısınız?
1: Pozisyonu. İyi bak pozisyonu. Ben el falan yok. Ama. Ben baktım. Çok maç seyrederken de baktım Ertem'ciğim. Çok inceledim pozisyonu. Hiç alakası yok.
0: İşte Sinan
1: falan.
0: Abicim. Güzel abicim. Canım abim benim. Beşiktaşlar diyor ki niye bize denk geliyor hep böyle şeyler? Neden?
1: Ya dediğim gibi.
0: Hani diyorlar ki bu Galatasaray olduğu zaman ya da Fenerbahçe olduğu zaman bir başka takım olduğu zaman olmuyor ama Trabzon'da Beşiktaş olduğu zaman hemen hakemler kolay karar veriyor diyor.
1: Türkiye'de en çok canı yanan yıllardır yani benim futbolculuğum dönemim dahil.
0: Sinan abi özür dilerim ya, gerçekten şuraya geliyor ya.
1: Diyorum ya sana, gösterettim ben.
0: Şuraya kardeşim geliyor ya, buraya da gelmiyor.
1: Yok ya, ellerle
0: ya şuraya geliyor
1: hani
0: ya.
1: Eller elden falan, bakın elden falan.
0: Nasıl 5 dakika inceliyor abi, ama yani
1: böyle bir şey yok. Elden falan süzülmüyor. Bak elden falan süzülmüyor.
0: Yok, şuraya geliyor direkt.
1: Bak,
0: ya.
1: Şuradan oraya gidiyor. Yani söylemek istediğim Ertem'cim, 40 senedir 45 senedir futbolun içindeyim, 50'si neyse. Türkiye'de en çok canı yanan takım Beşiktaş ve Trabzonspor'dur hakemlerden.
0: %100 katılıyorum.
1: Net olarak söylüyorum.
0: Bunu yazın
1: Beşiktaş
0: arkadaşlar.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'dur. En çok benim futbolculuğum döneminde şerefli ikinciliklerden ben ne hakem hatalarıyla falan biz yaşıyoruz. Sonra Trabzonspor çok mağdur olmuştur. Mağdur olmuştur. Ondan sonra bölüm bölüm Fenerbahçe'nin başına gelmiştir. Bölüm bölüm arada minik böyle Galatasaray'a da gelmiştir. Minik de Galatasaray'a gelmiştir. Ama dediğim gibi en çok Beşiktaş'ın canı yanmış.
0: Ya Sinan abicim, şimdi bir görüntü var. Ya bak, formanın neresi zıplıyor Sinan abi ya, bak. Formanın şurası ayağa kalkıyor ya. Ayağa kalkıyor diyorum.
1: Gitti pozisyon, bir daha göster.
0: Formanın şurası,
1: abi şu
0: rüzgar sana var sanki, şuraya çarpıyor ya, böyle bir ya şey yok. Hayır. Ama bu nasıl bir şey yani? Hayır, bu yani niye ya, neden
1: niye
0: yani?
1: İptal ediyorsun kardeşim? Hani neden iptal ediyorsun? Yani iptal etsen niye sorun yaratıyorsun? Şimdi kendi kendine
0: beni
1: polemik yaratıyorsun.
0: Bir ekrandan.
1: Şimdi kendi kendine hani maç 0-0 olsa, 1-1 olsa falan filan, hadi diyeyim ki böyle böyle falan. Alakası yok. Hani niye sorun yaratıyorsun? Bak ne diyorum? Sorun yaratan bir rakip yok karşında. Çirkefliği yapan bir takım yok. Sana çok fazla direnç gösteren bir takım yok. Pozisyonu yok değil mi Erzurumspor'un?
0: Bir iki tane var. Bir
1: tek tük öyle girdi yani, o kadar yani, evet, çok da değil. E sen kardeşim ne yapıyorsun ya? Niye böyle karar veriyorsunuz kardeşim?
0: Bu 51. dakika.
1: Ondan sonra MHK Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı bunlarla uğraşıyor. Bu sizin yaptığınız hatalar yüzünden Futbol Federasyonu Başkanı olsun, MHK Başkanı bunlar yüzünden dayak yiyor seyirciden abi sosyal medyada. Yani dikkat edin hakemler, sevgili hakemler.
0: Sinan abicim, 55. dakikada da Černý'nin golünde yani gerçekten çok ucuz bir faul ya. Yani
1: alakası
0: bu ifadeyi
1: yok
0: kullanmak istemiyorum.
1: Alakası yok.
0: Ama gerçekten çok ucuz ya.
1: Alakası yok.
0: Ya çok ucuz bir faul ya. Yani biz ondan sonra, bakın sevgili seyirciler, çok özür diliyorum Sinan abi. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynadığımız zaman yani sanki çarpık kentleşme yaşıyoruz böyle. Orada bunlara faul verilmiyor. Biz ikili mücadelede aman faul olur diye kaçıyoruz. Hayır ya, adamlar çatır çatır abi top oynuyor. Dün Roma maçında Endika. Ben de dedim Endika faul yaptı falan dedim. Yok dediler ya, ne faul, adam oynuyor.
1: Roma maçı
0: ama Türkiye'de faul görüyoruz
1: Sporting
0: biz her şeyi.
1: Sporting Lisbon maçında öyle Sporting faulleri Lisbon çalmadı.
0: Evet ya.
1: Ama öyle penaltı çaldı. Niye? Herkes Türk takımlarına karşı antipatisi var abiciğim. Bütün hakemlerin, Avrupa'daki hakemlerin. İnan diyorum sana. Bir an evvel fişi çekmek istedi Galatasaray'ın fişine. Kalktı orada şey verdi. Ne o? Penaltı verdi. Yani öyle daha sert hareketler var. Onları vermedi. Hafif bir değmeye penaltı verdi.
0: Bir de ben şunu soracağım. Yani neden tek bir açıdan gösteriyorsunuz Agbadu'nun pozisyonunu? Neden? Mesela VAR'da neden tek bir açıdan? Abi. Öbür açıdan gösterin. Öbür açıdan gösterin. Hı. 50 tane kamera var. 50
1: var
0: tane.
1: Abi, bir sürü görüntü
0: ki yönetmenler var. Çok iyi. Ben burada yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 50 tane, kızmak haddim değil bu arada, özür dilerim. Yani 50 tane açısı var ya. Her açıdan istediğimiz görüntüyü verebiliriz.
1: Kızabilirim
0: ön taraftan gösterseniz Beşiktaş bir golle belki şampiyon olamayacak ben, yani belki de.
1: Ben Ertem'ciğim ben kızarım.
0: Tabii
1: ben
0: ki.
1: Ben Dijitürk müşterisiyim. Ben Dijitürk parası diyorum. Sen Dijitürk aylığının ne kadar olduğunu biliyor musun maç görüntü maçların falan?
0: Gülşen ne diyor?
1: Ne kadar biliyor musun? Ya ben kızarım. Beni doğru düzgün yönlendirmesi lazım. Gösterdiği pozisyon yanlış pozisyon. Sizin yapay zekayla çizdiğiniz pozisyon gibi gösteriyor Ertem.
0: Evet.
1: Değil. Kamuoyunu aldatamazsınız. Kamuoyunu aldatamaz. Alakası
0: ama
1: yok.
0: Sinan abicim özür dilerim. Şimdi orada hakem diyemez mi şunu o zaman? Ya bana diğer açıdan da verin. Başka açısı yok mu? Şu yok mu?
1: Abi
0: bu yok
1: Beşiktaş,
0: mu? İçerideki
1: Beşiktaş
0: var, var demez
1: sana
0: mi?
1: Sana ne söyleyeyim?
0: Bir pozisyon daha var oradan verelim
1: Beşiktaş
0: diye.
1: Beşiktaş bugün hakemlerle ilgili ne konuşmuşsa haklıdır.
0: Böyle bir şey yok ya.
1: Beşiktaş yönetimi hakemlerle ilgili bugün ne konuşmuşsa haklıdır.
0: Oo.
1: Haklıdır. Hakemlerle ilgili bugün açıklama yapmışsa haklıdır.
0: Yaptı o açıklama.
1: Bilmiyorum. Yaptı. Hakem hataları bugün Beşiktaş'ın evet iptal edilen golleri bana göre yanlıştır Ertem'ciğim.
0: Net. İnanılmaz ya.
1: Bu kadar.
0: Yani şampiyonluğa oynayan bir takım ve gümbür gümbür gelen bir takım. Yani 3-0 yendi. Ben bu arada Beşiktaş yönetimini kutluyorum. 3-0 yenip kenara çekilmedi. Yani zaten abi, hata burada. Kazandığı zaman da anlatıyor yani
1: insanlara,
0: yani isyanını.
1: İnsanlara aydınlatmak lazım evet abicim. Ya ben kazandım kenara çek. Hayır. Hataları varsa söylemek lazım. Bunları hakemlerimiz de bunlardan ders çıkarmalı.
0: Aynen öyle.
1: Yani ben tamam orta hakeme görüntü bile ama yani var hakemleri
0: Ver, verdeki bir açı

0: Var hakemleri. Diye. 50 tane görüntü var abicim. Evet. Buradan, yandan, arkadan, üstten. Her yerden gösteriyorlar yani. Bravo. Neyse.
1: İtalyano'nun açıklamaları var mı arkadaşlarımdan rica edeceğim. Mehmet Ali'cim.
0: İtalyano.
1: Geçen hafta yaşadığımız delilikli çılgınlıktı demiş. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Gerçekten doğru. Geçen hafta yaşadığımız delilikli çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık. Doğru Sinan abi. Yani öyle bir maçtan sonra bu maça motive olmak
0: bu,
1: değil mi?
0: Şimdi çok güçlü bir takım değil. Çok güçlü ama Beşiktaş takımı. Beşiktaş futbol takımı çok doğru yönetiliyor. Bakın çok doğru. Yukarıdan başkandan aşağıya Önder Özen denilen bir adam var. Bakın.
1: Evet.
0: Önder Özen denilen bir adam var. Gizli kahraman. Sessiz kahraman veya. Sessiz. Hiç görüyor musunuz?
1: Hayır.
0: Hiç mikrofonlara falan çıkıp konuşuyor mu? Hiç şovunu yapıyor mu?
1: Rol çalmıyor.
0: Hayır hiç şovunu yapmıyor. Hiç bilmiyorum ben mi görmüyorum.
1: Yok, yok, yok.
0: Hiç Önder Özen bir maçtan sonra çıkıp da bir ya işte
1: bir takımımız çıktı, iki hafta falan. Önce mi? Bir kere böyle bir iki hafta önce.
0: Bir şeyle alakalı.
1: Bir şeyle alakalıydı.
0: Bir şeyle alakalı. Evet. Bir sorun olursa.
1: Aynen
0: hiç çıkıyor
1: öyle, aynen.
0: Bakın bu İtalyano'yu getiren o.
1: Evet.
0: Bu transferleri sessizce sakince yapan o. Sessizce görevinin başında.
1: Doğru.
0: Hiç şovunda değil. Sahanın içinde değil. Antrenörle yana yanda şov yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Anladın mı Ertemciğim?
1: Doğru.
0: Yani şovunda değil işin. Hiçbir şovunda işi diyor yok. Son derece işini yapan tam bir Avrupalı mantığıyla, Avrupa kafasıyla büyük bir profesyonel. Hiç bak ne diyorum sana? Sessizce. O yönetiyor. Ama sessizce yönetiyor. Her şey o. Beşiktaş'ta o. Aynı görevi ben de yaptım. Tabii ben maçtan sonra falan daha konuşuyordum, çıkıyordum falan filan yapıyordum. Ben daha şeydim, artistim.
1: Yani, estağfurullah.
0: O hiç artist değil.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Yok söylüyorum. Ben çıkıyordum maçtan sonra konuşuyordum. Hayır ben konuşuyordum. Ha tabii ben tabii değişik bir adam olduğum için veya işte yanlış anlamasın Önder kardeşim benim. Ben belki biraz daha şey olduğum için, daha ön planda olduğum için camiada yöneticiler falan. Ben o zaman çıkıp konuşuyordum. O ayrı bir konu. Ama o onu denemiyor. O da olabilir istese. Ama yapmıyor. Onun için Önder Özen'i hakikaten bir Beşiktaşlı divan üyesi olarak tebrik ediyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Çok sessizce Beşiktaş taraftarı da onun hakkını zaten veriyordur. Verir Ertemciğim.
1: Sinan abi, ya bunu söylemeden geçemeyeceğim. Vincenzo Italiano'nun buradan sonraki durağı, bak bu lafımı unutmayın. Ya Juventus olur ya Milan olur. Çok istemişlerdi zaten. Önder Özen, Önder abi gitti, getirdi. Yani Bologna'dan, Fiorentina'dan sonra çok büyük teklifler vardı Juventus ve Milan'dan. Bu nettir yani İtalyan medyasına bakın. Beşiktaş'a getirdi ama bundan bu sonraki 3 sene sonra, 4 sene sonraki durağı mutlaka
0: bu Vincenzo Italiano. Hiç sağ kenarında elbiseyle çıktı mı?
1: Hiç görmedim. Bravo. Öyle güzel bir yere geldin ki. Öyle bir fotoğraf var. Versenize arkadaşlar bir. Birazdan 5 numara mı? Heh. Eşofmanıyla falan kenarda. Tabii. Martin O'Neill vardı. Celtic teknik direktörü.
0: Tam spor adamı, futbol
1: İnanılmaz
0: adamı.
1: Yani.
0: Ya çıkabilir elbiseyle de ama adam işinde.
1: İrlandalı futbol havası var.
0: Adam işinde.
1: İtalyan değil tam.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu bizim, bak Gordon Milne ile aram kötüydü. Bizim Gordon Milne'nin gençliği aynı.
1: Aynısını
0: ilk haline benzetiyor. Bizim Gordon Milne. Aynı o da. İşinde. Anladın mı?
1: Başka oyunun içinde.
0: Yok. Oyunu yaşıyor. Hayatı yaşıyor. Oyunu yaşıyor. Hakikaten çok fantastik bir adam.
1: Altında kramponları, eşofmanı, tişörtü.
0: Çok fantastik bir adam. Hiç. Yanındakiler çok ciddi. Yanındakiler çok ciddi çalışıyor. Bakıyorum ekibine. Çok ciddi son derece.
1: Değil mi?
0: Yani abi. Hakikaten. Evet. Yani onun için sevgili Serdar Adalı Başkanı. Tebrik ediyorum.
1: En başta onu tabii. Çünkü abi, o yaptı abi, bu tercihleri.
0: Abi, kulübün başkanıdır. Her
1: Bravo.
0: Şey. Her şeyin sorumlusu kulübün tabii. Başkanı. Kulübün başkanı zaten yakında da kongre yapıyor. Yönetimini güçlendirecekmiş. Hayırlısı olsun. İnşallah daha güçlü, daha paralı, kasa kolaylığı sağlayabilecek. Evet öyle iyi isimler sevgili Serdar Adalı da alsın. Onun için Serdar Adalı Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Kimse etmez. Bu işler böyledir.
1: Tabii.
0: Kötüyken eleştirirler. Ama iyiken de bir şey söylemezler.
1: Aynen Ertemciğim. Öyle.
0: Bu işler Maalesef, böyledir.
1: Hayatın kanunu bu. Heh Sinan abicim bak bunu diyorsun.
0: İnşallah.
1: Yaşıyor ya. Sinan abi yıllarca sahanın içindeydiniz, gördünüz, ettiniz. Futbolcuyu etkiler mi
0: bu? Etkilemez
1: olur mu? Hocanın oyunun içinde olması.
0: Ya Ertemciğim bak şimdi hayat bir veya futbol içinde film düşünün. Kesitler var. Hep bir sinema öyle düşün. Şimdi bu sinemanın bu oyuncusu başrol oyuncusu bu. Ama içerideki oyuncu

0: Anladın mı? İyi olursa yardımcı hocalar,
1: tabii, yardımcı oyuncular.
0: Yardımcı oyuncular, figüranlar. Bu başrol artisti. İyi olursa, anladın mı? Bu da iyi oluyor, o da iyi oluyor.
1: Tabii.
0: Karşılıklı.
1: Tabii.
0: Yani bu çünkü niye?
1: Herkes başrol gibi oluyor.
0: Hayır. Bu çünkü Ertem'ciğim, hayır bak. Bu şimdi, bu çok iyi yönetiyor. Ne oluyor? İyi futbolcun varsa iyi antrenör oluyorsun. Evet. Ne oluyor? İçerideki oyuncular, artistler, bu başrol artisti. İçerideki artistler de buna karşılık veriyorlar. Yani nasıl biz seninle alıp veriyoruz? Mesela Çakar çok iyi televizyoncu. Değil mi? Alıyorsun, veriyorsun Çakar. Anladın mı?
1: Karşılık
0: atıyorsun.
1: Xavi Iniesta.
0: Bu da böyle sahan içinde. O oyuncularıyla çok bir iletişimde. Artık işi başlatmış. Yani o kontağı kurmuş. Onlar cevap veriyorlar bunun isteklerine.
1: Evet.
0: Ama bu cevap vermek nedir biliyor musun Ertem'ciğim? Cevap vermek yetenektir. Yeteneğin varsa cevap verirsin. Sen istediğin kadar senin kenarda Vincenzo Italiano olsun. İsterse Feliştao olsun. Eğer sahadaki futbolcu buna cevap veremiyorsa, bunun isteklerine yetenek olarak istediğin kadar yürekten oyna, ciğerden oyna. Allah Allah, konsantre olmuyor. Yok ha, yeteneğin yoksa hikaye abi. Yeteneğin varsa o kadarsın. Ertem'ciğim, yeteneği olmayan adamı istediğin kadar kenardan motive et. Çalım atamadıktan sonra, adam geçirmekten sonra, şut atamadıktan sonra. Ne yapacağım ben onu? Anladın mı? Onun için onun bu başrol oyuncusu. Onlar da onun yardımcı oyuncular. Ona cevap veriyorlar isteklerine. Söylüyorlar. Çünkü Trossard iyi bir oyuncu, iyi bir artist.
1: Evet.
0: Öyle düşün. Oh! Ne yaptı? Gerçek santrafor yok. Oynadı. İşte ne Emirhan diyorsun? Orkun. Mesela Orkun. Biraz sakin ol.
1: Bravo be Sinan abi.
0: Orkun. Biraz sakin ol abicim. Hakemlerle bu kadar ya. Uğraşma. Bravo. Gözünü seveyim. Çok kritik maçta atılırsın.
1: Bir tekli versenize Sinan
0: sevgili
1: abi.
0: Sevgili Orkuncuğum. Yani sen
1: tekli verin.
0: Beştaş'ın yıldızısın. Türk futbolunun sevgili Orkun. Türk futbolunun yıldızısın. Beştaş'ın yıldızısın. Ama gerek yok. Sen Beştaş'ın kaptanısın ya. Çok hakemle o kadar diyaloğa gerek yok ya. Öyle görmüştür hakem. Dön arkanı, dön git kardeşim. Biraz daha uzatacaksın. Sana kart atar seni. Çok kritik maçta atar. Allah korusun. Onun için uğraşma. Büyük futbolcular hakemlerle uğraşmaz. Büyük futbolcu hakemle uğraşmaz. Hakeme yardımcı olur, destek olur. Hakem de tercihini öyle kullanır. Merak etme. Hakem de bir insandır. Nihayetinde. Yarın bir pozisyon olur, orada tercihini senden yana kullanır. Anladın
1: Aynen
0: mı?
1: Aynen öyle.
0: Onun için Orkun Kökçü, sen Türkiye'nin en iyi orta sahasısın. Bunun kıymetini bil. Beşiktaş taraftarı seni seviyor. Ama bu hırçınlık, ben böyle seyrederken ya yeter Orkun dedim, dur dedim ya. Sen takımın kaptanısın. Sakin olması gereken insansın. Arkadaşlarını sen sakinleştireceksin. Ama sen hırçın olursan olmaz. Oyun kopar. Onun için sakin ol. Aman ha, aman gözünü seveyim. Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var.
1: Bir de hakemle böyle, evet, o girdiği diyalogta haklı olmasına rağmen.
0: Gerek yok, uzatamazsın. Fark etmez abi.
1: Uzatmaya gerek yok değil mi?
0: Hakeme karşı haklı olamazsın abicim sahanın içindeyken. Olamazsın. Nuri Şahin nasıl atıldı?
1: Bravo.
0: Nuri Şahin ne dedi?
1: Hiçbir şey demedi ya.
0: Hayır, Nuri Şahin ne demiş olabilir?
1: Ne demiş olabilir?
0: Ne demiş olabilir?
1: Ne demiş olabilir?
0: Nuri Şahin nasıl bir hakaret edebilir dedim. Değil mi? Ama atar hakem. Hakem öyle gün gördüm kardeşim diyecek.
1: Evet.
0: Sus kardeşim diyecek, yeter diyecek, yürü git diyecek, çeker gösterir. Yani onun için dikkat et sevgili Orkun. Yani senin klasındaki bir oyuncu uymuyor hareketler koçum.
1: Yani şöyle, Orkun'u çok seviyoruz bu arada. Çok çok abi, seviyoruz onu söyleyeyim.
0: Biz bunu tenkit amaçlı.
1: Tabii canım, herhalde yani.
0: Eleştiri.
1: Ya Sinan abi sen.
0: Ama eğitici.
1: Bir de bir Beşiktaşlı büyüğü olarak da
0: ama
1: söylüyorsun
0: biz onu,
1: yani.
0: Biz onu çok seviyoruz. Biz Orkun'u seviyoruz. Orkun'un çok iyi futbolcu.
1: Seyretmek
0: çok klas,
1: istiyoruz.
0: Klas bir futbolcu olduğunu biliyoruz. O görüntü güzel değil. Sinirli, agresif hakeme değil. Ne kadar haklı olursan ol. Gerek yok abi, uzatmayacaksın. Hakem bu abi, çeker atar seni. Bir şey yapamazsın. Ha.
1: Ya Sayın Aziz Yıldırım'ın sosyal medya ile ilgili dediği doğru da, gerçi biraz bence Sayın Başkan abarttı da, oraya da geleceğiz. Ama şöyle bir şey var, sosyal medya çok enteresan. Ben kendi YouTube kanalımda Orkun'la ilgili dedim ki, işte kitabın ortasından almışlar. Diyorum ki Orkun Kökçü, işte N'Golo Kante daha iyi, işte Guendouzi daha iyi, daha iyi diyorum. Ben kariyerlerinden bahsediyorum. Bir de diyorum ki öyle bir transfer yapın ki sonunda Kante'den de Guendouzi'den de daha iyisin. Önü daha iyi olsun.
0: Bulamadın
1: önü, arkası sağ solu olsun.
0: Anlatacağım.
1: Hayır hayır. Vlahovic'i aldı.
0: Hayır.
1: Öbürünü aldı. Onu
0: i̇kinci
1: aldı.
0: Bölümde,
1: şimdi Orkun nasıl oynuyor?
0: Şimdi ikinci bölümde.
1: Almışlar ortasını, koymuşlar. Ben sanki Orkun'a diğerlerinden kötü dedim.
0: Şimdi ben Lukaku ile ilgili konuşuyorum. Esprili bir şekilde de Lukaku'yu da eleştiriyorum ayrıca da yani. Ya kardeşim diyorum. Lukaku, sevgili Lukaku, geldin diyorum. Bir aydır buradasın. Baba bir kilo vermiyorsun. Zayıflamıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bak Fenerbahçe'nin iki tane maçında santraforları iyi olsa iki maçı da çok rahatla kazanır. Kaybettiği maçlara baktığın zaman. Şimdi Lukaku. Abi sen büyük golcüsün ya. Sen büyük futbolcusun ya. Sen bir an evvel kardeşim bir an evvel forma gir ya. Ben de dedim ki mesela şunu söyledim. Şu örneği verdim Ertem. Kardeşim dedim ben de verdim 20 kilo 25 kilo verdim.
2: Evet.
0: Herkes sordu hasta mı şu mu bu mu falan.
2: Hepimiz verdik evet. Ayrı.
0: Akşam 6'dan sonra yemek yemedim. Sevgili Lukaku akşam 6'dan sonra sen de yemek yeme abicim. 18 saat diyet denen bir şey var. Bu Çinliler falan filan yapıyorlar ya 18 saat diyeti mesela. Sonra bizim Sergen de dedim onu yaptı Sergen. Hayır. Sergen de kampa çekirdekle gelirdi. Çekirdeği de şu eşofmanın burasına koyardı böyle Ertem. Tamam bak. Böyle yürüyordu Sergen tamam mı? Şöyle. Ben de odamda kamera var. Odamda kamera var. Girenleri çıkanları hep görüyorum odada tamam mı? Sergen de buraya çekirdekleri koyuyor. Çekirdek biliyorsun. Bir avuçtan sonrası yağ tabii, yapıyor. 500 tabii. Kalori. Ben de Sergen böyle koyardı gördüm. Böyle gidiyordu anlıyordum ben tamam mı? Böyle. Tam böyle beni boy göster. Sergen tamam böyle gidiyordu tamam mı? Böyle gidiyordu. Ben de görüyordum. Sonra bir odaya gidiyordum. Ben oturuyordum Sergen falan. Dizi vardı. O zaman Küçük Emrah'ın bir dizisi vardı.
1: Yazıyalı.
0: Küçük Emrah'ın bir dizisi vardı. Onu seyrediyorduk. Tamam mı Sergen'le? Ben de Sergen fazla kilo almasın diye ben de yiyordum çekirdekten. Yarısını ben yiyip fazla kilo almasın diye. Yani bu örneği verdim. Sergen de yapıyordu. Hayır Sergen onu yapmıyordu. Sergen de çekirdek yiyordu. Kilo alıyordu falan diye. Ama Sergen'in kilolu halinde
1: ne yapması
0: hali,
1: lazım? Diyetin önerin ne Sinan abi?
0: Sergen'in
1: mesela,
0: kilolu halinde her halinde çok tabii güzel yani. Abi. Sergen 120 kilo da olsa futbolcu yani yeteneği var. Dur oraya atar buraya atar.
1: Çekirdek gibi gol atıyordu.
0: Abicim sevgili Lukaku bir diyetisyen vardır Fenerbahçe kulübünün. Diyetisyen eşliğinde kilo verecek baba. Bu adam nereden baksan 108 kilo falandır. Bak 108-110
1: kilo. Ben o kadardım 30 kilo verdim işte.
0: Bakın 108-110 kilo falan arasıdır bu arkadaş. Bu çocuğun bu güzel kardeşimin benim nereden baksam şu an ben 97-97'ye düşmesi lazım. Benim kiloma gelmesi lazım bu çocuğun. 10 kilo atması lazım. En kötü 10 kilo atması lazım. Bir an evvel. 10 kilo atsın bu çocuk. Bunu tutamazsın. Hem kuvvetli alır dripling yapar gider. Çünkü bunun boyu kaç? 1.90 mı?
2: Tabii. 1.86 olması lazım.
0: Ya 88'dir veya ne bileyim yani. Bakıyorum. Onun için sevgili Lukaku'nun bir an evvel zayıflaması lazım. Kardeşim kilo vermen lazım. Geldiğinden beri vermiyorsun ya. Geldiğinden beri vermiyorsun. Çalım atacaksın adam geçecek.
1: 1.90.
0: 1.90 bak. 1.90. Nereden baksan bu arkadaşın 97-98 olması lazım en kötü. Şu an 108. Şu an 108-110
1: arası. O çabuk dönememesi falan ondan mı?
0: Abi her. Ertemciğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Şunları getir şuraya koyalım. Bir kilo
1: gösterin
0: şuraya koy.
1: Arkadaşlar tam.
0: Ha şuraya koy onları. Şuraya koyalım hadi gel bunları. Hadi bunları buraya koyalım. Şunları koy.
1: Nasıl koşacaksın?
0: Bu yarım
1: tabii,
0: kilo.
1: Ağırlık yapacağım.
0: Bu da yarım. Şuraya
1: tabii,
0: koy bakalım hadi tabii. Bunlarla yürü.
1: Böyle o bile düşün. Etkiler.
0: Veya tabii. O değil. Zeytinyağı torbaları yok ki. Yok mu büyük zeytinyağı?
1: Evet, evet.
0: Tenekeleri.
1: Evet.
0: 10 kiloluk veya 5 kiloluk.
1: Aynen öyle.
0: Düşün onunla yürüdün koştuğunu düşün.
1: Çok güzel.
0: Onunla koşuyorsun kardeşim. Zeytinyağı var ya hani böyle şeyle teneke. Teneke evet. Zeytinyağı. 10 kiloluk. Onunla yürüyorsun. O da öyle. Ver kardeşim bir an evvel. Zaten bir santraforum var ağır, yavaş. Vedat Muriç ya. Senin atman gereken gol ya. Yer dibin orada ya. Archie Brown'u görmedin mi ya?
1: Sinan abi şunu oraya koyabilir miyiz?
0: Gir dibine.
1: Onu değil öbürünü.
0: Gir dibine kardeşim topun orada ya. Yani onun için söylemek istedim. Yani dolayısıyla o diyeti öneriyorum ona ben.
1: Tabii.
0: Akşam 6'dan sonra baba bir şey yemeyecek.
1: Yemeyecek mi?
0: Ertem'cim istediği kadar bak gündüz din var ya ne istiyorsa yesin Ertem. Bak insan yiyebilir. Bak gündüz din insan bile her şeyi yiyebilir. Bak inan diyorum sana 6'dan sonra yemesin. Bak bir hafta sonra görüşelim. Bir hafta sonra görüşün. Hatırla ben burada pizza mize vardı. Hani evet. Pizza yiyerek zayıfladım. Ama niye? 6'dan önce yiyordun pizzayı kardeşim.
1: Evet. 6'dan sonra hiçbir şey yemiyordun.
0: 6'dan sonra yemiyorsun. Ağzına bir şey dükkanı kapatacaksın. Geçmiş olsun. Ben yemeklere memeklere falan gitmem. Niye de dizi seyrediyorum? Niye bütün dizileri biliyorum? Bu arada da çok güzel diziler var ha. Niye ben dizileri hep seyrediyorum? Evdeyim çünkü yemeğe gitmemek için. Ertemim. Çok istisnadır. Şimdi verdim kilomu. Arada gidiyorum.
1: Uzak şehir başlıyor. Ondan sonra bizim bak, dizi başlıyor.
0: Şey bak.
1: Yeraltı.
0: Bizim Burak Özçivit'in dizisi başlıyor.
1: Aa Burak çok selamlar.
0: Tuzlu kahve çok iyi. Tuzlu kahve tavsiye ediyorum. Tuzlu kahve tabii.
1: Alın görüntüyü.
0: Tuzlu kahve var çok iyi dizi. Bizim İlayda'nın dizisi var. TRT1'de.
2: Evet, biz gördük. Çok beğendik.
0: Evlilik ne o?
2: Çok güzel.
0: Evlenmek
2: çok güzel.
0: Evlenmek diye bir şey. Öyle bir çok güzel. Dün akşam tekrarını seyrettim. YouTube yayından geldim.
2: Çok İlayda güzel
0: var. Yani çok güzel diziler var. Bu sene şahane. Kışın şahane, evdeyiz Allah'ın izniyle. Güzel dizilerimiz var. Bizim Burak Özçivit'im var.
2: Bak, hepsini arka arkaya seyrediyor
0: musun? Bizim Kerem Alış'ın Haysiyet var, çok güzel.
2: Oo, Haysiyet mükemmel.
0: Onu çok beğendim, bizim Kerem'in. Kerem'in dizisini seyrettim.
2: Biz de bayıldık Haysiyet'i.
0: Bakın onu. Tuzlu Kahve çok güzel, bayıldım.
2: Tuzlu Kahve nasıl?
0: Çok güzel, çok komik ya. Çok komik, çok güzel espriler. Şahane. Bizim o Şevval, bir de ne o? Binnur Kaya.
2: Binnur Kaya yok mu? Sen Kız istemeye gittiğinde Ayşe ablam sana tuzlu kahve içirdi mi?
0: Yok. Binnur Kaya yok mu?
2: Evet. O mu vardı?
0: Müthiş oynuyor. Dizide ya. Ya dizide be abi, o mu var diyorsun ya?
2: Hayır şeyde ya. Kahvenin içinde demedim ya. Şeyin
0: tuzlu
2: içinde.
0: Kahvede oynuyor.
2: Tuzlu kahvede.
0: Çok iyi. Çok güzel dizi. Sarp Apak var. Bir sürü. Çok oyuncu.
2: Aa,
0: var.
2: Bir kahvehane açsam adını tuzlu kahve koyarım. Güzel isim.
0: Güzel isim.
2: Değil
0: ama
2: mi?
0: Ama isim almışlardır, o ismi koyamazsın.
2: Almışlardır.
0: Güzel Sinan diziler abi, var. Yani söylemek istediğim.
2: Ya benim dizim. Ömrüm.
0: Yeraltı.
2: Ya yeraltı ya Sinan abi. Sinan abi senin de dizin o ya.
0: Yeraltıyı da seviyorum ama değil dur mi? Şimdi bizim Burak Özçivit'in falan var. Haysiyet var. Sevdiğim çocuklar, arkadaşlarım, kardeşlerimin, evlatların dizileri var. Şimdi ama İlayda'nın dizisini çok beğendim. Dün akşam seyrettim.
2: Aziz Başkan'ı hangi dizide oynatırsın bu söylediklerinde?
0: Aziz abi Yeraltı'nda oynatırım.
2: Dursun Özbey'i?
0: Onu da Yeraltı'nda oynatırım.
2: Serdar Adalı'yı?
0: Serdar Adalı'yı şeyde oynatırım. Ne o? Haysiyet dizisinde oynatırım.
2: Haysiyet. Adam. Peki son. Haysiyet Ertuğrul Doğan Başkan'ı.
0: Adamlıkla alakalı değil
2: Ertuğrul
0: ya.
2: Doğan Başkan'ı.
0: Ertuğrul Doğan Başkan'ı şeyde oynatırım. Tuzlu Kahve'de.
2: Tuzlu Kahve'de.
0: Zengin Baba'yı öner.
2: Zengin Baba'yı.
0: Zengin olduğu için.
2: Ahmet Çakar'ı.
0: Ha, Oktay Kaynarca'nın Hamal var. Hamal
2: Oktay
0: geliyor.
2: Abinin Hamal var.
0: Ahmet Çakar'ı da oynatırım hocayı. Oktay Kaynarca onu çalıştırır da üstüne yük verir, taşıtır onu.
2: Ya, o zaman güzel bir rol veriyorsun ya. Bizim Hamal olmak ne
0: Fariye'yle
2: güzel.
0: Beraber, Fariye'yle evet. Oktay Kaynarca. Ya diyorum sana, dizi cenneti bu sene. Şahaneyiz ya. Şahaneyiz.
2: Vallahi,
0: vallahi
2: ya.
0: Çok sevinçliyim.
2: Maç mı seyredeceğim diziler yoksa geliyor. Dizileri mi?
0: Maç da seyredeceğim. Sonra diziyi kaydedeceğim. Onu seyredeceğim. Dün işte Evlilik Güzeldir. İşte o bizim İlayda'nın evet. Dizisini seyrettim.
2: Çok güzel Evlilik Güzeldir. İlayda
0: harika,
2: tebrik ediyorum kızım.
0: Aile
2: aferin
0: dizisi.
2: Sana.
0: Bravo harika kızıma. Bir aile dizisi.
2: Kardeşimize.
0: Şahane. Tamam bir Türk mozaiki. Çok güzel çok. Hello Fikret Kuşkan. Biri oynuyor. Şahane.
2: İsmail.
0: Bizim Sera var. Serhat Okdemir.
2: Evet.
0: Hande Soral'ı gördüm. Çok güzel dizi.
2: Vallahi harika. Tebrikler hepsine. Çok selamlar.
0: Neyse, Sinan abi. Sonra.
2: Peki İsmail Kartal'ı hangi dizide oynatırsın?
0: İsmail Kartal'ı yer altında oynatırım. Şu bir tane video attım sana. Bir Türk kadını.
2: Eda Erdem.
0: Bir Türk genç kadınının güzel bir konuşmasını ve Türk genç,
2: hazır değil mi arkadaşlar?
0: Türk genç kızlarına örnek olmasının bu konuşmayı bir dinleme. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında külliyeye gitti milli takımımız.
2: Evet.
0: Voleybol Federasyonu milli takımı.
2: Şampiyonumuz.
0: Şampiyonumuz. Artık şampiyonluk.
2: Evet
0: artık
2: ya.
0: Klasik artık şampiyonluk değil. Eda Erdem çok zarif, çok hanımefendi. Bir çok güzel Sayın Cumhurbaşkanımıza bir güzel konuşma yapmış. Bir müsaade ederseniz bir onu dinleyebilir miyiz?
2: Şunu İzleyelim.
0: Lütfen bir dinleyin.
2: Evet.
0: Türkiye'deki bütün genç kızlar.
2: Ve tüm sporcularımıza.
0: Güzel kız kardeşimizi Eda Hanım'ı, kaptanımızı lütfen dinleyin. Ve örnek alın. Buyurun. Aç sesi de.
2: Sesi açalım.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle.
4: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
3: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, tebrikleriniz için ve bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmak ve bunu kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde başarmak gerçekten hepimizin tarif etmesi çok zor mutluluk ve gurur. Bizler hani bu formayı, ay yıldızlı formayı giyerken ülkemizi, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük sahnelerinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bence bu başarının en güzel yanlarından biri yeni nesillere sporu teşvik etmek olacağına inanıyorum. Çünkü spor sadece çocukların fiziksel gelişimini sağlamıyor, disiplini, özgüveni, kendilerine inanmalarını, kaybettikleri zaman yeniden ayağa kalkıp o mücadeleyi tekrar devam etmelerini sağlıyor. Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için.

0: aynı zamanda da burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de tabii şahsım, milletim adına sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hele hele Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın da cevabı böyle.
3: Sayın Cumhurbaşkanı da evet.
2: Evet. Yani gerçekten herkese örnek olması gereken bir konuşma. Eda Erdem'i, kaptanı çok, yürekten kutluyoruz. Ayakta alkışlıyoruz.
3: Zarif, çok
2: elleri
3: klas.
2: Elleri dert görmesin.
3: Çok zarif ve çok klas kardeşimiz, kız kardeşimiz, kaptanımız, gururumuz bizim. Hakikaten kardeşimizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir konuşma yapmış.
2: Yürekten tebrikler hepsine ayrı ayrı. Hepinize ayakta
3: gençler, alkışlıyoruz. Gençler, kızlarımız, erkek, genç çocuklar, spor yapın arkadaşlar. Spor yapın.
2: Bir de
3: fiziğiniz güzel, vücudunuz güzelleştir. Fiziğiniz, sağlığınız, spor yapın. Bakın. Bir de orada sevgili kardeşim Gizem Örge'ye buradan selamlar. Gizem'e.
2: Bir de bir reklamlara selam tamam söyle sen Sinan abi.
3: Ne oldu Fenerbahçe İsmail Kartal'ı
2: konuşacağız. Bir reklamdan sonra.
3: Oo, Talisca. Bak. Talisca niye gitti anlatacağım.
2: Evet, Talisca'nın neden gittiğini anlatacağım. Sevgili seyirciler, Anderson Talisca'nın neden gittiğini, İsmail Kartal'ın nasıl geri döndüğünü. Hatta Serkan çok küçük. Bizim Abdurrahman'ın Kadıköy'de çektiği o görüntünün bir başını gösterir misin? Seyircilerimiz ekran başından ayrılmasın. Söyleyeceklerimiz var. Papatya falına döndü. İşte seviyor sevmiyor, gidiyor gitmiyor. Sevgili Barış Yurduseven kulakları çınlasın. Tweet atmış. Bir daha geri dönmemek üzere geri döndü. Diye. Barış'ın tweetini hazırlayın ne olursunuz.
3: Çok iyi ya.
2: Çok güldüm. Barış'a buradan çok selamlar. Hayırlı olsun yeni kanalda. İşte bir hafif bir oynatıp reklama gidelim Serkan'cığım. Görüntüler sadece Beyaz Futbol'da birazdan.
4: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.
8: Van'da, Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
4: Ben futboldan anlarım, ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise... seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor.
8: Yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
10: Damla
11: önce çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onar.

0: başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Seçili içecekler %25 indirimle 59 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
6: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo doğuş siyah çay %11 indirimle 289 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Kartla Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı'yla Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bilicin kilosu %33 indirimle 89 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faiz

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Damla? Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni, al.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
13: Sakinleştirecek bir şey söyle.
14: Okullar açılıyor.
13: Evet.
14: Okul masrafları da gelecek.
15: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
13: Tabii ya.
16: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
17: Garanti BBVA.
18: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
20: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da birlikteyiz. Konu uzun, gündem uzun. Yatacak olan çocuklar var. Bugün Cuma'da karşılaştığım ufaklıklar, Sinan abiye Beşiktaşlılar. Hem çok selam söylediler. Çok kısa bir o fotoğrafı verebilir misiniz? Rejiden rica edeceğim. Bir fotoğraf atmıştım Mehmet Ali. Senden rica edeceğim. Evet, söz vermiştim bugün. Ravza'da. Kemerburgaz'da çok çok selamlar hepsine. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi Cuma'ya gelmişlerdi. Onları çok seviyoruz. Çok sevgiler, çok selamlar. Hadi artık yataklara. Hadi artık yataklara. Bu arada sevgili Kadir kardeşimin abisi Kadir Demir'in, abisi Yücel Demir'in doğum günü. Allah sağlıklı sıhhatli ömürler versin. Yücel kardeşime de buradan Allah uzun ömürler versin. Doğum günüymüş bugün. Çok sevgiler Yücel'ciğim. Bir gün programımıza da davet ediyoruz seni. Sinan abicim, videolar her yerde, konuştuğun her şey her yere,
21: evet,
20: düşmüş. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün yaptığı, sondan başlayacağım. Açıklamayı bir ekrana getireceğim Fenerbahçe Kulübü'nün. Buyur Sinan abi.
21: Şimdi İsmail Kartal maçtan sonra bırakıyor.
20: Evet.
21: Şöyle bir gelişme var. İsmail Kartal istifa ediyor. Biz Asistanlar'da yayındayız. Hı hı. O ara telefon açıyorum. Açtığım bir kişi Aziz Bey'in yanında. Aziz Yıldırım'ın yanında. Diyorum ki İsmail Kart, evet diyor, biz de şimdi duyduk diyor. Aziz Bey diyor bembeyaz oldu hatta diyor. Çok bozuldu diyor. İsmail Kartal'ın istifası
20: bozuldu diyor.
21: Çok bozuldu diyor. Söylüyorum.

0: Ondan sonra İsmail'e ulaşılamıyor. Sonra Aziz Bey aşağı iniyor. Basın açıklaması yapıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şunu hemen okuyayım. Kamuoyu bilgilendirme teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Bugün akşam yapılan açıklama. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir. Ama, kamuoyunun bilgisine sunarız.
0: Ama öğlenliğin bildiğim kadarıyla kabul edildi var. Haberiniz var mı?
1: Öyle haber çıktı tabii. Tabii.
0: Öyle ben okudum. Yazda mağazda bir yerde okudum.
1: İsmail, evet evet öyle öyle.
0: Yani İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi diye duydum.
1: Doğru.
0: Bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Neyse. Yani istifa olayını anlatıyorum. Yani Aziz Bey yukarıda otururken yönetici arkadaşlarıyla İsmail Kartal istifa ediyor. Aziz Bey'in haberi yok. Dönelim Aziz Bey'in açıklamasına.
1: Aziz Başkan'ın açıklamalarını mı? Önce İsmail Kartal'la mı girelim önce?
0: Neredeyse
1: bir dakika. Girelim. İsmail Hoca'nınki de girelim sonra yani bozmayalım şeyi. O sıralamayı bir görelim. İsmail Hoca çok kısa konuştu. Ne dedi bir izleyelim.
2: Herkese iyi akşamlar. Teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam maçın değerlendirmesini alalım.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yolla akınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Hiç kimsenin haberi olmadığı şuradan anlaşılıyor. Yanındaki arkadaş diyor ki sorulara geçelim. Erdem diyor böyle. Orada diyor ki soru almayacağım. Kimsenin haberi yok. Sadece ya yardımcı
0: ben anlatıyorum
1: varmış.
0: Sana işte.
1: Evet.
0: YouTube yayınında Arda Sinan abi dedi, İsmail Kartal istifa etmiş dedi. Ben de benim çok sevimli bir arkadaşım, kardeşim Aziz Beyler'le maç seyrediyor. Aradım. Ya dedim İsmail Kartal istifa mı dedi? Hani fake falan mı dedim. İsmail Kartal dedim. Evet dedi, şu an biz de duyduk dedi. Önce de Mustafa Çağlar'a telefon geldi. Şu an duyduk dedi. Başkan dedi, hatta çok bozuldu dedi. Bozuldu ve aşağı indi. Evet dinleyelim.
1: İzleyelim.
4: Beyler.
5: İstifa edeceğinden haberiniz var mıydı?
4: Nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sordun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyor? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onu istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem, alırım. Ama kulübe ne zarar verir? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Bunlar hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacıbey'i de gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Neyse, ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
5: Bir kenarında.
4: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldık. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır, buradan bunu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu, oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp. Camiayı da o yolda, yani siz şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını, yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şeyi sevmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı bundan ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe...
1: Şimdi bundan sonra şeyden falan bahsediyor.
0: Bu konuşmadan sonra sevgili İsmail Kartal sabah antrenmana gelmelidir.
1: Gelmedi.
0: Bu konuşmayı seyrettikten sonra. Çünkü görünen o ki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe başkanı ve yönetimiyle bir sıkıntısı yok. Belli. Fenerbahçe eğer az çok hepimiz futbol adamıyız. Yani şimdi şöyle bir algı var. İsmail Kartal varken hoca bakıldı. Bakamazlar. Bakmamışlar.

0: Yalandır. Bakabilirler mi? Bakabilirler. 10 tane hocayla da görüşebilir. Ayrı bir konu. Bu değildir ama yani. Bu değildir. Şimdi İsmail Kartal duygusal bir adam. İsmail Kartal o 40 senelik arkadaşımız hepimizin.
1: 27 numarayı verelim.
0: Şimdi Ertem'ciğim. Hoca bakabilirler gerekirse. Ama bakma da yok. Ben inanıyorum bakma da yok. Bakma olsa bu konuşmayı yapmaz Aziz Başkan.
1: Ben de inanıyorum.
0: Bakma olsa...
1: Yanındaki yöneticiler kendi aralarında konuşmuşlardır.
0: Şu algıyı da bırakın. Yani yok İsmail Kartal'ı, yok Aziz Yıldırım şöyle yönlendiriyordur. Oğuz Çetin böyle. Ya aklınız oluyor mu? Bu kadar basit mi ya? Ya teknik direktörü yani kalkıp yönlendirmek, şu takımı şunu oynat, bunu yapan diyemezsin arkadaş. Yapamazsın. Ya yaparsın. Çok kötü giderken, bir takım konuşmalar yapabilirsin. Ama şu oyuncu oynat, bu oyuncu dediğim zaman bırakır. Şimdi İsmail Kartal...
1: Ama Mert Müldür'e dedi geçen hafta. Dedi ki yani Mert Müldür'ü niye oynatmıyor dedi. Ondan sonra kadro ile ilgili birkaç şey söyledi yani
0: ama
1: geçen hafta
0: Beşiktaş maçından sonra. Ama tamam da Mert Müldür belki de Somedo'dan daha hazır diye belki de.
1: Yani onu söyledi.
0: Ve oynadı, mahcup etmedi Mert Müldür.
1: Ya benim duyduğum antrenmanlarda yüzüne bakmıyor diye Mert Müldür'ün. Şimdi, başkan orada bir uyarıda bulunuyor.
0: İsmail Kartal.
1: Bu görüntü Sinan abi, İsmail Hoca'nın bugün öğleden sonra Oğuz Çetin biraz önce gördük. Oğuz abi evine gidiyor. Oğuz abi diyorum hani kusura bakmasın.
0: Öyle,
1: Oğuz Çetin. Oğuz abim hani çok sevdiğimiz için söylüyorum. Oğuz abi evine gidiyor ki arası bozuk dediler. Arası bozuk falan diyor. Evine gidiyor.
0: Abicim.
1: Evine gidiyor İsmail Kartal'ın hanımefendi. Çocukları arası falan beraber olmaz. Görüşüyorlar
0: şimdi
1: orada.
0: Şimdi İsmail Kartal hor görülüyor arkadaş. Fenerbahçe taraftarı maalesef hocanızı hor görüyorsunuz.
1: Bravo.
0: İlle entel dantel astirt böyle ne artist böyle anladın mı? Hop birik zıp birik bir adam olsun istiyorsunuz. Yani anladın mı? Gezsin dolaşsın bilmem. Hayır. Gezmeyen dolaşmayan mütevazi bir hayat. Mütasip yaşayan. Aslan böyle, gibi bir adam.
1: Demek ki görüntüyü verin ya.
0: İsmail Kartal aslan gibi adam.
1: Bu bir araya girebilir miyim 10 saniye Sinan abi? Gasperi'nin adını söyleyememiş. Gasperi'nin adını söylesen onu söylemesin. Ya İtalyanlar İngilizler ben Fatih abi. Terim'e Fatih Terim diyorlar. Baba, Şenol Güneş'in adını söylemiyorlar. Ne kadar önemliymiş ya söyleyememesi. Ne var bunda
0: arkadaşlar,
1: ya?
0: Arkadaşlar İtalya'ya gittim. İtalya'nın 4'te 3'ü futbolcu aldık oradan. 4'te 3'ü İngilizce bilmiyor. No'yu bile söylemiyorlar biliyor musun? No bile yes bile demiyorlar. Bak çoğu bilmiyorlar. İnan diyorum sana. Yapmayın. Gasperi söyler o değil. Abicim.
1: Kendi hocalarına söyleyemiyor
0: kendi
1: diye.
0: Kendi futbolcunuz.
1: İnanılır gibi değil
0: hocanız
1: ya.
0: Sizi yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruba atmış. Şahane bir maçtan sonra 1-1 densizin birisi şişe atıyor. Sonra diyor ki hakeme attım ben diyor. Sonra ben hakeme attım. Kardeşim bak Aziz Başkan ne diyor? Şimdi Aziz Başkan.
1: Maçlardan men edildi o kişi.
0: Bakın Aziz Başkan eğer İsmail Kartal'la ilgili bir sorunu olsaydı hiç uğraşmazdı. Hiç döndürmezdi. Ha, bırakın gitsin derdi. Bakardı kayıt vardı, mayıt vardı, onu vardı, bunu vardı, Balkan'dı, ben Tuncay, bir sürü adam var camiada. Alırdı. Tabii. Hayır. Demek ki İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım'ın bir sorunu yok. Bunu koyalım cebe. İsmail Kartal'ı hor görmeyin arkadaşlar. İsmail Kartal aslan gibi bir adam. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kimsenin yapamadığı 18 senedeki o yapamadığını İsmail Kartal yapmıştır. Yok. Yaptıklarını anlatıyor. Evet anlatacak abi. Verdiğim taktiği futbolcularım çok iyi yaptı. Ne diyeceksin
1: başta? Kim anlatmıyor?
0: Yani ne diyeceksin? Yani onun için yani ben yani bu sizin yani insan böyle anladın mı? Ne bileyim böyle
1: küçümsemek, hor görmek.
0: İnsan böyle beğenmeme böyle bir şeyi var bazıların böyle İsmail Kartal. Hayır. Yok Aziz Yıldırım takım veriyor. Nasıl veriyor ya? Sen teknik direktör olsan sana takım verebilirler mi ya? Al takım ve oynat diye. Ne öyle şey olabilir mi ya? Bunlara inanmayın arkadaşlar. Demek ki Aziz Yıldırım arada 3-4 saatlik zaman var. İsmail Kartal gelmiyorum dedi. Bakıldı Ertem. Karar verildi.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'dan daha doğru tercih yok dediler. Yani kimi alabiliriz diye düşünmüşlerdir. İnsan evladı.
1: Oğuz abi şöyle demiş olabilir mi? Bir düşün ailenle karar ver. 3-4 saat sonra gel.
0: Hanımı yenge hanım. Bakmıştır, etmiştir. Sinirlilikte verilmiş olan bir karardır tabii. Bu. Sevgili Fatih Tekke de aynısını yaptı. Anladın mı? Arkadaşlar. Ya ben İsmail Kartal'la 5-6 sene önce konuştuğumda söyledim. Bunlardan çok şeydi. Ya İsmail dedim.
1: Etkilenme.
0: Ya Fenerbahçe teknik direktörsün evet. Ya. Ya ne demek biliyor musun? Ya Fenerbahçe teknik direktör olmak ne demek biliyor musun? Ya çok özel bir şey. Fenerbahçe teknik direktörü. Yani böyle bir duygu var mı ya? Beşiktaş teknik direktörü, Galatasaray, Trabzon. Yani her ilin kendine göre. Ama bu dört büyük takımın teknik

0: teknik direktörlüğü farklıdır. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray tarafı. Ya bu önemli bir şey ya. Sen Fenerbahçe teknik direktörü olmuşsun. Senin yerinde olmak isteyen eski futbolcu, antrenör, binlerce insan var ya dedim. Abi eleştirsinler ya. Eleştirirler abi. Herkes eleştiriyorlar arkadaş. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız eleştirilmiyor mu? Bir %50 var. %40 neyse işte var karşısında. Hepimiz eleştiriliyoruz kardeşim. Bizi de eleştiriyorlar. Hepimiz. Yıllardır bizde yememediğimiz küfür kalmadı. Yani onun için burada Ertemciğim hocalarına sahip çıkacaklar. Demek ki kulüp baktı. En doğru tercih İsmail Kartal. Bununla yola devam ediyor. Onun için ne yapacak taraftar? Hocasına sarılacak. Acımasız bir toplum var. Cahil bir futbol seyircimiz de var. Bunun yanı sıra cahil bak. Cahil birkaç tane aralarda var. Böyle futbol seyircileri var. Fanatikler var. Ya adam birbirde sen nasıl şişe fırlatırsın ya sen adama ya? He Ertemciğim ya. Birbirde ya. Böyle bir cehalet olabilir mi ya?
1: Sinan abi. Bu, ben de buna sudan bir sebep olarak bakıyorum. Zaten bu tiplerin statta yeri yok. Zaten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ellerine sağlık gerekeni yapmış. Men edilmiş. Sinan abi bak. Konu şu. Semedo olayında hoca bir şey söylüyor, tersi yapılıyor. Osterwolde memnunum diyor, tersi yapılıyor. Fred çocukla diyor konuştum diyor, çok iyi diyor, bize yarayacak diyor, gönderiliyor. Talişka memnunum diyor, gönderiliyor. Ama yabancı kuralı hakkında konuşuyor, tersi yapılıyor.
0: Ona,
1: şimdi
0: ona,
1: o ay, su falan var. Bence sosyal medya, Ertem, evet devede kulak dur. Çok özür dilerim.
0: On,
1: esas bir iki yabancı
0: var
1: mı?
0: Şimdi 10 yabancı var. 10 yabancı. Şimdi Talişka olayını anlatayım. Heh. En çok eleştiren benim Talişka.
1: Sen abi teklif verin anlatsın.
0: Bakın Talişka ile ilgili ben. Sevgili başkan, ayrıca da birkaç aydır da Aziz Bey'le falan konuşmuyorum hiç. Hiç de görüşmedim, konuşmuyorum. Konuşmuyorum çünkü bana bir şey söyler, anlatırım diye konuşmuyorum. Yani anlatmayayım diye konuşmuyorum, sormuyorum da. Ama aldığım kulübün içinden aldığım bilgi, Talisca'ya Aziz Bey kal diyor. Talisca'ya. Talisca'ya Osterwalde'nin gidememesi Talisca'yı yaktı. Gidemediği için. Şimdi Osterwalde eğer gitmiş olsaydı Talisca kalacaktı. Şimdi Talisca'ya şu teklif yapıldı. Kal Şampiyonlar Ligi'nde oyna, Türkiye Kupası'nda oyna denildi. Talisca da bunu kabul etmedi, çekti gitti. Konu bu. Ya yani Talisca'ya bu böyle bir teklif yapıldı. Onun dışında artık Samedo'yu mu gönderirdi veya bilmem neyim mi? Hayır, böyle bir tercih yapıldı. Daha doğrusu Asensio tercih edildi Talisca'ya. Ya veya yani baktığın zaman değil mi sol ayaklı veya işte evet. Greenwood falan. Yani onun için Türkiye Ligi'nde yoksun ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın denildi ve gitmiş. Kabul etmemiş. Talisca da çekmiş gitmiş. Kendine göre haklıdır, ben Türkiye Ligi'nde oynayacağım kardeşim. 8 tane ben yabancı bir şey maçı ne yapayım ben demiş Ertem. Yani değil mi 8 kaç 16 maç mı oluyor?
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde kaç 16 maç.
1: 8 maç.
0: 16 maç. Yok 8 bir dakika.
1: Yok 4 içeride 4 dışarıda
0: 4 içeride 4 dışarıda pardon 8'de. Karıştırdım kafanı. 8-8 derken ha. İçeride dışarıda karıştırdım pardon. 4-8 tane maç. 7-8 tane de kupa maçı. Kalmaz evet. Tabii. Talisca'da kalmamış. Dolayısıyla yani. Ha doğru mu? Ben tutardım Talisca'yı. Ama dediğim gibi Osterwalde'nin gitmesi. Yani onun için ben buradan bir şey söylüyorum. İsmail Kartal'a demek ki Aziz Yıldırım ve yönetimi şu an gitmiş olan bir hocayı, ligde 5 haftada 2 tane mağlubiyet almış bir hocayı eğer geri döndürüyorsa demek ki bunda bir bit yeniği var, bir şey var. Neden var? Çünkü demek ki en doğrusu bu. Şu an bir hoca bulmak çok zor. Düşünüldü, bakıldı belki. Bir fikir şeyi yapıldı.
1: Şu olabilir mi Sinan abicim? Hocanın kulağına şöyle bir şey geldiği iddia ediliyor. Roma maçını ve Gaziantep maçını kaybedersen gidiyorsun. Hatta hoca bakıyorlar
0: herkes
1: diye.
0: Herkes için geçerli bu.
1: Şöyle teknik direktör bakılıyor senin için diye. Hatta Aziz Bey bugün şunu söylemiş olabilir
0: Kalırsın
1: mi?
0: Abi.
1: Benim haberim. Ben bu arada Aziz Bey'in kesinlikle bak, böyle bir şey nasıl, yapmayacağını biliyorum.
0: Nasıl bir gururlu bir adam görüyorsun?
1: Yanındaki birkaç kişi dinle. Böyle bir şey
0: şimdi
1: yapmış
0: bakın,
1: olabilir
0: bakın,
1: mi?
0: İsmail Kartal şuradan bir kere İsmail Kartal'a babamın oğluyla 20 senedir falan da görmüyorum. 30 senedir belki de İsmail'i. Şöyle bir şey yapabilirdi İsmail, Ertemciğim. Beklersin. 2 milyon, 2,5 milyon euro para alıyor.
1: Evet. Evet.
0: No. Roma maçı, Antep maçı. Yenileyim göndersinler paramı alayım.

0: Yapabilirdi. Yapmadı. Fatih Tekke gibi. Çekti gitti. Bu da aynı şekilde kendisi çekti gitti. Yani demek ki bazı şeylere sosyal medya, o bu taraftar bazı şeylere takılıyor. Ben buradan İsmail Kartal'la onunla söyleyeyim. Kardeşim babana anlatma abiciğim. Bu sosyal medyayı okursan çalışamazsın.
1: Tabii.
0: Anlatma.
1: Yardımcı olması lazım Emre'nin.
0: Söyleme Emre. Hayır, anlatıyorum bilmiyorum. Anlatmayın. Sana da şunu söyledim.
1: Ben söylerim babam ama ya. Demiyor. Söylüyorsa da abi, doğru yani. Normal ama.
0: Abi anlatmayacaksın.
1: Benim babam teknik direktör olsa ben de söylerim Sinan abi.
0: Anlatmayacaksın abi. Psikolojisi bizi
1: ama serden. Anlatmasın bu saatten ya bak, sonra tabii.
0: 2000 yılında doğru. Daha sosyal medya yoktu. İnternet vardı. O zaman internet çağıydı. Bize Serdar Bilgili derdi ki internete bakmayın çalışamazsınız derdi. O zaman sosyal medya bile yoktu bak. 2000 yılından bahsediyorum.
1: Yani. Evet.
0: Allah çarpsın. Onun için anlatmayacaksın. Sosyal medyaya bak, ilgilenmeyeceksin. Ertesi gün gidiyor çünkü. Bugün sallıyor, ertesi gün değişiyor.
1: Evet.
0: Onun için yani burada İsmail Kartal'ı kardeşim bir benimseyin. İsmail Kartal'ı hocanız olarak görün artık ya. Al karar vermiş, yönetimde sahip çıkmış, destek olmuş. Sezon sonuna kadar demek ki bu takımın hocası İsmail Kartal. Kötü giderse hesabını Aziz Yıldırım verecek.
1: Birlikte gideceğiz diyor. Beraber gideriz bitti. Diyor. Beraber
0: kötü giderse diyor. Şeyini Aziz Yıldırım verecek kardeşim.
1: Şimdi ha,
0: bu saatten sonra pardon Ertem, bu saatten sonra İsmail Kartal istifa edecek duruma gelirse zaten demek ki dükkan kapanıyor.
1: Sinan abim, olası bir Gaziantep.
0: Ha, dükkan kapanıyor.
1: Tabii tabii. Ya kendini de attı başkan ateşe böylelikle yani değil mi?
0: Abi risk aldı.
1: Tabii.
0: Şimdi bir kısım vardır. Ya kardeşim Fenerbahçe teknik direktörü istifa etse gitse gitsin. Fenerbahçe teknik direktörü beğenmiyorsa gitsin çalışmasın da diyenler vardır. Ama öyle değil işte. Bugün Aziz Yıldırım dediğin adam burnundan kıl aldırmayan adam. Belki Fenerbahçe için İsmail Kartal'a ricacı olmuştur.
1: Bak unutmuştum onu soracaktım. Sinan abi Türkiye'de Aziz Bey'i en yakın tanıyan 3-5 insandan birisin. En yakın. Şunu soracağım. Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 sene 15 sene önceki Aziz Yıldırım'a bu olsaydı soyunma odasında basın toplantısında başkana söylemeden istifa eden bir teknik direktör böyle bir karar verecek
0: 20 sene önce
1: ne yapardı?
0: Şimdi 20 sene önceki 15 sene önceki Aziz Yıldırım olsa bunu kabul eder mi? Ama hayır. Aziz Yıldırım ona bakmadı. Aziz Yıldırım şuna baktı. Baktı en doğru tekrar İsmail'in takım başında olmasıdır.
1: Evet.
0: Dedi noktayı koydu.
1: Evet.
0: Bu kadar. Fenerbahçe camiası taraftarınıza sahip çıkın. Aslan gibi iyi...
1: Ya Sinan abi bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir şey söyleyeceğim. En azından iyi insan, en azından hırsız değil, çalma çırpma işi yok, menajer işi yok, o işi yok.
1: Yok Anadolu kahvanında kahvenin önünde oturuyormuş.
0: Nerede
1: yok,
0: oturacak?
1: Yok bilmem neymiş.
0: Nerede oturacağız
1: yok,
0: oğlum?
1: Yok kahvede oturuyormuş.
0: Nerede oturacağız?
1: Yok. Ya saçma sapan yorumlar.
0: Ya kahvede oturmak çok yorumlar. Güzel bir şeydir ya. Gidersin ya otursun kahvede.
1: Abi ya.
0: Orada abilerle amcalarla.
1: Çayını kahvesini içiyor adam.
0: Ne dersin? Sayın Cumhurbaşkanımız da gidiyor taksi durağını görüyor. Orada oturuyor kahve gidiyor muhabbet ediyor. Oraya gidiyor. Ya bu güzel bir şey bunlar ya.
1: İnanılır gibi değil
0: ama
1: ya.
0: Adam dünyalı.
1: Nereden eleştireceklerini bilmiyorum.
0: Adam,
1: bu arada şunu
0: adam
1: da söyleyelim.
0: Adam dünyalı der abicim. Gidiyor her yerde oturuyor ya.
1: Sinan abi şunu da söyleyelim. Ben Sayın Aziz Yıldırım'a da söylüyorum. Sayın Başkan medyada yani... Size göre çürüklerle pozitif anlamda yorum yapanları da lütfen ayırın. Herkesi aynı kefeye koymayın. Biz Sayın İsmail Kartal'la ilgili, sizlerle ilgili veya Galatasaray'la ilgili, Beşiktaş'la ilgili, Trabzon'la ilgili yaptığımız yorumlardan dolayı herkesi lütfen aynı kefeye koymayın. Rica
0: şimdi
1: ediyorum.
0: İsmail Kartal bir daha dönmeyeceğim demiş de dönmüş. Baba neler gördük? Biz ne siyasetçiler gördük? O partiden o partiye gidiyor, oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Bırakın abi.
1: Sayın Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel'in bir sözü var. Dün dündür, bugün bugün.
0: İsmail Kartal şu an Fenerbahçe için en doğru seçimdir. Hocanıza sahip çıkın Fenerbahçeliler. Bu kadar. Söyleyeceğim artık.
1: Sinan abi, Allah göstermesin. Kötü senaryo.
0: Antep giderse.
1: Gaziantep maçını kaybederse.
0: Yapacak bir şey. Devam eder. Eder, devam eder. Etmek zorunda. Etmek zorunda.
1: Tabii canım ya. Bu saatten sonra.
0: Etmek zorunda. Bundan sonra ona bu desteği veren, sahip çıkan Fenerbahçe başkanını yalnız bırakmayacak İsmail Kartal.
1: Abdurrahman'ın görüntüleri var. Sadece biz çektik. Bir ekrana getirelim. Stadın oradan, uzaktan arkadaşlarımız çektiler. Fenerbahçe'de şöyle bir şey oldu. İsmail Hoca 3-4 saat sonra Sayın Oğuz Çetin'le yapılan görüşmeden sonra stada gitti 3-4 saat sonra. Stadda görüşüldü. Sayın Aziz Yıldırım görüştü. Bizzat İsmail Kartal'la. Bir görelim nasıl ayrılıyor, ne oluyor? O stadın oradan görüntüleri bir görelim.
2: İşte Fenerbahçe yönetimi toplantıyı sonlandırıyor.

0: İşte Fenerbahçe yönetimi toplantıyı sonlandırıyor.
1: Kavaktaki görüntüyü bir daha versene, kavaktaki. Evdeki görüntüyü.
2: Bir evdeki görüntüyü bir daha verebilir miyiz? Görüntü bu. Bahçedeki görüntüyü bir verebilir miyiz Serkan? Rica etsem bahçedeki görüntüyü bir verelim.
1: Tek yap yakınlaştır Serkan'ım.
2: Sinan abiyi tekli verin.
1: Yo, beni vermesine gerek yok ya.
2: Oğuz Çetin sırtı dönük. Muhtemelen o başı yere eğik olan Emre olması lazım. İsmail Hoca tam karşısında, hanımefendi yanında.
1: Yani şimdi İsmail Kartal'ın kafasında bir takım negatif bir şeyler vardır kendine göre kurduğu. Onları da Oğuz Çetin çürütmüştür. Anladın mı? O güvenceyi vermiştir Ertem'im. Zaten Aziz Başkan dedi, beraber gideceğiz dedi, geçmi. Kapandı.
2: Evet.
1: Kapandı dükkan. Dükkan kapandı. Bitti o kadar. Konuyu kapattı.
2: Biz de programı kapatalım.
1: Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Yarın akşam görüşmek üzere.
2: İsmail Hoca'ya geçmiş olsun. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Yani evet, bir Roma galibiyetinden sonra bu kadar çok şey konuşulması. Yani beraberliğin tadı hani şuramızda kaldı. Bunu söyleyeyim. Galibiyet kadar değerliydi böyle bir dönemde Fenerbahçe açısından. Hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına sevgili seyirciler. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Biz bu akşam diyelim artık. Bu akşam cumartesi akşamı tekrar sevgili Sinan abimle 23.30'da Beyaz TV ekranlarında, Beyaz Futbol'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics beyaz futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ziyu, ne oldu?
1: Kardeş dayı, fırtına geliyor. Geri dönelim.
0: Korkmayın. Yakınlarda bir sığınak var.
2: Önümüzde bir sığınak var ama fırtınayla aynı yönde. Belki geri dönsek çok daha iyi olacak.
0: Olmaz. Asla olmaz. Gece yarısı orada olmalıyız. Ziyu, diğerlerine söyle. Hızlanın.
1: Kardeşlerim, acele edin. Fırtına yaklaşıyor. Diğer önce Georgia'ya gitmeliyiz. Hadi. Daha hızlı.

Kardeşlerim, kenardan ilerleyin.

0: Yaşasın majesteleri!
1: Majesteleri, Pekin'den bir mesaj aldık. Güneydeki bir asi grup buraya geliyormuş. Silah almak için de altınları varmış. Liderleri ise Tianyun.
2: Tianyun.
3: O asiler hangi cüretle benim bölgeme girer?
1: Efendim, ne yapalım?
3: O asi lideri yakalayın hemen.

0: Ziyu, baksana. Haydutlar. Herkese söyleyeyim. Haydutlar, silahları hazırlayın. Bunlar haydut.
1: Tamam bakalım. Hadi. Tamam pekala. Tamam. Hadi.
2: Hadi hadi
1: devam
2: hadi.
1: Et, devam et. Hadi çabuk ol. Sonra unutma. Hadi. Hücum.
3: Hallettim.

0: çaldılar. Geri al.
1: Bu tehlikeli kanayın.
2: Tianyu, hadi. Dikkat et.

0: Şefimiz, işte Tianyu.
1: Onu prens istiyordu.
2: Götürün. Efendim?
3: Hmm. Yine ne var? Man Tian Hong, suçluyu bize teslim et. Söz veriyorum, suçlamada bulunmayacağım.
1: Sen sadece 4. seviyede bir subaysın. Prensin işlerine burnunu sokmaya kalkma.
3: Prensi işe karıştırarak beni korkutma. Senin şu prensin bile bana saygı duymalı. Beni nasıl geri çevirirsin? Suçluyu bana ver hemen.
1: Gidelim.
3: Bir subaya kılıç mı çekiyorsunuz? Bunun için kelleniz gidebilir. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin.
1: Enke ve Anka, onu bırakın.
3: Yüzbaşı Menk.
2: Efendim?
3: Şu suçluya eşlik et.
2: Emredersiniz.
3: Hadi gidelim. Yürüyün.

0: Hey patron, evdeyiz. Uyansana.
1: Eve geldik mi?
0: Patron, rüyanda güzel şeyler mi gördün?
1: Ne rüyası?
0: Salyan akıyordu, inkar edeyim deme.
1: Gerçekten.

0: Efendim Mao döndü.
1: Evet, geri döndük.
2: Merhaba.
3: Efendim Mao döndü.
2: Doğru bir yolculuk yaptınız.
4: Büyük baba.
1: Evet. Pek çok yere gittim ama insanın evi gibi su yok evlat. Kardeş Kuyu.
5: Hey.
1: Okuma gözlüğün işte geldi kardeşim.
5: Teşekkür ederim.
1: Bunu da çok daha iyi göreceksin.
5: Çok düşünceli biz.
1: Sonra görüşürüz kardeşim. Kardeşim.
3: Ne?
4: Teşekkür ederim.
3: Senden isteklerimi getirdin mi?
1: İşte.
3: Teşekkür ederim.
1: Bir gelişme var mı peki?
3: İşte.
1: Dinle bak, sakın pes etme. İşte bunu kullan. Bu gece zil yine ver. Kadınlar pasiftir. İlk hamle erkekten gelmeli. Bir şeyler yapmazsan sonsuza dek birlikte olamazsınız, anladın mı?
3: Oldu Bil.
1: Biraz daha çalış. Akşama görüşürüz.
3: Tamam mı? Hadi.

0: Ali dönmüş.
1: Aha, döndüm.
2: Miyuzu burada değil.
1: O. O. Ne? Kim o? Bu büyük kabalık. Yakaladım seni. Efendi Liu. Ben sandım ki...
3: Beni Liu sandın.

0: İyi mi? O sakladığın nedir? Olamaz. Ha? Kim yaptı bunu?
1: Baba, ne oldu? Kurula kendini.
2: Aa, bu harika. Evet, beni ısıttı.
1: Çok fazla içme, tek kadeh.
2: Bir ya da iki kadeh fark etmez benim için.
1: Sağlığın için iyi değil. İçmeyi bırak. Oğlum, kaseyle çubukları getir.
3: Tamam.
2: Şey, şu tabağı sen Uzon'dan onarmasını istedin mi? Uzun zamandır seni bekliyor ha.
1: Her seferinde bu saçma konuyu açıyorsun.
2: İlişkiyi bırakmamı istiyorsun. Ben de evlenmeni istiyorum, işte o kadar.
3: İşte mi o amca? Ha,
2: teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Tava hala iş görüyor. Parçalandığı zaman ona gönderirim. Tadı iyi mi?
2: Çok iyi.
1: Bu akşam partide çok yoğun olacaksın. Karnını doyur ve dinlen. Hadi gel.
3: Daha az içmelisin.
2: Küçük şeytan.
4: Efendim, sorduğum için bağışlayın. Neden güneyli bir avuç asi için prensi düşman ediniyoruz?
5: İmparatorluk mahkemesine göre onlar birer asi. Ama benim için ülkenin kaderini ellerinde tutan adamlar. Tianyun'u Altın Vadi'ye götürün. Mao'yu bulun. Sanırım ona yardım edebilir.
2: Hey, bunlar hazır.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkatli ol.
6: Şunu bilin ki Tanrı dünyadaki tüm insanları sever.
1: Hadi yiyelim, buyurun.
4: Herkes erkenden gelmiş. Hadi. Hadi içelim.
2: Pekala, tamam tamam, zaman geldi, zaman geldi. Bebek Wu'yi kutsama vakti.
6: Hadi başlayalım.
2: Sağlıklı ol, uzun ömürlü ol, varlıklı ol, çok mutlu ol ve güler yüzlü ol.
4: Teşekkür i̇şte, ederiz.
2: Bebek için kırmızı kese.
4: Teşekkür ederiz, sağ olun.
6: Onu kutsadın, ben de vaftiz etmeliyim.
7: Evet, harika.
8: Hadi yemek alın. Buraya gel, buraya gel.
2: Pekala, hadi içelim. Bebeğin sağlığına içelim birlikte. Hadi bakalım. Tebrik ederiz Şirgen. Hepinizin şerefine, şerefinize. Aa, etler soğuyor. Hadi mangal atayım.
8: Hadi. Hadi, hadi.
2: Hadi için bak.
8: Hadi.
2: Hadi, hadi. Hadi,
9: hadi. Hadi, herkes yemeği.
1: Baba, gidip onlara yardım edeyim.
8: Budala.
6: Saklanma. Saklanma. Bizle eşlik etmek istemiyorsan kutlamak için burada seninle kalabilirim. Bu yerin ilk bebeği olduğunu biliyorsun.
1: Bange, hazır mı acaba?
10: Evet, al bakalım.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
8: Bekle, bekle.
1: Ha.
8: Dinle. Ben
1: ne dedin? Seni duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle söyle.
8: Aslında
1: sesini yüksel.
8: Sessiz ol.
1: Tamam, boş ver.
8: Sessiz ol.
2: Şimdi ne pişiriyorsun?
8: Kuzu böbreği ve et var efendim. Evet.
2: Ne dedin? Seni duyamıyorum. Yüksek sesle konuşsana.
8: Beni kızdırma.
11: Sakin ol. Askerler geliyor.
8: Efendim,
11: askerler geliyor.
8: Tuhaf davran.
11: Kaçın.
2: Sen ona bir içki daha ver. Yurdum aldıktan sonra normale dönecektir.
11: Tamam. Askerler tamam. Geliyor. Kaçın. Tamam.
6: Burası güvenli. Askerler gitti.
8: Gitmişler mi?
11: Gitmişler.
8: Başlayabilirsin.
2: Pekala, tamam tamam, hadi başla. Sen başla.
4: Kardeşlerim ve akrabalarım. Evet. Büyüklerim, geldiğiniz için sağ olun. Pekala. Doğan ilk oğlumu kutlamak için sizlerle kadeh kaldırmak istiyorum. Hep birlikte.
2: Şerefe. Şerefe. Senin şerefine.
3: Umarım çocuğun 100 yıl yaşar.
11: Umarım üçünüz birlikte mutlu bir hayat sürersiniz.
2: Evet, evet. Şerefe. Şerefe. Hadi bakalım.
3: Evet, evet. Durun.
7: Hadi. Durun.
2: Durun. Bugün çok özel bir gün. Ve Altın Vadi uzun zamandır böyle mutlu bir gün görmedi. Ve bunu Doğan'a borçluyuz. Ben de

0: Bu vesileyle küçük bir şey planladım. Bu güzel topluluğumuz için tabii. Umarım beni bağışlarsınız ve bugünü her zaman hatırlarsınız. Cilva, Şaluza, Allah. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Evet.
0: Başlayın.
2: Hey, baksana. Ne kadar güzel vakit geçiriyorlar.
3: Harika.
4: Hey. Hay canım.

0: Buna bir son verin.
1: Hayır. Yardım et.
0: Olamaz.
1: Lütfen. Yardım edin.
0: Bırakın.
1: Lütfen.
2: Sayın Vali. Şaşırmış gibisin. Bana karşı gelmemen için uyarmıştım. O asiyi teslim et. Yoksa karın ve oğlun ölecek.
0: Onları incitmeyin. Eşim. Hayır.
2: Bekle.
3: Anne.
0: Anne. Karımı ve çocuğumu bırakın. Anne.
3: Hayır.
0: Prensin köpeklerinden bile daha aşağısın.

0: Canyon. Altın Vadi'ye giden yolu biliyorsun. Ve dikkatli git. Ben valiye rapor vermek için dönüyorum.
1: Anlıyorum. Yolun açık olsun.
0: Hoşça kal.

0: Nasılsınız majesteleri? Buraya bizi ödüllendirmek için mi geldiniz? Lordum?
1: Tian Yun'a ne oldu?
0: Zhu'nun evindeki kaos sırasında çıkan yangında öldü.
1: Sahi mi? Ama ben bu şekilde duymadım.
2: Bari Tian Yun'u nerede saklıyor?
1: Benim duyduğuma göre onu gelirken Bali Zhu'ya kaptırmışsın. Onu ikinci kez elinden kaçırdın. Beceriksizliğin için ödül mü bekliyorsun?
0: Majestelerim, sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama bir ya da iki hırsız fark etmez efendim. Sizin dikkatinizi hak etmeyen tipler. Ayrıca altın bizim elimizde. Ve Zhu sorununu da tamamen çözdük. Siz her şeye sahipsiniz efendim.
1: Sersem. Tian Yun yaşadığı sürece acı çekeceğim demektir. Ve bunun sorumlusu da sadece sensin. Verdiğim görevi iki kez eline yüzüne bulaştırdın.
0: Bana bir şans daha verin efendim. Hemen yola çıkacağım ve Tian Yun'u yakalamak için...

0: için altın vadiye gideceğim.
1: Onu ölü ya da diri getir. Bu senin son şansın. Eğer başaramazsan ikimiz de sonuçlarına katlanacağız.
0: İyiliğiniz için teşekkür ederim.

0: Yemin ederim, bu eski hırsıza bir gün dersini vereceğim.
1: Ey şef, bir içki al, seni gevşetir.
0: Atları hazırla.

0: Baksana şuna.
1: Evet, onu gördün mü?
2: Evet.
3: Evet orada.
2: Evet.
3: Sessiz ol. Sessiz ol. Tamam mı?
2: Kendine geliyor. Sen kimsin? Ve buraya nasıl geldin söyle.
4: Burası altın vadimi. Mao Efendi kim? Mao Efendi hanginiz?

0: Yaralısın. Kendini fazla zorlama. Hı?
1: Mao Efendi. Buradaki insanlar dışarıdan gelenlere karşı temkinli gibiler.
0: Sen buralı biri değilsin. Yoksa bilirdin. Temkinli olmak hayat kurtarır derler.
1: Biri söylemişti. Altın Vadi çok güvenli bir yermiş.
0: Bunları mı arıyorsun? Ban Shugan şehitleri için tam 86 tablet. Bu tuhaf.
1: Vali Zhu'yu en başta tanımadığım doğru. Yanlış tarafta yer alıyor olsa da onun doğru bir adam olduğunu hissediyorum. Haklıyla haksızın kim olduğunu ayırt edebilen biri. Kaybettiğim altınlarla silah ve top alınacağını biliyordu. Görevimizin şu anki hükümdarlığı çökertip yeni bir ulus kurmak olduğunu da biliyordu.
2: Bekle! Bu tableti yanına al.
1: Çok onurluca bir seçim yaptın. Yoldaşlarımın boş yere ölmediklerine eminim. Bir gün vali beni serbest bıraktı. Ama prens onu rahat bırakmayacaktır. Beni korkutan şey onu öldürtme olasılığı. Prensin adamları çok kötü insanlar. Her şeyi yapabilecek tipler. Bu yüzden...
0: Yeter artık. Seni buraya vali gönderdiği için sana yer vermeye mecburum. Ama kayıp altınların konusunda sana yardımcı olamam üzgünüm. Altın vadi dışındaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Benim için sadece altın vadi önemlidir.
1: Mao Efendi, o altınlar ülkemizi kurtarabilir. Ana vatanımız parçalanırsa o zaman yaşamak için bir yerimiz kalmaz.
0: Sana yeter dedim. Burada kalabilirsin istersen. Kurallarımıza uyduğun sürece. Burada kalmak isteyenler geçmişi bir yana bırakıp geleceğe bakmalıdırlar. Ve unutma. Altın vadiye giren bir daha asla buradan çıkamaz.
1: Bir dakika. Vali bu konuda sana güvenmiş.
0: Yaralısın, dinlenmen lazım.
3: Böyle iyi. Devam et.
4: Şimdi meşgulüm.
5: Devam et.
6: Haydutlar! Haydutlar geliyor! Haydutlar geliyor!
3: Mali haber vereyim.
7: Hadi.

0: sizinle savaşmaya gelmedim. Ben sadece bir yabancı arıyorum. Bir kanun kaçağı. Tianyun.
1: Hadi, onu teslim edin.
2: Her köyün kendi kuralları vardır. Buraya gelen kim olursa olsun bizden biri kabul edilir. O da bizden biri. Her istediğini alamazsın, değil mi?
0: Ha. Cesursun ve gözü peksin. Öte yandan çok zeki olmaman gerçekten kötü. Burada kaç köylü var acaba? 100 kadar mı? Ve ben 100 cana karşılık sadece birini istiyorum. Şimdi bunun için matematik yapmam gerekir mi?
3: Yeter artık. Masumları bu işe karıştırma. Beni yanında götürebilirsin. Sizinle geleceğim.
0: Bu da ne? Yoksa bir silah mı?
2: Tavuğu kesmek için kasap bıçağı gerekmez.
4: Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız.
0: Hepiniz... Onu verin. Savaş mı istiyorsunuz?
5: Ha, dur Goe, oraya gitme.
6: Goe, bunu yapma. Ha,
5: dur.
6: Hey. Ne yapıyorsunuz?
7: Hadi, hadi.
6: Yapmayın.
7: Koş buradan.
6: Beni çekin.
7: Hadi, hadi, acele edin, hadi. Hadi, gidin buradan.

0: Jackson, koş.
1: Hadi. Çocuklara dokunmayın.
2: İçeri girin. Çabuk, çabuk olun. Hadi. Çabuk.

0: hayatını seviyorsan kal. Burada ölme.
1: Çekilelim.

Ben sensiz nasıl yaşarım?

0: Yeter artık.
1: Bu adam altın vadiye bela getirdi.
0: Üzgünüm. Üzgünüm. Sizleri tehlikeye attığım için.
2: Buraya neden geldin acaba? Hadi söyle.
3: Bu doğru. Sen kimsin söyle. Sen geldin ve haydutlar da geldi. Konuş. Sana buradan kim söz etti?

0: hali Zuh'un arzusuydu. Bizim kurtarıcımız. Buraya o gönderdi. Tianyu'nu kabul ettiğim için beni suçladığınızı biliyorum. Bu yüzden endişelenmekte haklısınız tabii. Ama size kurallarımızı hatırlatmak isterim. Biri altın vadiye girdiği zaman ona geçmişini sormayız biz. Geçmişte herkes acılar çekmiş olabilir. Biz neden buraya geldik? Kardeşimiz Liu, onun asıl adı Liu Shan. Onu tanıyorsunuz. Efsanevi Pekin kılıcı olarak tanınır. 8. Ulus ordusu Pekin'e saldırdığı zaman King'in adamları her yeri yağmalamıştı. Ama Liu ve kardeşleri orada kaldılar ve onlara direndiler. Ve başardılar. King'in adamları da ona hapse attı. Onunla orada tanıştım ben. Bu adam bir zamanlar donanma gücündeydi. En genç kumandandı. Fransız donanması Mabey'e geldiğinde düşmana ateş eden ilk kişi oydu. Sonra tutuklandı ve kuzeye sürgüne gönderildi. Ve tesadüfen ben de oradaydım. Bu çaya gelince...
1: Affedersin, midem ağrıyor.
0: Uça seçkin bir aileden geliyor. Ama bunu hatırlatmayı ve hatırlamayı sevmiyor. Bu yüzden hikayemi anlatacağım. Wu Zong'la ben Yihetuan topluluğunda tanıştık. Zinchu anlaşması imzalandıktan sonra. Direnişçiler arasında olduğumuzdan imparatorun mahkemesinde yargılandık. Ve sonradan Wali Zu kaçmamıza yardım etti. O olmasaydı bugün burada olmayacaktık. Bu yüzden kurtarıcınız ben değilim. Sizin kurtarıcınız Wali Zu. Gidecek hiçbir yeriniz olmadığında size yardım etmemi rica etti. Ve 10 yıl önceki haliniz işte karşınızda. Tianyu aynen öyle. Direniş ya da politika umurumuzda olmayabilir. Ama onu altın vadiye, vali gönderdiği için onunla ilgilenmeye mecburuz. Bu bizim borcumuz. Bunu yapmalıyız.
2: O halde konuşacak bir şey yok. Mo efendi, onu korumamız altına alıyoruz.
3: Evet, bu doğru.
4: Onu
3: evet.
4: Koruyacağız.
5: O bizim.
6: Bugün korumamız. Haydutlar geldi. Onu korumamız gerek. Yarın King'in ordusu gelecek. Bizi rahat bırakmayacaklar.
0: Bu yüzden buradayız. Ne yapacağımızı düşünelim, plan yapmalıyız.
7: Gidecek bir yerimiz yok. Kalıp savaşmak zorundayız.
2: Bu doğru. Korkaklar gibi kaçamayız. Onlarla savaşacağız.
8: Evet, doğru. Savaşacağız.
0: Mubay, sen ordulara komuta ettin. Onların buraya gelmesi ne kadar zaman alır?
6: Başı Çenk'ten gelirlerse 2 günden daha az.
0: Tamam. Zamanımızı iyi kullanalım. Zilen, Liuzu, tüm kadınları ve çocukları dağa götürün. Yaralılar da onlarla birlikte gitsin. Diğer herkes savaşmak için burada kalıyor, tamam mı?
8: Evet!
6: Haydutlar bu sefer şaşırdı çünkü bizi hafife almışlardı. Ama gelecek sefer en az 100 kişilik gruplarla saldıracaklar.
0: Mubay, savaşı kazanmak için düşmanını tanımalısın. Sayıca az olabiliriz. Ama burası altın vadi. Onları yenmek için arazi bilgimizi kullanacağız. Strateji belirleyelim.
9: Efendim Mao.
0: Mubay.
6: Peder Fang kayıp.
0: Nereye gitmiş olabilir ki?
6: Bilmiyorum. Ama kendisi bu sabah bir kadın hayduttan bahsetti. Onların liderinden. Dediğine göre boynunda haç varmış.
0: Tanrı insanların kalbindedir. Farklı kalplerin farklı tanrıları vardır. Onu bulmalısın hemen. Hadi geri getir onu.
6: Tamam.
10: Tanrım, yanımda durduğun için teşekkürler. Ve bana güç verdiğin için. Lütfen beni kutsamaya devam et. Bana huzur ver ve yol göster. Ve bana ışığını ver. Amen.
11: Cehenneme gideceksin ama yine de kurtulabilirsin. Bugünden itibaren kötülük yapmayacağına emin et. Altın Vadi huzurlu bir yer. Tek istediğimiz rahat bırakılmak ve barış içinde yaşamak. Sen ve ben Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunu asla unutma, tamam mı? Beni anlıyor musun? Bekle, bu şekilde gitme. Ben sadece bilmeni istiyorum. Aynı trajediyi bir daha yaşamayacağız. Sen istediğin sürece Tanrı seni koruyacaktır. Tanrı her zaman senin yanında olacak. Bana inan. O haçı taktığı sürece sana ışığını gönderecek.
10: Altın Vadide ışık ve ateş olacak. Çünkü prensin ordusu o tarafa doğru gidiyor.
11: Sen... Dur!
10: Bana ateş edemezsin. Lanet olsun.
11: Gidelim.
4: Hadi.
11: Telsin ordusu bize doğru geliyormuş. Köyleri uyarmamız gerekiyor. Zaman azalıyor. Hadi çabuk olalım.
4: Hadi.
11: Gidelim.
4: Yakalayın onları.
11: Şuradan.
4: Hadi. Sıkın çekmeyin.
11: Saklan.
4: Sağdan.
11: Şimdi.
4: Oradalar. Hadi.
11: Çatıya çıkalım.
4: Peşlerinden. Takip edin.
11: Hadi.
4: Takip edin. Oradalar.

Git! Sen git!

0: Bu çok zalimce.
1: Devam edin.
2: Sakın durma. Şimdi duramazsın. Şimdi duramazsın.

0: Baksana, sen de ben de erkeğiz. Yani kalıyorum.
1: Elbette bir erkeksin. Ama daha önemli bir görevin var senin. Kadınları ve senden küçük olanları korumak zorundasın, anladın mı?
0: Hı
2: hı. Lütfen bizi merak etme. Kendinize iyi bakın.
3: Sen de bizi merak etme. Dikkatli ol.
4: Ayrılın. Sen geçit tarafından git.
2: Tamam. Hadi. Hadi.
4: Uçu! Geçit tarafından askerler geliyor.
5: Hadi.
4: İşte onlar. Hadi. Hadi.
5: Dikkatli ol. Hadi şimdi.

0: devam edecek.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün
0: Yarın 10.40

0: 5'te Beyaz TV'de.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
1: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşı

0: Aşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Hadi.
17: Çabuk olun. Hadi devam edin. Tamam, hadi. Çabuk olun.
16: Hadi.
18: Çabuk ol. Acele
17: edin.
18: Buraya gel.
17: Acele edin.
18: Tamam, hadi. Buraya gel evlat.
17: Acele edin.
18: Burada.
17: Hadi.
18: Elimi bırak.
17: Çabuk olun. Hadi.
19: Mahmut efendi. Geçit tarafından askerler geliyor.
17: Hadi.
18: Tamam, hadi. Tamam, hadi.

0: Çabuk olun.
1: İşte oradalar.
2: Hadi acele edin.
1: Oradalar. Bakın. Hadi koşun.
0: Kardeşlerim toplanın. Toplanın.
3: Hadi.
0: Köylülerin kaçabilmesi için onları durdurmalıyız. Hadi.

0: Neredeler? Sadece bir kişi mi?
1: Ama ben hepinize yeterim.
0: Hiçbirimizin kaçmamasını sağlayacağım.
1: Asla kaçamayacak olan sensin.
0: Saldırın!

0: Paniğe kapılmayın. Sakin olun. Bir çıkış yolu bulun.
1: Kafana kısıldık.

Zillian. Karımla çocuğum nerede? Huar nerede? Neredeler? Hayır. Hayır, hayır. Ha ha ha.

0: Yolu açın. Şimdi gördünüz mü? Asilere destek çıkmanın bedeli işte bu.
1: Evet, evet.
0: Neden sizi kurtarmaya gelmediler?
2: Evet.
3: Canavar. Canavar. Canavar!
2: Onu gerçekten yakacaklar.
3: Tanrım, bana güç ver. Acıya dayanmam için yardım et. Sana ihanet etmeyin. Lütfen. Canımı al.
4: Onu diri diri nasıl yakabilirler ha?
3: Diri diri. Yanova izin verme.
5: Diri diri yakıyorlar. Yapamadılar.
6: Gerçekten çok korkunç.
5: Gözlerini kapat.
0: Tüm bunlar benim hatam. Huzur içinde yaşıyordunuz. Güvende ve mutluydunuz. Benim gelmemle bu değişti. Huzurunuz ve köyünüz yok oldu. Aranızdan pek çok insan can verdi. Ama boşa gitmeyecek. Ölülerinizin intikamını alacağım. Aileleriniz huzur içinde yaşayabilsin diye.
7: İntikam mı alacaksın? Prensi mi öldüreceksin yani?
0: Beni bağışla. Altın Vadi kurallarını çiğnemeliyim. Gidiyorum.
7: Henüz değil. Prens ve ordusuyla tek başına savaşman İntihardan farksız.
0: Ölmemiz gerekiyorsa yapmamız gereken bazı şeyler vardır.
7: Yeter artık. Prensiplerin umurumda bile değil. Altınını geri istiyorsun ve prensi öldürmek istiyorsun. Bunu gayet iyi biliyorum. Bize gelince biz sadece burada ölen kardeşlerimiz için intikam istiyoruz. Yani yalnız değilsin. Yalnız gitmeyeceksin. Biz de seninle geleceğiz dostum.
0: Mao Efendi.

0: Uzaklara bakmayı bırak. Bir şeyler söyle. Aksi halde buradan gideceğim.
1: Dinle. Söyleyecek çok şeyim yok. Nasıl söylesem bilmiyorum. Ama yarın önemli bir görevim olacak.
0: Öyleyse işi bana bırak. Pekala. Söyle bakalım, benimle evlenir misin? Yani daha sonra. Söylesene.
1: Ha? Sen ciddi misin?
0: Anlo. Sen gerçekten budala bir çocuksun. Buna diyeceğini nereden çıkardın acaba? Ona bir hayat sözü verebilir misin sen?
1: Dinle beni. Ben çok yetenekli biri olmayabilirim. Ama hayatımın geri kalanını onunla ilgilenerek geçireceğim. Yani ona zenginlik ve lüks şeyler veremeyebilirim. Ama onu her gün mutlu edeceğime söz veriyorum. Karnını doyurup huzur vereceğime.
0: Evlendiğinde kızıma el kaldırabilirsin.
1: Asla olmaz. O bana el kaldırabilir.
0: Hey, sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar ona iyi davranacağımı söyledim.
0: Buna hazır ve istekli olmalısın. Ama neler hissettiğimi mi sordun? Anno, bana teklifte bulundun mu? Ha? Tanrı aşkına, o teleskobu nereden buldun?
1: Bunu bana Funk vermişti. Ve sana söz verdiğimde bunu sembolik olarak sana vermemi söyledi. Bu yüzden sana bugün evlenme teklif etmek istedim Livuzu. Öte yandan yarın prensle bir savaşımız var. Ve Funk hala tehlikede. O yüzden teklif edemedim. Cesaret edemedim. Dul bir kadın olmanı kesinlikle istemem.
0: Çok saçma. Sadece söz ver. Babam yaşlandı. Onunla ilgilenmelisin.
1: İlgileneceğim. O zaman döndüğümde evlenelim.
0: Çok isterim. Seni fare. Kızıma evlenme mi teklif ettin sen?
1: Ama evet demedin mi?
0: Seni şapşal. Ben sadece çok isterim dedim.

0: Savaşın tohumları atıldı. Oklar yerlerinden fırladı. Herkes gök kubbe altında birleşti. Hedefimiz ölümsüz olmak. Saçlarımın kırlaşmış olması ne acı.
1: Güzel şiir. Sence de bir Çince şiiri değil mi? Kalbindekileri mükemmel ifade ediyor.
0: Ülkeyi kurtarmanın doğru yolunu bilmiyorum.
1: Öyleyse kendi yoluna git. Dünya kendiliğinden değişmez. Mubay, yarın birlikte yeni bir yola girelim. Ve zafere doğru koşalım.
2: Gerçekten babama söyleyecek misin?
3: Neden olmasın?

0: Baba, Anno ve ben...
1: Daha fazla konuşma. Eve git ve bekle.
2: Babanı dinle. Eve git.
1: Anno, bildiğin gibi kızım benim her şeyim. O mutlu olduğu sürece ben hayatımı bile feda ederim. Savaşmaya gideceğim. Kızımın iyi bir geleceği olabilsin diye.
2: Efendi Liu, biliyorum.
1: Onunla ben... gerçekten evlenmek istiyor musun? Hı? Ona sonsuza dek iyi davranacağına söz verir misin? Onunla evleneceksen... O zaman yarın bizimle savaşa gelme. Burada kal. Kızımla ilgilen.
2: Efendi Liu, onunla evleneceğim. Ve ölene kadar ona bakacağım. Ama ben de savaşa gelmeliyim. Pişman olmamak için.
1: Senin savaş deneyimin yok. Oraya gittiğimizde yanımdan sakın ayrılma. Her zaman yanımda kal. Bunu yaparsan yaşama şansın var.
2: Yapacağım efendim. Merak etmeyin.

0: Dışarı çık.
1: Ne oldu?
0: Eve gidelim.

0: Geldin mi? Senin için ısıtayım.
1: Buna gerek yok. Bu şarap benim için değil. O senin için. Altın Vadi'ye geldiğin ilk günden beri otin yandan senin için saklamasını istedim. Köyün girişindeki o ağacın altındaydı. Onu düğün günümüzde içmeyi planlıyordum ama onu şimdi sana vermeliyim ben. Çünkü ben de sağ olarak dönemeyebilirim. Bana söz vermelisin. Bunu düğün gününde açacaksın. Nerede olduğuna bakmadan. Kokusunu içine çek. Ve tadına bak. Seveceğine eminim ben. Seni seven bir erkek bulacağını biliyorum. O zaman ben de huzur bulurum.
0: Ma, sen hayatımı kurtardın. Düğünüme gelmelisin. Düğünüme katılmalısın.
1: Elbette.

Var. Korkuyor musun? Merak etme. Korkman çok normal. Biliyor musun? Altın Vadi'ye geldikten sonra içtim, sarhoş oldum ve hep sorun çıkardım. Çünkü korkuyordum. Geçmişimden hiç kimseye söz etmedim. Ama sana söz edeceğim. Taiping Krallığı'nda hayatta kaldım. Ve hatırladığım kadarıyla sarayın mahkemesinde suçlu bulundum. Rüyalarımda daima kan ve gözyaşı oldu evlat. Ama şimdi hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben artık yapılması gereken şeyi biliyorum. Bir erkek hayattaki amacına karar verdiğinde korkusu biter. Umarım bir gün büyüdüğünde sen de benim gibi ne yapılması gerektiğini bilirsin. Hı?

0: kardeş Wu. Benden hoşlandığını biliyorum. Benimle evlenir misin?
1: Abi! Abi!
2: Ne yapıyorsun? Bu Zeryan'ın...
1: Biliyorum. Onun için sakladığın düğün şarabı. Kendisi bana evlenme teklif etti. Ama bunu senin için yaptı. Ayrılmadan önce bunu senin içmeni istiyor. Zeryan, bana dürüstçe cevap ver. Doğru mu değil mi? İşte bunları ziline vermem için bana getirmiştin. Bugün bunu yüksek sesle söyleyeceğim. Bu kadın birini seviyor. Ben de onu. Ama onunla evlenemem. Çünkü başkasını seviyor. Seni seviyor.
2: Bu dediğin çok saçma.
1: Zilin. Ben sadece kalbimdekileri söyledim. Aklımdakileri değil. Sorun değil Zeryan. Sakın korkma. Bunu senin için halledeceğim.
0: Lütfen. Lütfen bunu yapma.
1: Kardeşim, kurtulduğun zaman ona ve çocuğuna geri dön. Şunu da unutma sakın. Onun kalbini fethettin. Ne olursa olsun ona daha yakından bak.

0: sana hiçbir erkeğe bakmadığı gibi bakıyor. Bir kez olsun kendine karşı dürüst olamaz mısın? Ondan hoşlanıyor musun? Onu seviyor musun?
1: Üzgünüm. Sevmiyorum. Benim sevgim sadece kardeşçe olabilir. Zeliha. Yapman gereken şey. Seninkisi sadece minnet. Doğru adamı bulacaksın sonunda. Ama o ben değilim.
0: Ona yalan söyledin. Kendine de.
1: Ona yardım ettiğini mi sanıyorsun? Onurluca davranarak mı? Bizim aramızda çok büyük bir fark var. Ayrıca yarın gidiyoruz. Bir daha asla dönemeyebiliriz biliyorsun. Onu bir gün mutlu edebilirsin. Bence buna değer. Sen gerçek bir budalasın.
0: Sen! Bunu anlamıyorsun. Zilin yıllarca seni bekledi. Bir saatliğine bile olsa onu sevip sevmediğini bilmek istiyordu. O zaman diğer kadınlar gibi mutlu olacaktı.
1: Zonga.
0: Onu seviyorsan yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilmelisin. Onun istediğini yap.

Anne.

0: Sen. Diğerleri nerede?
1: Naho, yanındaki diğer adamlarla tanıştın mı?
2: Onlar yarın akşam burada olacaklar.
3: Çocuklar çabuk gelin. Yetişkinler konuşma yapacak.
1: Merhaba kardeşim.
3: Hey Mao, herkes geldi.
1: Bunun için üzgünüm.
3: Çocuklarla ilgileneceğim. Siz işinize bakın. Çocuklar...

0: Bazıları henüz karar vermedi. Bunu anlıyorum tabii.
1: Merak etme. Arkadaşların onurlu insanlar.
2: Watching'deki kardeşlerimiz baskı altında yaşıyor. Prens ve adamlarının canavardan farkları yok.
3: Peki neden savaşmadınız?
4: Saygılı ol.
2: Çünkü hazırlıklı değildik. Silahımız azdı. Ayrıca bize bir lider gerekiyor ve tabii iyi bir plana ihtiyacımız var. Yoksa başarısız oluruz.
0: Durumun ciddiyetini biliyoruz. Bu yüzden şimdi konuşmalıyız. Bir plan yapmalıyız hemen.
4: Öyleyse önce altınları nereye sakladıklarını bulmamız gerek.
5: Prensin ordusu çok büyük. Biz ise sayıca azız. Yenmemiz çok zor.
2: Prens akıllı bir adam. Eğer altın üstte olsaydı bunu rapor etmesi gerekirdi. Eğer üstün dışındaysa kendinin olduğunu iddia edip tüm altınların üstüne oturabilir. Altın almak için kendi adamlarını kullanacaktır.
0: Gözetleme kulelerini halletmeliyiz. Bir hareket olup olmadığını bilmemiz gerek. Adamlarına gece şehirde dikkat çekmelerini söyle. Adamlarım ve ben o sırada üste saldıracağız ve her şeyi bitireceğiz.
4: Adamlarımla ben de o kuleyle ilgileneceğiz.
2: Mao efendi, görevimiz netleşti. Kendi kaderimiz için, halkımızın kaderi için savaşalım.
0: Ölmemiz gerekiyorsa zafer için öleceğiz. Nahu, patlayıcılar gelince hazırlıklara başlayın, tamam mı?
6: Bu da ne?
7: Majesteleri, Watching düştü. Oradaki askerlerimiz yanarak yürü. Ve Acito altın vadiden geri dönmedi. Efendim, bir şeyler oluyor. Soruşturdum ve birilerinin patlayıcı kaçırdığını öğrendim. Şehirdeki asiler isyan planı yapıyor gibiler. Dışarıdan yardım al.
6: O misyonerin ölümü asileri kızdırdı. Gözünüzü dört açın. Şüpheli görünen herkesi öldürün. Acımayın.

0: Bak sen, işlerin iyi gidiyor. Pek çok ziyaretçin var. Patlayıcı işini sen mi yapıyorsun?
1: Çocuklarımı karıştırma. Onlar masum.
0: Onları daha önce düşünmeliydin.
2: Susamlı ekmek. Çekil.
3: Mao.
4: Geldi mi?

0: geciktim.
1: Bizi nasıl dışlarsınız ha? Bizler de sizin yanınızdayız.
2: Tanıştırayım. Bu Ke, bu da Tay.
3: Çok memnun.
2: Sizlerle tanıştığımıza çok sevindik kardeşlerim. Çok iyi.
4: Memnun olduk.
2: Nasılsınız?
4: Evet, tanıştırayım.
2: Evet, işte bu.
5: Mao Efendi! Mao Efendi! Mao Efendi! Laho ve ailesini öldürdüler.
6: Laho ve ailesi bizim için öldüler. Bir kardeşi daha kaybettik.
5: Dinleyin, dinleyin. Öte yandan bir başkasını kazandınız. Laho'nun işini ben devam ettireceğim. Patlayıcıları ben hazırlayacağım.
6: Teşekkür ederiz.
5: Bir şey değil.
7: Ben de varım.
6: Kardeşim. Demek yaşıyorsun.

Harika. Sizleri burada gördüğüme çok sevindim. Biliyorum şu anda hepiniz kuzeydesiniz. Ama hepiniz de geçmişi unutmak istiyorsunuz. Ve başarılı oldunuz. Hayata tutunmasını bildiniz. Ama yine de buradasınız işte. Hiçbiriniz buraya bencilce nedenlerle gelmedi. Çocuklarınızın geleceği için savaşmaya geldiniz arkadaşlar. Onlar için geldiniz yani. Onurlu birer erkek gibi. İşte bu yüzden ailelerimiz için savaşacağız. Bunlar kötü zamanlar. Ne olursa olsun ailelerimizi korumak zorundayız. Orada gizleniyordunuz. Burada savaşacaksınız ama. Tek isteğimiz huzurlu, sakin bir hayattı. Ama hepimiz körmüşüz, sağırmışız. Vadinin dışında acı çekenleri bugüne kadar görmezden gelmişiz. Neyse ki Tien Yun çıkıp geldi. Anlamamızı sağladı. Bir seçeneğimiz daha olduğunu anladık. Savaşabileceğimizi. Belki birkaç saat sonra ölüm bizi sonsuza kadar birbirimizden ayıracak. Ama bunun önemi yok. Sonunda hepimiz öleceğiz. Hastalıktan ya da yaşlılıktan. Bir çeteyle birlikte savaşıp bir amaç uğruna ölmek çok daha iyi değil mi? Böylesi daha iyi değil mi? Bir zamanlar hepimiz gençtik biliyorsunuz. Günlerimiz aydınlık güneş altında geçerdi. Bu yeterli mi? Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Gerçek bir erkek gibi hareket edelim. Bunu yapabilirsek çocuklarımız, torunlarımız ve onların çocukları, hatta onların babaları, onların büyük babaları her zaman bu zafer dolu günlerden bahsedecek.

0: birlikte içelim. Bu geceden sonra sağ salim dönebilirsek daha fazlasını içeceğiz. İçin hadi.
1: Şerefe, şerefe. Şerefe, şerefe.
0: İçelim.
2: Şerefe!

Hadi düşman kampına saldırın. Hadi.

0: Majesteleri, asiler şehrin her yerini yakıp yıkıyor.
1: Güvenliği sağlayın ve hepsini öldürün.
2: Asiler geldi. Kapıyı kapatın.

0: Efendim ha, bak. Tian Yume adamları kapıyı kırdı.
1: Dağılalım ve planı uygulayalım. Hadi, hadi. Yürü. Tamam.
2: Ziye, gözetleme kulesi.

0: Giderek yaşlanıyorsun.
1: Gelmemi sen istedin.
2: O karargah nerede?
3: Nerede dedim?
2: Baban intikamını aldı.

0: Her yere baktık ama altın üstte değil. Kilisede olabilir mi?
1: Adamlarınla oraya bak ama acele etmelisin.
0: Tamam.

0: Çekilin. Size dedim, karşı mı geliyorsunuz?
1: Bu imkansız. Çünkü şefimiz ne olursa olsun ayrılmayın dedi.

0: Altınları alabileceğini mi sanıyorsun tatlım?
1: Sen beni dert etme. Cehenneme gittiğinde atlarına ne cevap vereceğini düşün.

0: Deli, geliyorum.
1: Pablo, Pablo. Dikkat et! Arkanda!

0: Majestelerim, peşinde olduğunuz asi o.
1: Siz ikiniz kaçmaya kalkmayın sakın.
2: Orada kal. Burası lanetlendi. Hala direnecek misin?

0: Bana şimdi söyle. O altınlar nerede? Hadi durma. Yerini söyle.
1: Senin kokuşmuş pisliklerin umurumda değil. O altınları ben hak et...

altınları hak etmek için cesedimi çiğnemelisin.

0: Efendim, yolun intikamını hayır, almalıyım.
1: Gitme, gitme. Hayır. Geberin, geberin.

0: Borga! Artık kaçış yok.
1: Ben buradan sağ çıkamazsam kimse çıkamaz. Canınız cehenneme.
2: Hadi çabuk ol. Hadi çabuk ol.
0: Hayır.
1: Canın cehenneme.

0: Tianyun, yoldaşların seni bekliyor. Kardeşlerimle ben Altın Vadi'ye dönmeliyiz. Yakında görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir erkeğin söylemesi gerekenler işte buradadır.

0: Margaret? Margaret? Margaret?
1: Evet.
0: Biraz uyumalısın.

0: Doktor Mathison.
1: Geldiğiniz için teşekkürler. Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz.
2: Doktor Mathison o aslında.
1: Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Bu son birkaç gün zor geçti.
3: Önemli değil. Laboratuvar önlüğü giymeliydim. Bu Doktor Buckley.
2: Memnun oldum.
1: Bu zevk bana ait. Gerçekten. Burada neler olduğunu hayal bile edemezsiniz. Gerçekten. Haftalardır gözümüze bir saniye bile uyku girmedi. Öyle değil mi Sarah? O bunlara dayanamıyor. Hepimiz aynı durumdayız. Günlerdir hiç uyumadığımızı söylemiş.
4: Bu o. Duydunuz mu? Başlıyor.
5: Onu duydunuz mu? Bugün biraz daha kızgın.
2: Kim kızgın?
1: Grace bize çok yardımcı oluyor. Bizim tek desteğimiz o.
3: Eminim öyledir. Evin kalanını görebilir miyiz?
1: Elbette. Bu tarafta lütfen. Eski bir ev ama çok hesaplıydı. Taşınalı çok fazla olmadı.
2: Ben Tom. Bir fizikçiyim. Eğer şeye devam edeceksen...
5: Ben de bir fizikçiyim. Sen ne olduğumu sandın? Ev hanımı ya da kuaför olduğumu mu?
2: Hayır. Ben öyle demek istemedim.
5: Önemli değil. Aslında gerçekten kuaförüm. Ben Tracy. Tracy Northrop.
3: Tom, bu kadar sohbet yeter. Yukarı çıkıyoruz. Biliyorum. Size destek oluyor. Ne zamandan beri?
1: Bilmiyorum. Birkaç gün oldu. 3-4. Öyle değil mi Sarah? Siz geç kalınca kime başvuracağımızı bilemedik.
3: Biz kamu hizmeti sunmuyoruz Sidwick. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Elbette. Bir saniye izin verin. Kızların odası.
4: Susan. Kalorifer tamir olana kadar yerde oynamak yok tatlım.
1: Hala yerleşiyoruz. Bizim hala çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var ama... Burası kelepirdi.
4: Bak tatlım ve selam ver. Merhaba de.
6: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Kızlar demiştiniz.
4: Julia büyük babasına gitti. Kendini pek iyi hissetmiyordu. Biz de onu bir süre için Vermont'a göndermek istedik.
1: Birkaç günlüğüne.
4: Şimdi çok daha iyi.
5: Her şey hazır. Özür dilerim, bölmek istememiştim. Ne zaman isterseniz. Çok fazla ışık var.

0: Seansa başladığımda ne olursa olsun lütfen çemberi bölmeyin. Tehlikeli olabilir.
1: 22 Ocak 11 çeyrek. Seansa katılanlar kuzey tarafında Bay Sidwick ve karısı Dr. Margaret Matheson ve Tracy Northrup. Seans Dr. Thomas Buckley tarafından kaydediliyor. Sıcaklık yavaşça düşüyor. 1 derece. Düzeltiyorum, 2 derece. Yay basıncı sabit.
0: Seni çok zor duyuyorum. Yüksek sesle konuş lütfen.

0: Biliyorum. Biliyorum ama bağırmaya gerekecek.
1: Yavaş, lütfen, yardım etmeye geldik.

0: Çok canım yeter,
1: yakıyor. Yeter, ona durmasını söyle.
2: Çemberi sakın bölme.
1: Sana durmanı söyledim. Sana acıyor. Durmanı söyledim. Dur artık, yeter.
2: Çemberi sakın bölme.
1: Canım sana söylüyorum, yakıyor. Durmanı emrediyorum.
2: Çemberi bölme.
1: Sana durmanı emrediyorum.
0: Hayır. Anne, anne, korkuyorum anne. Buradan gidelim, çok uzaklara gidelim.
2: Tamam tatlım, tamam.
3: Vermont'u özlüyor musun? Eviniz neredeydi?
4: Bakersfield'da.
3: Güzel miydi?
4: Hı hı.
3: Ablan da seviyor muydu? Dolap fikri kimden çıktı? Senden mi, ablandan mı?
4: Julia.
3: Duvarlara böyle vurmayı sana o mu öğretti?
4: Babamı çok korkutuyor.
3: Peki annen?
4: Annem de gitmek istiyor.
3: Seninle bir anlaşma yapalım. Bu seninle aramızda kalacak.
4: El sıkışmak zorunda mıyız?
3: Hayır. El sıkışmak zorunda değiliz. Şimdi dinle. Bir daha yapmamaya söz verirsem babana bir şey söylemeyeceğim. Hepsi bu.
4: Masayı ben öyle oynatmadım.
3: Hayır, bunu biliyorum Susan. Sana onu sormuyordum.
4: Ablam buna gerçekten çok üzülecek.
3: Evet. Gerçekten çok üzülecek. Araba benden, kullanmak senden. Bu adil.
5: Neden adil olsun ki?
3: Öyle.
1: Nereye gidiyorsunuz? Bu şeyi hala çözemediniz ama.
5: Hiç merak etmeyin Bay Sidwick. Eğer sesler yine başlarsa hemen bizi arayın.
3: Ve kuaförden de kurtulun.

0: Pilotluğunuzu yapmak bir onurdu Bay Silver. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. İzin verin size yardım edeyim efendim.
1: Yine bırakır mısın lütfen? Teşekkürler.

Masanın üstünü yeterince sert bastırırsan ve ellerini vücuduna doğru çekersen masanın iki dış ayağı kalkacaktır. Hatta ayakkabınızın ucunu ayaklardan birinin altına sıkıştırarak ve ellerinizle sıkıca tutup ayağınızı aynı anda kaldırarak tüm masanın havaya havalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için tek gereken biraz kas ve çok fazla pratik. Yani doğru suç ortağıyla iyi bir gösteri sergileyebilirsiniz.

0: Atmosfer çok önemli. Her zaman bir bahane bulup ışıkları kapatmanız gerekir. Çünkü ruhlar istiyor. Odaklanmanız gerek. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bilimsel değil. Ama bir fotoğrafı tab etmek için karanlık gerekir, değil mi? Bayan Owen?
1: Yani tüm paranormal olayların istisnasız olarak dolandırıcılık olduğunu mu söylüyorsunuz?
0: Aslında öyle bir şey demiyorum. Sadece çocuğunun ya doğal bir açıklaması var ya da öznel yorumlamanın sonuçları.
2: Peki ama uygun kontrolü nasıl sağlayabiliyorsunuz?
0: Zor değil. Böyle bir olayda özel bir hazırlık olmadan medyum arkası duvara gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve dirseklerinin arkasına iki kart yerleştiriyoruz. Masayı kaldırmak için kollarını hareket ettirirse kartlar düşüyor. Kartlar yerinde kalırsa bir sahne görevlisinin ruhu masayı kımıldatıyor olabilir. Prensip bu. Ya da eller için bir güvenlik bölgesi işaretlersiniz ve bu şekilde ağırlık merkezinin dışında basınç uygulanmadığından emin olursunuz. Örneğin yuvarlak bir masa. Basınç masayı hareket ettirecektir buraya, buraya ve buraya.
3: Hiç açıklanamayan bir vakayla karşılaştınız mı? Örneğin olağan dışı bir yeteneğin varlığı gibi.
0: Olağan dışı bir yetenek. Ne gibi? 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak gibi mi? Ya da sağır olduğun halde bir başyapıt bestelemek gibi mi? Senin beynin istisna olabilir ben ama çoğu beyin her saniye akıl almaz sayıda karmaşık zihinsel işlemi yerine getirir. 100 milyar nöron sürekli olarak sinapslar aracılığıyla haberleşir ve algılarımızı, duyularımızı yaratır ve düzenler. Düşüncelerimiz, aklımız, duygularımız, beynimizdeki görüntüler, dikkat aralığımız, öğrenme, hafıza, bunlar beyin için yeterince olağanüstü değil mi? Üstüne bir de özel güçlere mi ihtiyacı var?
1: Demek istediğiniz herhangi bir paranormal gücün varlığının imkansız olduğu mu?
0: Benim söylediğim şey Bayan Owen, 30 yıl boyunca her türlü olayı doğru kontrol mekanizmalarıyla soruşturduktan sonra bir tek mucizeye bile rastlamamış olmam. Çok iyi masa kaldırıyorsun.
4: Teşekkür ederim. Ben az önce dersini izledim.
0: Doktor Shackleton.
4: İlham vericiydi. Tebrik ederim. Biliyor musun? Şüpheciliğine hayranım var Margaret. Ama açıklayamadığın için gerçekleri reddedemez.
0: Bu doğru değil. Senin departmanının neden bizim bütçemizin iki katını aldığını açıklayamıyorum ama gerçek olduğunu reddetmiyorum.
4: Pekala, hadi konuşalım. Güçlerimizi birleştirelim. SPRSC'de çok büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Seninki gibi güçlü bir bakışın bence çok yardımı olacaktır.
0: Ben hokus pokus yapmam Shackleton. Sana da yapmamanı öneririm.
5: Siz buna dokunmadınız bile. Nasıl yaptınız bunu? Bu inanılmaz bir şey, öyle değil mi?
6: Evet, her zaman başarılı olmuyor. Bugün şansım yaver gitti. Gerçek şu ki bunu hepimiz yapabiliriz.
5: Evet, ben körlerin koku alma duyularının daha gelişkin olduğunu biliyordum. Ama bu gece burada gördüklerinizden sonra...
6: Evet, haklısın. Haklısın.
7: Simon Silver, 60'ların sonunda büyük bir şöhret kazandı. Ve ünü izleyen 10 yıl boyunca büyümeye devam etti. 1975'te beklenmedik şekilde emekliliğini açıkladığında yüz binlerce hayranı büyük bir şok yaşadı. Pek çoğu sahne ışıklarından uzaklaşmasını usta gazeteci Martin Weiner'ın ölümüyle ilişkilendirdi. Şüpheci bir gazeteci olan Weiner, Silver'ın gösterilerinden birini izlerken çok ender bir tür kalp krizi geçirmişti. Yapılan otopsi kalp krizinin doğal sebeplerden gerçekleştiğini göstermişti ama Silver ona yönelen şüpheleri bir türlü tam olarak giderememişti. Tıpkı yıldız oluşunda olduğu gibi bir anda ortadan kaybolmuştu. Son gösterisinin üstünden geçen 30 yıl...
8: Margaret, onu izliyordum.
1: Özür dilerim ben... Belki duymuyorsun demiştim çünkü... Duymadın. Doktor Madison buralarda mı?
8: Hayır değil, hayır.
1: Ödevimi senin yanında bırakabilir miyim?
8: Evet. Parayı izle, tamam mı?
1: Nereye gitti?
8: Bardağını kaldır lütfen.
1: Bunu yapmayı nereden öğrendin?
8: Gözlerine her zaman inanamazsın. Zihrin çoğu yanlış yere baktırılarak yapılır.
1: İşte tüm eğlencesini yok ediyorsun.
8: Ne kadar basit olursa o kadar iyi. Bir şapkadan tavşan çıkarmanın tek yolu en başında...